0: Salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir olgu. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru, ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetin de dördüncü katına. Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür, pür pak oluyor nefsinizin kalbi. Ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuza Allah'a teslim ettiğinizde, 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sulh ve sükun halindesiniz. iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak hüviyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. İnsan için son derece önemli bir konu, mutlu olmak. Herkes ayrı bir cepheden bir zannın içindedir. Ve ne derler ki mesela çok paraları olursa mutlu olacaklar. İşte etraflarında onlara kızan insanlar kızmazsa mutlu olacaklar. Öğretmenleri talebelere kolay soru sorarsa mutlu olacaklar. Memur daha fazla ücret alınca mutlu olacak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bu değildir. Mutluluk bir insanın İç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzuru, bir saadeti sağlayan çok yönlü bir müessesedir. Bir insan dünyadaki bütün paraların sahibi olsa ama Allah ile ilişkisi olmasa o zenginlik ona mutluluğu veremez. O kişi bir şeylerin eksik olduğunu mutlaka yaşayacaktır. Mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olabilmesi nefsinin kalbindeki afetlerin yok edilmesiyle mümkündür. Bu İç dünyadaki mutluluktur. Ama afetlerin yok edilmesi dış dünyada da kişiyi mutlu kılar. Çünkü etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde o kişi ruhunun talepleri üzerinden hareket edecektir. Ruh ise Allah'ın hasletlerine sahip olduğu için, bünyesinde negatif faktörlerin hiçbiri bulunmadığı için hep en güzeli gerçekleştirmek ister. Ruh başka insanlara yardım etmeyi ister. Ruh başka insanları sever. Ruh o kişiye düşman olanları da sever. Ruh Allah'ın ruhudur. Bize verilen bir emanettir ve mutlaka Allah'a geri dönmelidir. Allah Teala üzerimize farz kılmış.

İstiyor ki bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar ve böylece mutluluğu yaşasınlar. Allah

noktasına ulaştırır. Kişi Allah ile en güzel ilişkiyi kurduğu zaman bakar ki her şey çok güzel. Mutluluk bir uyum halidir. İş dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki uyum, ruh değişmez. Sadece güzelliklerden ibarettir. Ruhta öfke yoktur, kin yoktur, düşmanlık yoktur. Negatif faktörlerin hiçbirisi mevcut değildir. Ruhta en çok sevgi vardır. Ruhta itaat vardır. Ruhta bütün güzellikler yatar. Ruh mutluluğun sembolüdür. Nefs ise başlangıçta mutsuzluğun sembolüdür. Peki nefs mutluluğun sembolü olabilir mi? Elbette. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, biraz mutlu olur. Müşrine tabi olunca mutluluğu artar. Ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi onun ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman mutluluğu daha çok artar. Daha sonraki kişi zikrini daha çok arttıracak ve fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu çok daha fazla artacaktır. Sonra daimi zikre ulaşacak, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Mutluluk nihai noktaya ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbinde hiç afet olmayan bir insan hep Allah'ın güzel davetleriyle karşı karşıyadır. Allah'ın kontrolündedir. Yaptığı her şeyde başka insanları mutlu etmek ister ve onu başarır devamlı olarak. Allah Teala tarafından kontrol altına almıştır. Daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın kontrolü altındadır. Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Allah Teala ise onu sonsuz mutluluklara ulaştırır. O kişi için düşman yoktur. O kişi kimseye düşman olamaz. Onun düşmanları olabilir, hatta çok da olabilir. Ama onun başka birisine düşman olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsinin kalbinde kin, düşmanlık, haset, isyan gibi negatif muhteva tamamen yok olmuştur. Sadece geriye güzellikler kalmıştır. O kişi Allah'a en çok itaat edenlerdendir. O kişi sevgiyi öğrenmiştir. En çok sevenlerdendir. O kişi nefreti defterden silmiştir. Nefret etmeyendir. Öyle ki ona fenalıklar yapılabilir. Düşmanca davranışlar olabilir. Oluşabilir. Ama onlara cevap bile vermez. Onun için düşman yoktur. İnsanlar nefsleri itibariyle her türlü negatif düşünceli sahibi olabilirler ve herkese çok ağır sözler söyleyebilirler. Ama Allah'ın dostları nefslerini tasfiye edenler, onlar kendilerine satışanlara haklarında her türlü hakareti, negatif sözleri, iddiaları kaleye almaz. Çünkü kim bir başkası hakkında sevgili kardeşlerim kötü şeyler söylüyorsa bu ancak şeytanın o kişiye tesir etmesiyle tahakkuk etmiştir. Şeytan sadece herkesin birbirine düşman olmasını ister. Herkesin birbirini incitmesini ister. Herkesin birbirini

zarar dide etmesini ister. Ki taraflardan birisi zarar gördüğü zaman intikam hissi oluşacak. O da karşı tarafa bir zarar verecektir. Ona karşı zararlı bir davranışta bulunacaktır. Birinci taraf ilk hamle karşısındakine kötü davranma hamlesi kendisinden gelmesine rağmen kendisine aynı şekilde bir davranışta bulunduğu zaman öfkesi yeniden kabaracak ve tekrar saldıracaktır. Sonuç mu? Karşılıklı, devamlı bir kin, intikam alma ve intikam alma. Birisi birisine bir kötü davranışta bulununca karşısındakine ondan intikam almak ister. O da ona kötü bir davranışta bulunur. Birincisi sanki kendisi ona hiçbir kötülük yapmamış gibi yeniden öfkelenir, yeniden ikinciye kötü davranır. İkinci de tekrar birinciye yeni hamle karşısında kötü davranacaktır. Böylece bir ping pong topu gibi negatif davranışlar birbirini kovalayacaktır. Birinci raketten ikinci rakete ulaşan ping pong topu tekrar birinci rakete geri dönecektir. Tekrar birinci raketten ikinci rakete geri dönecektir. Böylece ping pong oyunu devam edecektir. İşte tıpkı onun gibi. Neden sevgili kardeşlerim? Neden şeytana esir olalım ki? Neden o bize kötüyü emrediyor diye, kötü davranmamız için her şeyi yapıyor diye kötü davranmak mecburiyetine kalalım ki? Kötülük yapanların hepsi cezasını hemen arkasından öderler. Onlar ne kadar dışarıdakilere göstermemeye çalışırlarsa çalışsınlar, vicdan azabını Allah-u Teala onlara mutlaka yaşatır. O vicdan azabı Allah-u Teala'nın bütün insanlara uyguladığı muhteşem bir sistemdir. Sevgili kardeşlerim, birinin kalbini kırdığınız zaman içiniz yanmıyor mu? Neden ben bunu yaptım? Neden onun kalbini kırdım diye hüzünlenmiyor musunuz? Hepinizde bu mutlaka tahakkuk eder. Az veya çok. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olay tahakkuk etmişse, bir kardeşinizin kalbini kırmışsanız hemen harekete geçmelisiniz. Ondan af dilemelisiniz. Kim başka birinin kalbini kırdıktan sonra ondan af dilerse içinde büyük bir ferahlık hisseder. Kalp kırdığı sırada hissettiği o büyük huzursuzluk, sıkıntı bir anda gidecektir eğer karşı taraf onu affetmişse. Affetmediyse kısmen gidecektir. Çünkü af dilemek, büyüklüğünü göstermek mutlaka nefsin üzerinde pozitif bir tesir icra eder. Ruhun hasletler arasında af dilemek vardır. Nefsin afetler arasında da yoktur. Af dilemek diye bir müessese mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevinizin etrafınızdaki herkesi mutlaka mutlu etmek olduğunu hiç unutmayın. Eğer öyle davranırsanız etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini göreceksiniz. Kıskançlık bir insanın meziyetleriyle alakalıdır.
meziyetlere sahip olan insanlar kıskanılır. Aynı zamanda paraya sahip olan insanlar da. Fakat iki faktör birbirinden çok değişik bir kıskanma durumu arz eder. Meziyetlere o meziyetlere ulaşmak üzere bakanlar, o meziyetler açısından o kişiyi örnek edinenler, doğru yolda olanlardır. Öğrendikçe güzel davranışları tatbik edeceklerdir. Tatbik ettikçe arkasından ferahlık duyacakları için, huzur bulacakları için onu yavaş yavaş baş tacı edinmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, neden düşmanlık, neden kin, neden haset, neden kıskançlık? Başkalarına örnek olmakla vazifeli değil misiniz? Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Biz size başka bir şey mi öğretiyoruz? Neden öğretiyoruz tabirini kullandık? Müsaadenizle bunu biz kullanabilelim artık. Madde 1, 76 yaşındayız. Madde 2, Allah-u Teala bizi sizlere öğretelim diye vazifelendirdi. Neyi öğretiriz biz? Ondan, Allah'tan aldığımızı öğretiriz. Kur'an'dan aldığımızı öğretiriz. Ki o da Allah'tan almak demektir. Her an Allah bizimle beraberdir. Allah'ı sonsuz ve de sonsuz hamd ve şükrederiz ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Allah bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ömrümüzün sonuna kadar onun dünyada verilen gezegende en üst seviyedeki azatsız kölesi olmaya devam edeceğiz.

Öyleyse bir meziyet mi acaba huzur namazının imamı olmak? Allah'ın katında buradaki 24 saat seviyesinde her gün 7 vakit namaz kılınır. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd. Sevgili kardeşlerim, neden Allah Teala bize 7 vakit namazı farz kıldı? Hayır, sizlere farz değil. Bize farz. Biz bu namazları her zaman Allah Teala tarafından kıldırıldığı cihetle kılarız. Gereğini mutlaka yerine getiririz. Acaba neden biz hiç abdestsiz gezmeyiz? Şu veya bu şekilde abdestimizin bozulmaması için Allah bizi terbiyeye soktu. Adım adım vücudumuza hakim olmayı öğrendik. Sevgili kardeşlerim, abdestimiz bozulduğu an mutlaka abdest alırız. Eğer o anda şartlar abdest almaya müsait değilse mutlaka teyemmüm alırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insanları sever. Çünkü insan Allah'ın ruhundan üfürdüğü yegane mahlukudur. Başka bir mahluka Allah Teala ruhundan üfürdüğünü belirtmiyor hiçbir yerde. Sadece Adem Aleyhisselam'a üfürmüş. Tabiatıyla Havva Anamıza da, yani insanlara. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada sadece iki tarz yaşanır. Mutlu olur insan veya olmaz. Ama Allah'ın yolunun dışında bir mutluluk bir zaman söz konusu olmaz. Nefs tezkiyesi olmadıkça insanların hiçbirisi yarım mutluluğa ulaşamaz. Nefs tasfiyesi olmadıkça tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi nefsin afetlerinin %51 yok olmasını ifade eder. Tasfiyesi ise %100 yok olmasını ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Arkasından bir mürşit sevgisi verir Allah Teala ona. Hacet namazını kılar. Mürşidini sorar Allah'tan. Ve de o mürşide tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudunu terk eder. Seyyid-i Sülk isimli bir yolculuğun kafilesine katılır. 7 tane gök katını onlarla beraber aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. 7. alemde zikrini tamamladıktan sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşacak. Ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına yükselecek, Allah'ın zatına ulaşacak, Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Yani kendisine ruh üfüren Allah'a
geri dönecektir. O insana ruhu üfüren Allah'a ruh geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbinde her gök katında %7 nur birikimiyle bir birikme söz konusudur. Bir toplanma söz konusudur. Nefsin kalbinde her %7'lik nur birikimi fazılların %7 birikmesi o kişinin ruhunun her %7 nur birikiminde bir gök katı açmasını ifade eder. Allah Teala 7 defa 7 %49 nur birikimi sağlar kişiye. Nefsi emmare başlangıçtakidir. %7 nur birikimi. Nefsi levvame ikinci gök katına ulaştığı zaman kişi gerçekleşir. Birinci gök katında nefsi emmare, ikinci gök katında nefsi levvame, üçüncü gök katında nefsi mülkime. Birincide %7 nur birikimi, ikincide 1 defa daha %7 nur birikimi her seferinde. Ama başlangıçta %2 rahmetle başlanır işe. Ondan sonra hep 7'li sistemle emarede %7, levamede %7, birinci kat ve ikinci kat. Mülkime'de %7, üçüncü kat. Mutmaine'de %7, dördüncü kat. Radiye'de %7, beşinci kat. Mardiye'de %7, altıncı kat. Tezkiye'de %7, yedinci kat. 7 tane gök katını 7 tane %7 ile %7 nur birikimiyle ruh aşar. %2'de başlangıçta aldığı rahmet nuru vardı. Mürşide tabi olduğu sırada %2 rahmet nuru verilir. Ve de ne oldu? %51, yani kişinin nefsinin kalbi yarıdan çok daha fazla nurla, yarıdan çok daha fazla değil, %1 fazla nurla dolmuş olur. %50 değil, %51 nur. Buraya kadar herkese Allah-u Teala'nın verdiği bir hediyedir bu. %51 nur Allah-u Teala tarafından verilir. Bu zaten benzer bir dengenin yeniden tahakkuk etmesidir. Ne demek istiyoruz? Başlangıçta bir insanın nefsi vardır. Afetlerle doludur. Ruhu vardır. Hasretlerle doludur. Öyleyse nefs 100 ünite afetle doluysa nefs de 100 ünite afetle doludur. Toplam 200'dür. Böyle bir dizaynda denge otomatik olarak sağlanmıştır. Ruhun hasretleri birinci yüzü teşkil eder. Nefsin afetleri ikinci yüzü teşkil eder. Yüze karşı 100 afetler ve hasletler. İşte Allah-u Teala'nın hedefi bu dengenin bozulup o kişinin %100 hasletlerle dolu bir kalbe sahip olmasını temin etmektir. Bu hedefe yönelik olarak nefs tezkiyesi ve tasfiyesi gerçekleşir. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbinin %49 artı 2, %51 nurlara dolması demektir. Nefs tasfiyesi ise bir insanın kalbinin %100 nurlarla dolmasıdır.
%100 nurlar da ne zaman kalp dolar? Ancak kişi daimi zikre ulaştığı zaman dolar. Daimi zikir, kesintisiz bir zikir olacağı için mutlaka nefsin kalbini %100 nurlarla doldurur. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi, gece de zikrinin devam etmesine bağlıdır. Kişi kıbleyi sağ tarafına alarak yatarsa, sağ kulağını yastığa dayayarak uyursa, o kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Bu kalbinin her çift atışında dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilen bir insan için gece uyurken de zikretmek bir süre sonra mutlaka gerçekleşir. Kişinin en mutlu sabahı o olacaktır ki uyandığı zaman zikirle uyanmıştır. Bunun manası sevgili kardeşlerim, o kişi yattığından kalkmasına kadar geçen süreç içerisinde hep Allah'ı zikretmiştir, kesintisiz bir zikri yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizlerden sadece bir şey istediğini, tek bir şey, onun da sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Her şey bunun üzerine bina edilmiştir. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı, ruhunuz da vardı. Nefsiniz %100 afetlerle doluydu, ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. İşte bir dengeydi. Ama ne oldu? Ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. O zaman nefsinizin afetlerle dolu olan kesiminin karşısında hasletlerle dolu olan yeni bir dizayn oluşturmak mecburiyetindesiniz. İşte bu nefsinizin kalbinin hasletlerle dolmasına, fazlalarla dolmasına sebebiyet veren müessesedir. Başlangıçta nefsiniz de vardı, ruhunuz da vardı, nefsiniz %100 afetlerle doluydu, ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu, denge tamam. Ama nefsiniz vücudunuzu muhafaza, vücudunuz nefsinizin afetlerini bünyesinde bulundururken ruhunuz vücudunuzu terk ediyor. Terk ettiği anda nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak kalır, ruhunuz da artık sizinle beraber değildir. O Allah'a doğru yola çıkmıştır. O zaman iç dünyanızda yeni bir denge kuracaksınız. %50 afete karşılık, evvela %50 hasreti oluşturacaksınız. Bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasından sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini siz yaşarken nefsinizin kalbi %7 hasletlerle dolar. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber nurlar %49 artı 2 %51'e ulaşır. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız noktada nefsinizin kalbindeki durum
49. Karanlıklar değil. %98 karanlıklardır. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarını Allah'a gönderince orada sadece karanlıklar kalır. Kalbinizin muhtevasına baktığımız zaman nefsinizdeki %50 afetle ruhunuzdaki %51 başlangıçta %50 %50'ydi ya da yüze karşı yüzdü. Böyle bir dizaynda afetlerle hasetler tam bir denge halindedir. Ama ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız andan itibaren bu denge bozulacaktır. Nefsinizin kalbinde %51 nur ve %51, %49 artı 2, %51 nur, %49 da karanlık oluşacaktır. Karanlık zaten mevcuttur. Nefsinizin kalbinden bahsediyoruz. Neydi? %100 afetlerle doluydu. Bunun %51'i, %49 artı 2'si hasletlerden oluşacaktır. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru. Bu ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudunuzun tesibinde bu rakam %80'i aşacaktır. Nefsinizin tesibinde %100'e ulaşacaktır. Daha sonraki bu Ulul Elbab makamında gerçekleşir. İhlas kademesinde nefsinizin kalbi bu muhteva içerisinde devam edecektir. %51 nur değil, %100 nur Ulul Elbab makamında oluşmuştur. İhlas makamında da %50, %100 nur devam edecektir. Salah makamında da %100 nur devam edecektir. Öyleyse nedir bu? Neyin ifadesidir? Mutluluğun ifadesidir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca kimseye düşman olamazsınız. Kimse hakkında kötü düşünemezsiniz. İnsanları suçlayamazsınız. Herkes hakkında iyi şeyler düşünürsünüz. Pozitif düşüncelere sahip olmak istersiniz. Her şeyi affedersiniz. Size yapılan her kötülüğü affedersiniz. Hesap sizin işiniz olmaz. Hesap Allah'ın işidir dersiniz. Size düşman olan çok olur. Allah yolunda yüceldikçe şeytanın dostları size düşmanlıklarını arttıracaklardır. Sizi çekemezler. Sizin sahip olduğunuz meziyetler onları korkunç rahatsız eder. Ve size rahatsız etmek istikametinde mutlaka harekete geçerler. Ama bilmezler ki siz Allah ile berabersiniz. Ama bilmezler ki siz onlara düşman olamazsınız. Bu başlangıçtaki noktadır. Ama devam ettikçe düşmanlıkları karşılık alamadıklarını görecekler. Ne olur? Her zaman aynı sonuç olur. Bilirler ki, görürler ki, kesin olarak tespit ederler ki siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olurlar veya dost olurlar ama siz onlara
düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın emri insanları sevmenizdir. Severseniz ve sevdiğinizi her halükarda belli ederseniz sevilirsiniz. O zaman sevgi dolu bir dünyada dostlarınızla beraber yaşarsınız. Düşmanlarınız olur. Sadece sizin Allah ile olan dostluğunuzu çekemeyenler. Bunun nefslerine yediremeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için en güzelliği gerçekleştirin. Sevgili kardeşlerim, Allah için yapılması lazım gelen her zaman en güzelini yapın. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinize sorun. O size bunu söyleyecektir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir, daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. 6. ve 7. faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki, zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına gelir. Nefsiniz afetlerden kurtulmadıkça ruhunuzun hüviyetine giremez. Ruhunuzla paralel bir seyir takip edemez. Öyleyse nefsinizin ruhunuzun hüviyetine girebilmesi muhtevasındaki 19 grup afetin yok edilmesiyle mümkündür. Bu afetlerden yüzde ne kadarı yok edilmişse sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda iki tane faktör var. Bir, nefsimiz. %100 afetlerle dolu olan bir nefsle herkes hayata başlar. Marifet, nefsteki bu %100 nefsi doldurmuş olan afetleri yok etmek ve yerine Allah'ın o muhteşem hasletlerini getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük silah zikirdir. Allah kelimesi öyle bir hüviyet taşır ki bu kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelir. Rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları. Öyleyse rahmet, fazl ve salavat Allah-u Teala'nın üç ayrı cepheden bizlere gönderdiği yardımcı silahlardır. Kime karşı bu silahlar? Şeytana karşı. Kime karşı bu silahlar? Nefsimizin afetlerine karşı. Öfke, kin,
kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve daha bir sürü afet bir insanı mutsuz etmek için devamlı aktif haldedir. Ve de şeytan bunları devamlı tesir eder. Şeytan dediğimiz, etrafınızda daima birkaç tane şeytanın var olacağını düşünün sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyin aksini size kabul ettirmeye çalışan bir ses duyarsanız içinizde, bilin ki bu şeytandır. Sizin etrafınızdaki şeytanlardan bir tanesidir. Ve bütün gayeleri aynıdır. Sizleri Allah'ın yolundan ayırmak. Sizleri kendi yollarına ulaştırmak. Bu yol cehenneme gider. Şeytanla kim işbirliği ederse, bugün nasıl şeytanla beraberse, kıyametten sonra da gene şeytanla beraber olur. Yani cehennemde olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın hem pozitif olayları hem negatif olayları vücuda getirmek üzere bizi yarattığını görürüz. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Eğer onları yok etmek konusunda bir gayretimiz olmazsa bir ömür boyunca nefsimizin kalbi afetlerle dolu olarak devam eder. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın o muhteşem dengesi bütün insanları da kurulu bir halde tahakkuk eder. 100 üzerinden 50 nefsimizin afetleri, 100 üzerinden 50 ruhumuzun hasletleri. Veya 200'lü bir değer buluyorsak, 200'ün 100'ü nefsin afetleri, 100'ü ruhun hasletleri. Şeytan ne ister? Ruhun hasletlerini bütünüyle yok edip şeytanın afetlerinin, şeytanın hüküm ferma olduğu afetlerin emrine girmemiz. Allah-u Teala ne ister? Nefsin afetlerini zikir yoluyla yok edip, ruhun hasletlerinin nefsin afetlerini de kaplaması. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan oluruz. Nefsimizin yüzde ne kadarı afetlerden oluşuyorsa o kadar huzursuz. Ama burada bir karşıt unsur ruhumuzun hasletleridir. Allah Teala insanları bir denge halinde yaratıyor. 100 üzerinden 50 afet, 50 haslet. Öyleyse bir denge unsuru var olarak dünyaya getiriliyoruz. Ama bu insanın mutlu olması için yetmiyor. Bu yarım mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan üzerinizde korkunç bir tesir sahası yaratmak ister. Ve de bu tesir sahası içinde istediği şey tek bir şeydir, sizin mutsuz olmanız. O zaman şeytanın tuzağına düşmememiz lazım. Düşmememiz lazım ve nefsimizin afetlerinin bizi hırpalamamasına gayret sarf etmemiz lazım. Bizi üzmesine engel olmamız lazım. Bu da bizim irademizin içerisindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştırılan kişi için artık bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. O kişi Allah-u Teala'yı zikrettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden Allah diyerek sessiz ve
dilsiz bir tatbikatı gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki bu kelimeyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından nur gelir. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Rahmet nurları getirici nurlar, fazl ve salavat da gelen nurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalplerinde mutlaka %51 oranında karanlık söz konusudur. Var oldukları noktadan itibaren %49'da aydınlık. Bu bütün insanlar için geçerli. Ve bu bir denge unsuru. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde %100 nura ulaşmak bütün insanların temel hedefi olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilen bir tek faktör vardır. Onun adı zikirdir. O zikir Allah kelimesiyle oluşan bir zikirdir. Ve de Allah kelimesini kullandığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından rahmet ve fazl nurları size ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, kalbinize bu fazılların girmesi hepsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Ruhunuza fazılar girdikçe afetler kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için, nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Eğer Allah-u Teala cennetimi insanlar için yarattım, cinler için yarattım, İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da, cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş, yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğunuz sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisine ruh üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile, nefsin, ruhunun kalbi hasretlerle dolu olduğu için bir denge unsuru vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge. Afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasretlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah-u Teala
hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah yine zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olma. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da, iç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa, o zaman siz zikirdesiniz. İşte daimi zikir odur ki, uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa, o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah-u Teala için bir muhteşem sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah-u Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesi tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah-u Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir rahmet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daimi zikirle mümkün. Kesintisiz bir zikir, yani akşam uyurken zikirle uyumak, sabah uyandığı zaman da zikrin devam etmesi, yani zikirle kalkmak. Bütün gün ne zaman kendisini yoklasa içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini o kişi her zaman duyacaktır. Bundan da
Allah-u Teala insana büyük bir haz verir, zevk verir, mutluluk verir. İşte bu hazın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız. Öbür taraftan da devamlı iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte

şehirler tezesin. Hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bir dünya söz konusu ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri bütün dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah Allah Allah Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız. Ama temrinleri çoğalttıkça günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz içinizdeki ses

0: derken siz başkalarıyla konuşuyorsunuz. Ama ne zaman içinizdeki size başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içinizdeki sesi duymaya çalışsanız, hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız, daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl mutsuzsa, huzursuzsa, bu sebeple başkalarının mutsuzluğuna kendisini adamışsa, başkalarına zarar vermek için, onları mutsuz etmek için çalışıyorsa, ister ki insanlar da kendisi gibi mutsuz olsun. Hedefine ulaşmış olur o zaman. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki en büyük düşmanınız iblistir. O sizin karşınızda her zaman bir düşman olacaktır. Düşman olarak kalacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Nurların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinin kalbine girip de orada yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. Mutlu olmak istiyor musunuz dediğimiz zaman da hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. İş dünyasındaki gerçek ses ben mutlu olmak istiyorum şeklinde olacaktır. Herkes mutlu olmak ister. Herkes endişesiz, sıkıntısız, huzursuz, endişesiz, sıkıntısız bir hayatı yaşamak istemez. Huzurlu, mutlu bir hayatı yaşamak ister. Bunun için de huzursuzluk verecek, sıkıntı verecek olan her şeyi devre dışı bırakmak mecburiyetindedir. Bunun en basit ve en geçerli anahtarı Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazılları göndersin. Önce %2 salavat nuruna göndersin. Sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı insana da verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır. Ne yani Allah-u Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Kaidelerinde koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bu muhteşem dizaynını gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah-u Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarının hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir. Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi terbiyesinin bir parçasıdır İblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses. Sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Yine kötülükleri empoze etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sevgi dolu bir dünyada yaşatıyor. Sevgiyle yoğrulmuş bir dostluk, kardeşlik, Allah'ın etrafındaki ilk daire olmak şerefi. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar gösteriyor ki biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevmek başlı başına bir güzelliktir. Seven insan sevdiğiyle beraber olduğu zaman hep mutluluğu yaşar, huzur içinde olur. Ya nefret edenler, onlar hep mutsuz olmaya mahkum etmişlerdir kendilerini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevmek varken ve bunun vereceği mutluluğu yaşamak varken neden nefret? Neden mutsuzluk, huzursuzluk? İşte insan tabiatı her kapıya açıktır. Hamdolsun ki Allah Teala biz insanlara irade diye bir yetki vermiş, bir imkan vermiş. Bir davranış biçimini tayin etme konusunda söz sahibi olan bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, nefret edecek yerde sevsek ne kaybederiz ki? Sevmek mutluluğun kapısıdır. Seven insan eğer sevdiği tarafından sevilirse o mutluluğu yaşayan bir insandır. Nefret eden insana gelince onun nefret dolu davranışları etrafındaki insanların da kendisine nefretle davranmalarına sebep olur. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaşamak bu mümkünse ve başkalarına kötü davrandığımız zaman huzursuzluk duyuyorsak neden güzel davranmayalım? Ki bunun cevabı da bize dönen güzel bir davranış olur. Normal statüde konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu göstermiş. Hepimizi Allah Teala şu dünya adı verilen gezegende biz hayatta olduğumuz sürece mutlu olalım hedefine dayalı olarak yaratmış. Ama insanların ruhlarının yanı başında nefsleri de var. Asıl ruh 19 tane hasletle mücehhesse, nefs de 19 tane afetle cihazlandırılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Bunlardan denge halinde olan bu statüde neyi değiştirebilirsek, negatiflerden birisini devre dışı bırakarak, onun üstesinden gelerek veya pozitiflerin değerini artırmak suretiyle ya da ikisi birden hem Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusunda bir büyük gayretin sahibi olmak hem de yasak ettiklerini işlememek istikametinde bir gayretin sahibi olmak ikili bir başarıyı ifade eder. Bu daha kısa sürede daha kalıcı bir mutluluğu ifade eder. İşte yaşadığımız hayata bu pencereden baktığımız zaman görürüz ki mutluluğun mükafatı mutluluktur. Bu mutluluğu sağlayabilecek olan faktörse etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etmek. Onları mutlu etmek üzere hedeflenerek hitap etmek. Eğer hedefimiz etrafımızdaki insanlara mutluluk vermekse, o zaman mutluluğu yakaladık demektir. Neden? Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafındaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala size onların toplamı kadar mutluluk verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Gayretimiz hep bu istikamette olmalı. Yani sevmeliyiz. Ne demek yani sevmeliyiz? Şu demek, seven sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Bu mutlu etme istikametindeki gayreti ne kadar hedefine ulaşırsa o kişi o başkalarına verdiği mutlulukların toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir kişi, her birine A kadar mutluluk veren bir kişi, kendisi 10 A kadar mutlu olur. Niçin yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için değil mi? Allah Teala ne diyor? Nefret ettirmeyiniz. Ve nefret etmeyiniz. Seviniz ve sevdiriniz. Öyleyse bu pencereden bakıldığı zaman olaylar dizisinin en güzele dönük olduğunu yaşayacaksınız. Sevmek masterının çevresini oluşturan her şey. Her şey başka insanları mutlu etmeye yöneliktir. Seviyorsanız içinizden gelen şey her zaman sevdiğinizi mutlu etmek istikametinde gelişir. Allah Teala acaba niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? Acaba niçin? Çünkü eğer biz daimi zikre ulaşabilirsek negatif faktörlerin hepsi devre dışı kalacaktır. Bunlardan bir tanesi de nefrettir. Zaten o kişi sevgi hasletinin sahibidir. Ama bu sevginin alanı büyük ölçüde genişleyecektir. O kişinin nefret açısından başarı kazandığı her alanda sonuç sevgiye dönüşür. Ve sevgi seviyesi giderek artar, artar, artar. Kişi Bu seviyenin artışıyla buna paralel bir mutluluğun beraber yürüdüğünü mutlaka fark edecektir. Fark ettiği zaman bu konuya daha fazla önem verecektir. Daha çok sevecektir. Neticede daha çok sevilecektir. Ve her mutlu ettiği kişiye verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacaktır. O zaman biz bir kişiyiz. 10 kişiye mutluluk veriyorsak onun 10 katını yaşayacağız. 20 kişiye, 30 kişiye, 40 kişiye mutluluk veriyorsak onların toplamı kadar mutluluğu biz yaşayacağımız için hayatımız huzur içinde geçecek sevgili kardeşlerim. Ama insanlar bize kötü davranıyorlarmış. Olsun. Onlar bize kötü davranabilir. İşte Allah-u Teala'nın hepimize verdiği emir, onların kötü davranışları onları alakadar eder. Size ulaşan her kötü davranışın karşısında siz derecat kazanırsınız. Ama kötü davranan kişi derecatı kaybeder. Bu kötü davranış sizi de kötü davranışa sevk etmek isteyecektir. Ama aksini yapmayı başarırsanız o zaman o kötü davranan kişiye güzel, çok güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişinin size yeniden ulaşarak negatif bir istikamette faaliyet göstermesi biraz zor olur sevgili kardeşlerim. Çünkü siz kimliğinizi ispat etmişsiniz. O size kötü davranmış ama siz ona kötü davranmamışsınız. Siz ona güzel bir davranışla, bir başka ifade kullanalım, onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap vermişsiniz. Belki o kişi, hadi canım sen de bu bir tesadüftür diye düşünerek, bir defa daha sizi imtihan edebilir. Arkasından bir defa daha imtihan edebilir. Ama her imtihanının arkasından o kötü davranışa sizin güzel bir davranışla cevap vermeniz, onu mutsuz değil, mutlu edecek bir davranışla cevap vermeniz, ona mutlaka neticede tesir edecektir. Ben bu kişiye böyle davranmama rağmen ondan şimdiye kadar bana gelen bütün davranış biçimleri bunun intikamını alır hüviyette değil. Tam aksine kendisine hiç kötü davranılmamış gibi en güzel davranışlarla cevap vermesi bu kişinin beni tanıdığım insanlardan hiçbirine benzemediğini gösterir. Böyle bir düşüncenin sahibi olacaktır o kötü davranan kişi. Etrafında da genel olarak o etrafındakileri kötü davrandığı için kendisine de kötü davrananlar olmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, sizde farklı bir yapı göreceklerdir. Farklı ve yerlerine oturmuş, Allah'ın emrettiği standartları uygulayan birisi var karşılarında. Allah Teala acaba niye böyle bir emir vermiş? İnsanlar mutlu olsunlar diye. Çünkü başkalarına mutluluk veren herkes o mutluluğa paralel olan aynı seviyede bir mutluluğu kendilerine de Allah'ın yaşattığını o insanlar keşfetmişlerdir. Keşfedince ne olur? Ne olması lazım mantık ölçülerine göre? Ben eğer bir başkasına onu üzecek bir şey yapıyorsam, Allah-u Teala da benim üzerindeki negatif bir tesiri ortaya koyup, beni onun üzüldüğü gibi üzecektir. Ama ya ben o kişiye onu mutlu edecek bir davranışla davranmışsam, onu mutlu etmeyi başarmışsam, o zaman Allah'ın otomatik kanunları bende tezahür edecek ve ben de o mutluluğu yaşayacağım. O zaman etrafımızda birçok insan var sevgili kardeşlerim. Her birine ne kadar mutluluk verirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşayacağımız için iki kişiye mutluluk veren bir insanla 20 kişiye mutluluk veren bir insanın yaşadığı mutluluk aynı olmaz. İkincisi birincisinden çok çok çok daha mutludur. Çünkü iç dünyası başkasına verdiği her mutluluktan sonra Allah'ın verdiği bir mükafatla ona huzur verir. Dış dünyası da bütün insanlara hep onları mutlu edecek davranışlarla ulaştığı için onlar tarafından sevilmesine sebebiyet verir. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim böyle olunca? Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Şunu matematik olarak bir insanlar düşünse, ben başkalarına mutluluk verdiğime göre onlardan geri aldığım şey eğer mutluluk oluyorsa onların bana davranışları beni mutlu edecek bir hüviyette geri dönüyorsa ve şimdi aksini de devreye sokalım. Kötü davrandığım, kalbini kırdığım insanlar da bana karşı öfkeli ve benim kalbimi kıracak davranışlarla geri dönüyorlarsa, o zaman normal mantık ölçüleri çerçevesinde benim yapmam gereken şey onları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşmam değil mi? Eğer buysa, o zaman aynı mutluluğu benim de yaşamam söz konusuysa, ben insanları mutlu etmeliyim diye düşünmeye başlarım. Hele tatbikata geçip de gerçekten böyle olduğunu tespit ettikten sonra. Ondan sonra da daha da coşar herhalde insan. Onlara hep en güzel davranışlarla davranmaya çalışır. Ha, o kişi kendisi buna karşı kötü bir davranışla davranıyor. Tamam. İşte o kişiye verilecek olan, o kötü davranışla davranan kişiye verilecek olan en güzel Allah'ın emirlerine en uygun ders ona onun yaptığı kötülüğe karşı iyilikle cevap vermektir. Bu ne yazar? Bu mutluluk yazar. Sevgili kardeşlerim, sevmek bu sevginin açık bir göstergesi olan karşısındakini mutlu etmekle sonuçlanır. Seven insan mutlu etmeye çalışan insandır. Nefret eden insan da mutsuz etmeye çalışan insandır. Birincisi o sevgisi yüzünden başkalarını mutlaka mutlu etmek ihtiyacını duyacak ve onu gerçekleştirdikçe Allah da ona mutluluk vereceği için hep mutluluğu yaşayacaktır. Ama kim başkalarına karşı nefretle davranıyorsa, öfkeyle davranıyorsa, davranışları etrafındaki insanlara mutluluk değil, huzursuzluk veriyorsa, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Etrafındaki insanlara kötü davrandığı için onlardan kendisine her kötü davranış geldiğinde öfkelenecektir, sıkılacaktır. Rahatsızlık hissedecektir. Yani Allah Teala ona başkalarına verdiği rahatsızlığı, huzursuzluğu her o tarzdaki davranışından sonra yaşatacaktır. Bir, her şeyin en güzel standartlarda cereyan ettiği bir dünya var. Güzel davranışların sahibi için. Bir, her an sıkıntı içinde olmak var. Başkalarına onları rahatsız edeceği her davranışında Allah o kişiye huzursuzluk verir. Ama burada da bitmez. Çünkü kendisine kötü davranılan kişi bunun karşılığını mutlaka vermek isteyecektir ona. O da yeni bir negatif davranışla kendisine kötülük edene kötü bir örnek olacaktır. Ve onu üzecek bir davranışı sergileyecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Başka insanlar bize kötülük yapmışlar. Onların durumuna bir bakalım. Kötülük yaptıkları için o yaptıkları kötü davranıştan, bizi üzen davranıştan onların huzurlu olması mümkün değildir. Onların zevk alması mümkün değildir. Öfke bir insanı oraya ulaştırır ama o kişi yaptığı kötü davranışın arkasından mutluluğu asla yaşayamaz. Her kötü davranış, kötü davranan kişiye mutlaka mutsuzluk ulaştırır. İntikam hissi bir mutluluk değildir. İnsana karşısındakine yaptığı kötü davranıştan onun üzüldüğünü hissettikten sonra bu kişi sevineceğini zanneden bu kişi sevinmediğini, huzursuz olduğunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, madem ki seversek seviliyoruz, öyleyse etrafımızdaki insanların bize kötü davranması çok açık bir şekilde bizim ona karşı yanlış davranışlarımızın var olduğunu gösterir. O hata yapmıştır, bize kötü davranmıştır, tamam. Ama arkasında gene biz yok muyuz? Seven sevdiğine koşar, nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Seven sevdiğine hep en güzel davranışlarda davranır. Çünkü oradan kendisine ulaşan her şey kendisini mutlu ediyor. Gayri ihtiyari o da karşısındakini mutlu etmek istikametinde bir ihtiyaç duyacaktır sevgili kardeşlerim. Ama bunu başardığı zaman duyduğu huzur ve mutluluk onu hep böyle davranmak için hazır tutacaktır. O kişiyi tespit etmiştir ki başkalarını mutlu ettiği zaman her mutluluk verişinde kendisi mutlu oluyor. Tespit etmiştir ki başkalarını üzecek olan her davranışının neticesinde kendisi de mutsuz oluyor. Allah Teala cevapları otomatik olarak verir. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları mutlu eden her güzel davranışınızın arkasından Allah'ın içinize huzur verdiğini, mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Başkalarını rahatsız eden, huzursuz eden, sıkıntıya sokan her davranışınızda da arkasından huzursuzluğu yaşayacaksınız. Bunları Sahiden böyle mi diye her denemenizde aynı sonuçla karşılaşacaksınız. Ya insanları mutlu eden bir davranış ya da mutsuz eden bir davranış. Her imtihan böyle olduğunu size kesintisiz olarak ispat eder. Öyleyse hal böyle olduğu takdirde yapabileceğiniz en güzel şey, sizi mutlu edebilecek olan tek şey başkalarını mutlu etmektir. Her başkalarına mutluluk verdiğiniz olayın arkasından onların eskiden size güzel davranmazken artık daha güzel davranışlarla cevap vermesi sizi onlara daha güzel davranmaya yetecek olan çok önemli bir tesir edici faktördür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için insanların istediği şey mutlu olmak değil mi? Herkes mutlu olmak istiyor, öyle değil mi? Ve başkalarının kendilerini mutsuz etmesi sebebiyle huzursuz oldukları da kesin. Öyleyse her açıdan olaya baktığınızda başkalarının size kötü davranmasının arkasında sizin ona olan kötü davranışınız veya davranışlarınız yatmakta. Öyleyse top sizde değil mi? Onlara kötü davrandığınızda onların da size kötü davranmasına sebebiyet veriyorsanız, onları mutlu edecek davranışlarınıza karşılık onlardan da size geri dönen şeyin sizi mutlu edecek olan davranışlar olduğunu tespit ettiğiniz zaman siz iki defa mutlu olursunuz. Bir, o kişiye mutluluk verdiğiniz zaman Allah-u Teala sizi de mutlaka huzurlu, mutlu bir insan yapacaktır. Bu mutluluğu ve huzuru Allah da size yaşatacaktır. Başkaları da sizi mutlu edecek davranışlarla geri dönecektir. Eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur. Kim etrafındaki insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışların sahibi ise bu davranışların tabii neticesi olarak etrafındaki insanlar da ona böyle bir kötü davranışla cevap vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman açık değil mi ne yapmamız lazım geldiği, hedefimizin ne olması lazım geldiği açık bir hüviyetle karşımıza çıkmıyor mu? Eğer biz diğer gam olabilirsek, etrafımızdaki insanlara her davranışımızla mutluluk veren bir insan olabilirsek, her mutluluğun karşısında bir huzur duyduğumuzda bir vakaysa, içimizden bir sevinç yükseliyorsa, işte gene birisini mutlu ettim, hamdolsun Allah-u Teala'ya ki, o benimle olan konuşmasından sonra mutlu bir şekilde ayrıldı. Böyle bir hedefe her ulaşmanız sizi de mutlu etmez mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. İşte kanun, mutlu et, aynı miktarda mutlu ol. Ama biz bir kişiyiz, etrafımızda 100 kişi var. Kapılar ardına kadar açık demekle o onları kastediyorum. Yani yaşadığınız mutluluğun 100 katını yaşayabilirsiniz. Başka herkese onları mutlu edecek güzel şeyler söyledikçe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sormalıyız kendi kendimize. Peki böyle de ben neden mutsuzum? Cevap açık değil mi? Eğer ben başkalarını mutlu edecek davranışların sahibi olsaydım, onlardan da bana her zaman beni mutlu edecek davranışlar geri dönecekti. Ben de etrafımdaki herkesin en güzel davranışlarına muhatap olan birisi olarak mutluluğu yaşayacaktım. Ama fırsat geçmiş değil ki. Fırsatı kaçırmış değilsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bu konudaki düşünce standartınız bu olursa, o zaman başka insanları mutlu etmek için harekete geçmeniz bir zamanı gerektirmez. İçinizden gelen şey mutlaka o olacaktır. Başkalarını mutlu etme gayreti. Ve bunu adım adım başardığınızı göreceksiniz. Hele başardıkça mutluluğunuzun arttığını, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde siz kendi dünyanızda yaşamışsanız, o zaman hedefiniz hep bu olacaktır. Başka insanları mutlu etmek. İşte mutluluğun kalesi budur. Etrafınızdaki insanların ne kadarına ne kadar mutluluk verebilirseniz onun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. O zaman bütün insanlar, sizinle konuşan bütün insanlar bu istikamette bir rolün sahibi olabilirler. Bu sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. İnsanların bu konudaki şeytanın oynadığı tuzağa düşmesinin arkasında hep şeytanın insanlara olan nefreti vardır. O ister ki kendisi nasıl o nefret dünyasında sonsuz bir huzursuzluğun sahibi ise, sizin de öyle huzursuz olmanızı, sıkıntılı olmanızı hep isteyecektir. Bunu gerçekleştirmek üzere hareket sahibi olacaktır. Öbür taraftan Allah Teala'nın sizden istediği şey sizin mutluluğunuzdur. Allah da isteyecektir ki herkese en güzel davranışlarla davranın. Ne olur davranırsanız onu mutlu edersiniz. Ne olur onu mutlu ederseniz siz de aynı seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size bunu mutlaka yaşatır. Kanunu böyle koymuş. Peki etrafındaki insanlar bir kişi değil ki, birçok. O zaman da her şey çok güzel değil mi? Her birine mutluluk vermek konusundaki gayretleriniz semeresini verdikçe, onları mutlu ettikçe, onlara verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız için giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. O hedefe ulaştıktan sonra geri dönmeniz de artık mümkün değildir. Çünkü o güzelliği yaşamışsınızdır. İspat etmiştir ki Allah Teala ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız o kadar mutlu olursunuz. Madde bir. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız karşınızdaki kişilerden de o kadar güzel davranışlar geri gelir. Madde 2. Evvela siz ona mutluluk verdiğiniz için mutlu oluyorsunuz. Ama burada kalmıyor. Çünkü o güne kadar siz başkalarına kötü davrandığınız için size de kötü davranan o insanlar artık size karşı kötü davranmayacaklardır. Sizi mutlu edecek davranışlar onlardan size geri dönecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen gerçek davranış biçimi bu olmalıdır. Eğer biz hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adarsak, hedefimiz bu olursa, bu hedefle insanları mutlu etmek bahtlılığına ulaşırsak, bunu başarırsak, etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok mutlu etmek imkanına ve o kadar çok mutlu olmak imkanına kavuşturur bizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevmek varken neden nefret etmek? Ama onlar bana kötü davranıyor. Onlar benden nefret ediyor. Sakın sizin yanlış davranışlarınız, sizin onlardan nefret ediyor gibi ya davranışlarınız onlarda bu ihtimali oluşturmuş olmasın. Konunun gerçeği budur. Her zaman aynı şey söz konusudur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkalarına nasıl davranırsanız, onlardan size geri dönen davranış biçimi aynı istikamette olacaktır. Siz onları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olarak bunu her başarmanızda onlardan size geri dönecek olan şey sizin mutluluğunuzu sağlayan çok güzel bir sonuçtur. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz. Çok şükredersiniz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki bugünüm de mutlu geçti diye rahat uyursunuz. Akşam yattığınız zaman. Hep huzur içinde olursunuz gün boyunca. Çünkü gün boyunca sizden başkalarına ulaşan her şey onları mutlu edebilecek olan bir hedefe yöneliktir. Başarsanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayret edip başaramasanız bile gene mutlu eder. Çünkü Allah'ın emrettiği istikamette bir gayetin sahibi olduğunuz iş dünyanıza baktığınız zaman bunu gerekli boyutta gerçekleştirmiş olduğunuzu idrak ediyorsanız o zaman mutlu olmamanız mümkün değildir. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçiminin temeli bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak, başkalarına mutluluk vermek için yaşamak ve bu istikametteki gayretiniz hedefine ulaşsa da mutlu olursunuz, ulaşamasa da mutlu olursunuz. Çünkü siz o gayreti sarf etmişsinizdir. Ama ikisinin sonucu aynı değildir sizin üzerindeki tesiri. Eğer başarmışsanız, onun da sizin sözlerinizden mutlu olduğunu yaşamışsanız, o zaman daha çok mutlu olursunuz. Bu, onlara vermek istediğiniz mutluluğun gayretinin mükafatıdır. Ama bunu başaramadığınızı düşünelim. Bütün gayretinize rağmen karşınızdaki üzgün insanı mutlu olmaya ulaştıramadınız. Başaramadınız bunu. Allah Teala size gene huzur verecektir. Bu verdiği huzur başardığınız takdirde aldığınız huzurdan biraz daha aşağıda olacaktır. Bu sizinizde olan bir imkan değildir. Siz A'ya da sahip olduğunuz bütün standartları kullanarak mutluluk verdiniz. B'ye de, ama A B'den daha çok mutlu oldu. Bunun arkasında siz yoksunuz. Onun o andaki haletronyesi var. Sevgili kardeşlerim, gördük ki görevimiz başka insanları mutlu etmek. Ne olur öyle davranıp bir ömür boyu biz de başkalarını mutlu etmek istediğinde elimizden geleni yapsak da hep mutlu olsak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir yarenlik edelim dedik. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Kavga etmeyiniz, sülh ve sükun içinde yaşayın. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek, başlangıç noktasının arkasında oluşan güzellikler. Sevmek, nefret etmemek. Sevgili kardeşlerim, sevmek varsa bütün problemler çözülür. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. O emirleri yerine getirmek de sizin için bir zevk olur sadece. Sadece zevk ve huzuru yaşamak. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor diye. Şu dünyada verilen gezegen, sonsuzda bir dünya. Rakamı biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi olduğu hesap edilmiş durumda. Yaklaşık 100 milyar galaksi ve her galakside 100 milyar yıldız. Herkese göre yerlerdeki insanlar var. Göklerdeki insanlar var. İkisinin arasındaki insanlar var. Hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka durum bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala iki doğununda, iki batınında sahibidir. Bu nasıl şey diyorlar? İki doğu, iki batı. Yok ki bir tane doğu var, bir tane batı var. Hayır, iki tane doğu var, iki tane batı var. Sevgili kardeşlerim, yer kürenin bir noktasında biz olalım. Merkezden geçen bir doğrunun tam öbür tarafında da, diğer ucunda da bir başkası bulunsun. Şimdi bize göre doğu bu taraftır, batı da taraftır. Ama o noktada bulunan kişi için de tam tersi söz konusudur. Doğu ile batı yer değiştirmedi ama insanlar yer değiştirdi. Ve tam o anda iki tarafta da böyle birer tane insan bulunsa

bir dünyada yaşamanızı istiyor. Bunun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçer. Başkalarını mutlu etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğu ulaştıran kişi, yani başkalarını mutlu eden kişi, asıl mutlu olan odur. Başkalarını mutlu etmek, mutluluğun mutlaka geçilmesi lazım gelen bir kapısıdır. Bütün yollar başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutluluğun bütün yolları. Yalnız değilsiniz. Etrafınızda insanlar var. Eğer sevilmek istiyorsanız, seveceksiniz. Başka yolu yok. Ama severseniz bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevmelisiniz. Ancak severseniz o zaman sevildiğinizi göreceksiniz. En güzeli de bu değil mi? Bir aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bütün insanlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı sevgi duyduğunuz zaman onların da size karşı sevgi duymaması söz konusu olmaz. Sevenler sevinirler. Sevmeyenler de sevilmezler. Öyleyse sevmek mutluluktur. Sevilmeyi sağladığı için mutluluktur. Sevmek mutluluktur. Allah'ı yanınıza aldığınız için mutluluktur. Allah sevenlerle beraberdir. Şeytan da nefret edenlerle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden şeytan, neden nefret, neden huzursuzluk? Hayır, bunların hepsini devre dışı bırakabilirsiniz. Severseniz eğer, o zaman sevdiğiniz insanlara yardım etmek gelir içinizden. Bu sizin için bir zevk olur. Sevdiğiniz insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Karanfil. Sevgili kardeşlerim, karanfilin kokusu da çok hoş, biliyor musunuz? Bir de bu ıhlamur, güzel bir ıhlamur türü. Bilmem nereden geliyormuş bu Amerika'ya. İşte böyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için çareler geliştirin. Sebepler oluşturun. İnsanları kalbinizden sevmeniz yetmez. O sevginin dışa vurması lazım. Gözlerinizde karşınızdaki kişi sevgiyi okumalı. Ha, böyle. İşte bu. Bu beni seviyor. Bir seven karşısında nefretin geçerli olmadığını yaşayacaksınız. Ve herkese ispat edeceksiniz.

Allah Teala en çok kimi sever? Kendisini en çok seveni sever. En çok seveni o sevgiyi kim verir? Allah verir. Allah Teala sevenlerin en büyüğüdür. Sevilenlerin en büyüğüdür. En çok sevdiğinden en az sevdiğine daha doğru bir çizgi gelişir durur. En çok sevenler arasında olmaya çalışın. Unutmayın ki ölçü sizde. Hemen anlarsınız Allah-u Teala'yı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çünkü Allah'ı seven başkalarını sever. Onların kusurlarını görmez. Onların negatif tarafları ona tesir etmez. O sevmeyi öğrenmiştir. Sevmek duyguların en güzeli. Allah'a duyduğunuz sevgi muhakkak ki sevgilerin en büyüğüdür. O Allah'tır. Kalbinizin bütününe hükmeder. Allah Teala'nın sizi sevmesi sizin onu sevmenize bağlı. Neden? Çünkü siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın sizin mutlu olmanız için size verdiği görevleri daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta gerçekleştirirsiniz. Yani onları sizin sevginizi arttıracak olan faktörleri daha üst boyutta gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ı daha çok seversiniz. Allah da sizi daha çok sever. Sevin ki sevilesiniz. Allah'a karşı duyduğunuz o sevgi başka insanları da sevmenizin temelinde yatar. Allah'ı sevmek insanları sevmenin anahtarıdır. Allah'ı en çok sevenler Allah'a en yakın olanlardır. Ruhunu Allah'a teslim etmiş birisiyle ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir kişinin Allah'a sevgisi aynı seviyede iki sevgi değildir. Sevginiz arttıkça zikriniz artar. Zikriniz arttıkça sevginiz artar. Sevgi ve zikir o Allah'a doğru olan tırmanışın, merdivenlerin çıkışında ikisi ayrı ayrı gayret verici faktörlerdir. Allah'ı sevdikçe başka insanları da seversiniz. Sevdikçe daha çok zikir yapmak gelir içinizden ve daimi zikre doğru adım adım yol alırsınız. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi göreceksiniz. Ya daha ötesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en çok sevenlerin arasında olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah Teala tarafından o kadar güzel dizayn edilmiş ki ona hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi çok sever. Allah sizi çok sever. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ve sizin ona olan sevginizdeki ufacık bir artış, onun binlerce kat fazlası Allah'ın sevgisini vücuda getirir, arttırır. Oran eşit değildir. Siz Allah-u Teala'yı
bir ünite fazla sevdiğiniz zaman Allah-u Teala sizi kim bilir kaç bin ünite fazla sevmeye başlar. Ama unutmayın ki bu konunun mihverinde, merkez noktasında siz varsınız. Sizin gayretiniz Allah ile olan ilişkilerinizin anahtarıdır, aynı zamanda işaretidir, göstergesidir. Allah'ı seven insanları sever. İnsanların üzülmesine gönlü razı olmaz. İnsanlar hata yapabilirler. O onlarla Allah arasındaki bir ilişkidir. Siz hata yapanları da sevmelisiniz. Ola ki sizin engin sevginiz hataların yapılmasını da engelleyecek olan bir noktaya ulaştırır. Etrafınızdaki insanları da o hedefe yöneltir. Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. Herkes için bir mutlu dünya sizin tarafınızdan kurulabilir. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluğu ve huzuru yaşatabilirsiniz. Onların hayatlarını ve kendi hayatınızı zindan haline de getirebilirsiniz. Nefret eden bir kişi, nefreti kendisine huy edinmiş olan bir insan, şeytanın mutlak olarak emrindedir. Şeytan, herkesten nefret etmenizi ister çünkü o sizden nefret ediyor. İnsan adı verilen mahluk, şeytanın en büyük düşmanıdır. Neden? Allah'ın huzurundan kovulmasının ve cehenneme gitmesinin sebebi, cehennemin en dibine gitmesinin arkasında yatan sebep, onun, şeytanın Allah'ın emrine, insan sebebiyle, Adem Aleyhisselam sebebiyle isyan etmesidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdiğini söylüyor ve ona secde edilmesini istiyor. İblis de diyor ki ben ona secde etmem. Ona verilen ruhu atlayıp beni diyor dumansız ateşten enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Çamur necistir diyor. Üstün olan benim diyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne kadar şeytanca düşünürse düşünsün. Şeytanca düşünmek, çok zekice düşünmek anlamına da geliyor biliyorsunuz. Ama biz onu çok zeki kabul etmiyoruz. Hangi açıdan kabul etmiyoruz? Allah ile ilişkiler açısından. Allah'a karşı çıkmak, şeytana dost olmak bir akıllılık değil, bir enayiliktir. Terazinin bir tarafında mutlu olmak var. Allah'ı sevenler mutlu olabilir. Öbür tarafında da mutsuz olmak, huzursuz bir dünya hayatı yaşamak, her an huzursuzluğu devam ettirmek. Terazinin ikinci tarafı. İnsanlar var, hep bu ikinci taraftadır. Büyük kesim. Sebebi ne? Sebebi sadece dinlerini bilmemeleri. Bu insanların hepsi Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğun kendilerini bir yaprak sarma gibi sardığını görecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ne görüyoruz? Huzur görüyoruz. Mutluluk görüyoruz. Rahatlık görüyoruz. İnsanın etrafındaki herkesle en güzel ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır. Siz ne kadar onlara en güzel davranışlarda bulunsanız da
onları mutlu edemezsiniz. İç dünyalarında bir şeyler kurarlar. Hep o düşünce onları huzursuz eder. Ve bunun arkasında da daima başkalarını sebep görürler. Falanca bana böyle davranmasaydı ben huzursuz olmazdım diye düşünürler. Ama mutsuzlukları hiç bitmez. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer böyleyseniz neden olduğunu sorun kendinize. Neden huzursuzsunuz, neden mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz varsınız. Siz başkalarını sevmediğiniz için sevilmezsiniz. Siz gülmeyen bir yüzün sahibi olduğunuz için sevilmezsiniz. Siz huzursuzluğunuzu başkalarına yüklediğiniz için sevilmezsiniz. Başkaları sebebiyle huzursuzluk sizin sığınağınızdır. Başkaları bana kötü davranıyor, herkesin bana karşı yüzü asılıyor. Başkalarına gülen insanlar bana gelince yüzlerini asıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Hiç düşünmediniz mi? Neden başkalarına gülümsüyor o insanlar da size karşı gülümsemiyor? Çünkü başkaları da onlara karşı gülümsüyor ama siz gülümsemiyorsunuz. Eğer gülümsemezseniz size de gülümsemezler. Sevgili kardeşlerim, sev beni, seveyim seni formülü şeytanın bir uydurmasıdır. Doğrusu ben seni seviyorum. İşte bütün davranışlarımla sevgimi ispat ediyorum. Şimdi eğer dilersen sen de beni sevebilirsin ve bu seni çok daha fazla mutlu eder. Burada ne oldu? Birinci kişi ikinci kişinin kendisini sevmesini beklemedi. Sevdi. Sevdiğini hissettirdi. Ama ona karşı bir sevgi unsuru oluşmadı. Oluşmasın. O gene sevmekte devam edecektir. Gene sevgisini göstermekte devam edecektir. Seven birisinden aldığı karşılığı alamayacaktır ama bu onu mutsuz etmeyecektir. Çünkü o kişi için de lazım gelenleri yapmıştır. Onu sevdiğini davranışlarıyla belli etmiştir. Ama cevap alamamıştır. Sevgili kardeşlerim, zorla güzellik olmaz. Ama kim bilir kaç yüz insandan kaç tane çıkar bu tarzdaki insan? Onlar hayatı kendilerine zehir edenlerdir. Ne zaman yüzlerinize baksanız, yüzlerine baksanız mutsuz olduklarını görürsünüz. Mutsuz, huzursuz, içine kapalık, asık suratlı. Ha benim sevgili canlarım, dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olan birilerini gördüğünüz zaman onlarla meşgul olun. Onların sevgi dünyalarının kapısını açmaya çalışın. Onları sevdiğinizi belirtin. Yaklaşın. Her fırsatta onları sevdiğinizi belli edecek bir dizayna ulaşmalısınız. Sevmek. Allah Teala'nın bir muhteşem dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutluluk var. Nefret etmek şeytanın bir dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutsuzluk var. Eğer nefsinizin kalbini daimi zikre ulaşıp da
bütün afetlerden temizleyebilirseniz, sevgisizlik diye bir olayı ömür boyu yaşayamazsınız. Belki sevdiklerinizin yaptığı yanlışlıklar sizi bazen üzebilir. Onlar adına Allah-u Teala'dan hep af dilersiniz. Çünkü siz onlar için yaşıyorsunuz zaten. Sadece başkaları için yaşayan insanlar mutludurlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle bu sohbeti yapıyoruz ya. Bu sohbeti yapmak bize o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki, dilinden tarifi gayrimümkün söz. Anladın mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevmek varken nefret etmek neden? Asık suratta dolaşmak neden? Başka insanları huzursuz etmek neden? Seven insan başka birisini huzursuz etmek için değil, onu nasıl mutlu edebilirim diye düşüncelerin içindedir hep. Onları, etrafındaki insanları nasıl mutlu edebileceğinin hesaplarını yapar. Bir şeyler yapmalıyım der, falancanın gönlünü almalıyım der. Onu sevdiğimi ona belli etmeliyim der. Etrafındaki herkesi sevmeliyim der. Terazinin dengesini negatif istikamette ayarlamayın. O beni sevsin, ben onu o zaman severim demeyin. Ben seveceğim deyin. O beni sevse de ben onu seveceğim. Sevmese de ben onu seveceğim. Ve bu sevgimi de belli edeceğim. Çünkü ancak benim ona karşı duyduğum sevgiyi belli etmem onu mutlu kılabilir. Ve belki bir gün, ya ben bu kadar asık suratlı bir insanım, zaten kendi derdim kendime yetmiş, İnsanları hiç sevmiyorum, benim huzursuz olmama zaten insanlar sebebiyet vermiyor mu? Bu tarzdaki düşüncenin sahibi olan bir insan, başkalarından da hep aynı cevabı alır. Onlar da onu sevmezler. Ama siz öyle olmamalısınız. Başkaları bu asık suratlı insanları sevmeyebilir. Ama siz sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Sadece sevmekle kalmamalısınız. Sevginizi su yüzüne çıkarmalısınız. Onu da sevdiğinizi, başkalarını nasıl seviyorsanız onu da sevdiğinizi ona ispat etmelisiniz. O buna rağmen değişmeyebilir. Ne yazar? Siz vazgeçmeyeceksiniz. Ondan karşılık beklemek için değil. O da beni sevdiğini hisset, o da beni sevdiğini bana söylemek mecburiyetine diye düşünmek büyük bir yanlış. Böyle bir şeyi istemeye hakkınız yok. Hak sahibi değilsiniz. Göreviniz sevmektir. Karşılıksız sevmek. Bunun bedelini insanlar ödemeyecek. Onun bedelini size, sevginin bedelini, o muhteşem mutluluk bedelini size Allah ödeyecek. İçinize huzur, mutluluk ve Allah ile yakınlık müessesesini her gün biraz daha geliştirerek. Siz insanları sevin. İnsanları ne kadar çok severseniz Allah Teala'nın sizi o kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Mantıksız mı? Çok mantıklı. Çünkü Allah Teala sizin başka insanları
Onlar sizi sevmese de sevmenizi ister. Eğer severseniz Allah Teala sizi mükafatlandırır. Sevgi pınarlarınızı daha geniş çaplı dönüşümlere ulaştırır. Sevgi hudutlarınızı genişletir. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Başka insanların gözünde sevgiye layık olmayanları da sevin. Hata yapanları da sevin. Hataları onlarla Allah arasındadır. Kimsenin hatasından siz sorumlu değilsiniz. Ama hata yapsalar da sevmeye devam edebilirseniz, belki onlar bir gün hatalı olduklarını idrak edeceklerdir. O zaman çok pişmanlık duyacaklardır. Belki hala duyuyorlar. Sevgili kardeşlerim, size düşen insanlara hadlerini bildirmek değildir. İnsanların yaptığı yanlışlıkları onların yüzlerine vurmak değildir. Böyle bir şey yapan insan sadece konunun bir ucu kendisiyle alakalıysa intikam almış bir kişi durumuna girer. Allah-u Teala'nın muhtevası, mutluluk reçetesi bunun dışındadır. Öyleyse Allah-u Teala sizin üst seviyede bir mutluluğun sahibi olmanızı istiyor. Bunun için nefsinizin afetlerini daimi zikre ulaşıp tamamen yok etmeniz lazım. Bu konunun son noktasıdır. Oraya vardığınız zaman ne olur? Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman nefret duygusuna kalbinizde yer yoktur zaten. Size kalan, bütün alan sevgi üzerine kurulmuştur. Ve sadece seversiniz. O sevgi ailesi içinde olmasına rağmen hata yapanlara da sadece acırsınız. Allah Teala onları da mutlaka sevmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün, terazinin bir tarafında sevgi var ve sizi mutlu ediyor. Öbür tarafında nefret var ve sizi mutsuz ediyor. Akıl hangisini tercih etmenizi ister? Sevmeyi tabii. Onun için Allah Teala sevgiyi hep öne almış. Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı paralelde gider. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça nefret azalır, sevgi çoğalır. Allah Teala ise nefsinizin afetlerindeki bütün faktörlerin yok olmasını hedef almış. Çünkü bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Yeskürün Allah'a kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de eğer Allah'ı zikrediyorsanız, o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olan bir kimsenin kalbinde afet kalmaz.
Nefret afeti, kin afeti, öfke afeti, hepsi yok olur. O zaman geriye sadece sevgi kalır. Huzur kalır. Mutluluk kalır. Ve orada, o noktada sevgi vardır. İnsanları seversiniz. Unutmayın, o insanların hiçbirisi size hesap vermek mecburiyetinde değildir. Hesaplarını oraya verecekler, Allah'a. Herkesin yaptığı, ömrü boyunca bütün hareketleri kiramen katibin melekleri tarafından hem o olaya sebebiyet veren düşünceleri açısından hem de olayın aksiyonu vücuda getirilmesi açısından iki grup kiramen katibin meleği tarafından filme alınır. Üç boyutlu. Bir grup düşüncelerinizin filmini alır. İkinci grup aksiyonlarınızın filmini alır. Davranışlarınızın. Hangi ölçüde sorumlusunuz? Bu iki film karşılaştırılarak kıyamet günü sonuçlara ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, eğer siz başkalarını severseniz, bunun arkası onlar için yaşamaya başlamaktır. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlayabilirseniz, işte mutluluk oradadır. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. Hepiniz için geçerli. Hepiniz için sevgili kardeşlerim. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, o zaman asıl mutluluğu siz yaşarsınız. Çünkü hiçbir saniyeniz mutsuz geçemez. Başkaları için yaşamaya başlamış bir insanın mutsuz olması normal standartlarda mümkün değildir. Şeytan onunla bir ömür boyu uğraşacaktır. Ama akıntıya kürek çekecektir. Hiçbir zaman o kişiyi mutsuz etmeyi başaramayacaktır. Allah'ın dostu, nefsindeki afetler yok olduktan sonra hep mutlu olacaktır. Huzur içinde olacaktır. Kimseye düşman olarak bakmayacaktır. Kimseyi düşman olarak görmeyecektir. O insan mı? Ona gerçekten düşman olabilir. Ama bu noktaya ulaşmış olan bir insan onu düşmanı olarak telakki edemez. O böyle olduğu sürece düşmanı olduğunu düşündüğümüz kişi ona bir zarar da veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki Allah Teala sevdiklerini korur. Allah'ın sevgilisi olmak Allah'ın bir mazhariyetidir. Bu sevgili olmak noktasına gelmenin yolu sevgiden geçer. Sevginiz ne kadar üst boyuta taşınabilirse o kadar çok mutlu bir insan hüviyetine hep sahip olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dilemek düşüyor bize. Başkalarını sevmenizi, çok sevmenizi,
onlar için yaşamanızı dilemek Allah-u Teala'dan, işte bunu diliyoruz. Hepiniz başka insanlar için yaşayın sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman bütün şikayetleriniz yok olacak. Hani insanlar vardır, her şeyden şikayet ederler. Siz onlardan olmayacaksınız. Her şeyin güzel tarafını görmenizi Allah size temin edecek. Seveceksiniz. Sevdikçe mutlu olacaksınız. İşte Allah-u Teala'dan hepinizi o çok sevenlerden, sevdikçe mutlu olanlardan kılmasını diliyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın huzurunda sizlerle beraber olmak, selamlaşmak ve sizlere mutluluktan bahsetmek, işte bir güzelliği daha yaşamak üzere birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlu musunuz? Kendinize sorun bakalım. Mutlu musunuz? Her açıdan o Allah'ın mutluluğunu yaşıyor musunuz? Yoksa engeller sizi mutluluktan uzaklaştırabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, nedir mutluluk diye gelin beraber bir bakalım. İnsanlara soruyorsunuz, mutlu musun diye. Mutluyum diyor. Emin misin diyoruz, eminim diyor. Peki, mutluluğun ne olduğunu biliyor musun diyoruz. Elbette biliyorum diyor. Mesela diyor, ben şu anda mutluyum. Sevgili kardeşlerim, iki fazla ayrılan mutlulukta dünya saadeti adım adım yavaş yavaş kazanılır. Ama bu dünyada yaşanır. Cennet saadeti ise bir anda kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Mutluluk nedir? O mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mutlu musun? Mesela bugünlerde mutsuz olduğun birkaç olay olmadı mı? Eğer samimi ise size mutlaka oldu diyecektir. O zaman sadece bu kadarı bile onun mutlu olmadığına bir işarettir. Ak ile kara kadar mutluluk ve mutsuzluk birbirinden ayrı iki mefhumdur. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk nedir? Hem iç aleminizde mutluluğu yaşamaktır, hem dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamaktır, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bir sulh ve sükun hali, savaşın bittiği bir nokta söz konusu. Ve iç alemimizde de dış alemimizde de, yani başka insanlarla olan ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamamız lazım. Yeter mi? Gene yetmez. Üçüncü bir faktör daha girer mutluluğa. Mutluluğun devamlılık vetiresi. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluk Kur'an'ı yaşamakla elde edilebilir. Sadece onu yaşamak nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceği için, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazılları, faziletleri getireceği için
Nefsiniz ruh hüviyetine bürüneceği için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişini ifade eder. Bu dış aleminize yansıyacaktır. Bu Allah ile olan ilişkilerinize yansıyacaktır. Ve hepsi beraber çözülecektir. Öyleyse hisseder misiniz sevgili kardeşlerim? İç dünyanızda devamlı bir çatışma var. Nefsiniz afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve bunun gibi şeyler. Ama ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Sevgi, itaat, cömertlik, ve bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerini donatmıştır. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliği temsil eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özellik. Bütün hasletler buna göre dizayn edilmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. İşlemek istemezler. Öyleyse nefsinizin afetlerine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen afetlerle donatılmıştır nefsiniz. Öyleyse nefsinizle ruhunuz iki zıt kardeştir. Ters bir davranışı ifade eder. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yapmak isteyecektir. Ve vücudun kumandanı olan akla bu istikamette taleplerle ulaşacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde. Yapısı buna göredir. Tekamülün son safhasına göre yaratılmıştır. Tekamül insanı ruhunun hasletiyle bezenmiş, nefsindeki afetleri tamamen yok etmiş bir noktaya ulaştırmanın adıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi şeytana gelin beraberce bakalım. Şeytan ne ister? Şeytan Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Yerine getirmemenizi ister. Şeytan Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi ister. Bu tarif yabancı değil,
Çünkü demin bu tarifi yaptık yine biz. Nefsin özelliklerini verirken bu tarif geldi. Öyleyse şeytan tam nefsinizin standartlarına uygun şeylerin yapılmasını ister. Yani Allah'ın yasak ettiği fiillerin ve yine nefsin standartlarına uygun şeylerin yapılmamasını ister. Allah'ın emirlerinin. Bu durumda görüyorsunuz ki şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı. Karşı koyacakları, istemedikleri hususlar da aynı. Öyleyse şeytan nefsinize kendi istikametinde neyi emrediyorsa nefsiniz zaten ona teşne, zaten onları işleyecek şekilde yaratılmış. Öyleyse şeytan nefsinize tesir sadedinde hiçbir güçlüğün sahibi değildir. Allah Teala ona bir nefsinize tesir etme konusunda bir sulta, bir hakimiyet, zorla yaptırım gücü vermemiştir. Ama şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri tamamen aynıdır. İçinizde iki sesi hep duyarsınız. Bir tanesi Allah'ın emirlerini işlemenizi ister. Bir tanesi işlememenizi ister. Bir tanesi Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamanızı, diğeri yapmanızı ister. Nefsiniz ve ruhunuz. Nefsinizin sesini duymanız gerekmiyor. Çünkü onun yerinde zaten iblis var. Ve sesini size gayet rahat bir şekilde duyurur. Üstelik meşhur üç kağıtçılığıyla söylediklerini sizin düşüncelerinizmiş gibi, size ait düşüncelermiş gibi size yutturmasını da başarır. Öyleyse eğer nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri birbirine taban tabanızsa aralarında devamlı bir çekişme olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu sebeple hiç dünyanızda ardı arkası gelmeyen kesintisiz bir savaş cereyan eder. Nefsinizle ruhunuz arasında bir diyalektik kavga. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır ve mutsuzluk vardır. Öyleyse bir insan iç dünyasında neden mutsuzdur? Nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga olduğu için mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Kesintisiz bir kavga devam ettiği için. Nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga devam ettiği için. İç dünyanız devamlı bir kavga müessesesini ortaya koyar. Öyleyse bir insanın bu kavgadan kurtulması mümkün müdür? Mümkündür. Allah-u Teala bir formül koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Nefsin afetlerini yok etmek.
kim nefsinin afetlerini yok ederse, onun yerini fazıllar alır. Fazıllar Allah'ın katından gelen nurlardır. Nefsinizin kalbine gelip yerleşeceklerdir. Öyleyse Allah Teala'nın adını tekrar etmek, Allah Allah Allah Allah diye 14. basamağa yükselmiş bir Allah dostu olmaya namzet kişi için, bir evliya namzedi için bir dönüm noktasıdır 14. basamak. Orada mürşidinize tabi oluyorsunuz. Tabi olduğunuz zaman Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların diyor Allah Teala üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor.

Bu nokta 14. basamak nefs tezkiyesine başladığınız noktadır. Yani nefsinizin kalbindeki afetleri azaltmaya başladığınız nokta. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala'nın kalbindeki küfrü almasıyla mümin olur. Bütün günahları örtülür. Huşu sahibi olur. Allah ona mürşidini gösterir. Allah'ın bütün ibadetlerini sever hale getirir kişiyi. Ve

o kişi Allah-u Teala'dan mürşidini isteyecektir. Ona olacak, tabi olacaktır. İşte tabiyeti üzerindedir ki kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar onun kalbinin içinde yerleşmeye başlayacaktır. Neden yerleşiyorlar? Çünkü Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesi bir çekim alanının sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen fazılları nefsinizin kalbine yerleştirir. Nefsinizin kalbindeki afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Mutlulukla alakası ne? Gelen fazıllar ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Yani ruhunuzun hasletlerinin tam paralelindedirler. Kişinin nefsinin kalbinde bunlar adım adım yerleşirler. Nefs kalbi onlarla dolmaya başlar. Ve ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu tabiyet sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. İlk %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde Allah'a ulaşır.

Bu arada nefsin kalbinde her seferinde %7 fazıl birikimi olduğu için 7 defa da bu %49 eder. 2 de başlangıçta rahmet girer nefsinizin kalbine bu işlevlerden evvel. Nefsinizin kalbindeki nurlar böylece %51'i bulur. Böylece nefsinizin kalbi başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine karşı geliyordu. %100 Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordu. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsi bu istikamette bir özelliğin sahibiydi. Çünkü Allah Teala öyle yaratmış. Şimdi nereye ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Nefsinizin kalbinin yarısı afetlerden kurtulmuş, fazıllarla donatılmış. Öyleyse bu fazıllar şeytanın hüküm ferma olamayacak.

O zevkleri yaşadığın zaman siz sadece o zevk kadar süren hoşnutluğu mutluluk olarak değerlendiriyordunuz. Oysa ki mutluluk devamlı bir vetiredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşuyorken artık %51'i Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir niyet kazanmış durumdadır. Öyleyse daha ötesi var mı? Evet. Zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki fazıllar artacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. İşte o tamamen dolduğu zaman var ya, o zaman dünya saadetini, dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Neden? Ruhunuzun %100'ü hasletlerle donatılmış. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Nefsiniz ise onun tam zıttıydı başlangıçta. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Yerlerini fazıllara terk etmiştir. Fazıllarsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi fazıllarla dolu. Ruhunuz da hasletlerle dolu. Hem nefsiniz hem ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek, yasakladığı hiçbir fiili asla işlemek istemeyecektir. İşte bu noktadan itibaren siz meselenizi çözdünüz. Dünya mutluluğunu iç dünyanızda bütünüyle yaşamaya başladınız. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor. Öyleyse nefsiniz de ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, ömrünüz boyunca devam eden kavga bitmiş, savaş sona ermiştir. Nefsinizin kalbi sulh ve sükuna ulaşmıştır. Bu iç dünyanızda sulh ve sükunu yaşamaktır. Artık şeytanın söylediği hiçbir şey tatbik edilmez. Allah'ın emirleri yerine getirilir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenmez. O yasak ettiği fiilleri arzu edecek olan afetlerden oluşan bir nefs tarihe karışmıştır. Artık yoktur. Ne nefs ne de ruh o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek imkanını vermediği gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak imkanını da vermez. Yani o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

böyle bir dizaynda iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için iç dünyanızda sulh ve sükun tesis etmiştir. İç dünyanızda Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmekte, yasak edilen hiçbir şey yapılmamaktadır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiştir. Savaş bitmiştir. Sulh ve sükuna, yani mutluluğa iç dünyanız ulaşmıştır. Şimdi geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Neden insanlar mutsuzdur? Dış dünyalarında Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler. İnsanların mesela kalplerini kırarlar. İnsanlara kötü davranırlar. Nefsler üstün olmak, en azından üstün görünmek isterler. Böyle bir şeyin tahakkuku ise başkalarına üstünlüğü kabul ettirmekten geçer. Nefsinizdeki afetler sebebiyle bencilsiniz, ego sahibisiniz, afetlerle dolu içiniz ve başkalarına yanlış davranışlarda bulunursunuz. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizdeki afetler size ne söylüyorsa onların gereğini telkin ederler ve size yaptırmaya çalışırlar. Böyle bir dizaynda mutlaka etrafınızdaki insanların kalbini kırarsınız. Tabii onlar da sizin kalbinizi kıracaklardır. Öyleyse dış dünyanızda başka insanlara kötü muamele ettiğiniz için, onların kalbini kırdığınız için siz mutsuz bir insansınız. Neden? Çünkü başkalarına yaptığınız her yanlış davranışın arkasından Allah Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Huzursuz olursunuz. Yaptığınız her yanlış davranışın arkasından huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse başka insanlarla olan ilişkilerinizde, dış dünyanızda mutsuz bir insansınız. Nefsinizin afetleri size hüküm ferma olduğu sürece dış dünyanızda mutsuzsunuz ve huzursuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirip başkalarından yana olmuyorsunuz. Şeytanın emirlerini yerine getirip kör nefsinizden yana oluyorsunuz ve üstünlük davasındasınız. Herkese üstün olduğunuzu kanıtlamak istiyorsunuz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka insanların kalbini kırdığınız sürece siz mutsuz bir insansınız. Ama konu orada bitmiyor. Başka insanların kalbini kırdığınız zaman mutsuz oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın azabına uğruyorsunuz mutlaka. Dünyadaki azap. Huzursuz oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın azabı sizi rahatsız ediyor. Yeter mi? Yetmez. O kendilerine kötülük ettiğiniz, kötü davrandığınız, hakaret ettiğiniz insanların size karşı intikam alma isteği oluşuyor. Fırsat bulurlarsa mutlaka intikam alacaklardır. Siz onlara sizden intikam almalarını gerektiren yanlış davranışı yaptığınız zaman bundan huzursuzluk duymuştunuz. Allah Teala'nın size azabı ruhunuzun nefsinize sıkıntı vermesi sebebiyle. Şimdi yeni bir sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sizden intikam alıyor insanlar. İntikam aldıkları zaman siz hiç onlara yaptığınız kötülüğü değerlendirmiyorsunuz. Size göre size yapılan bir haksız davranış vardır. İntikam alan kişi size karşı haksız bir davranış yapmıştır. Ve bundan üzüntü duyarsınız sadece. Bu sizi ikinci defa huzursuz eder. Evvela siz onlara kötülük ettiğiniz zaman, onlara kaba davrandığınız zaman, onları aşağıladığınız zaman huzursuz oldunuz. Allah-u Teala'nın size anında verdiği azap sebebiyle, bir de sıkıntının sebebiyle ondan sonra da siz onların sizden intikam alması sebebiyle üzülmekle kalmıyorsunuz, huzursuz olmakla kalmıyorsunuz. Siz de onlardan intikam alma sevdasına kapılıyorsunuz. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Bir haksız fiil işlediğiniz için yeniden Allah-u Teala size huzursuzluk verecek. Allah-u Teala size azap verecek. Ruhunuza, nefsinize sıkıntı. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecek ve devamlı sıkıntı verecek içinize bu alınamamış intikam. Yani kin devamlı size rahatsızlık verecek. Öyleyse görüyorsunuz ki dış aleminizde ayrı ayrı cephelerden sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva farklı bir hüviyet taşır. Ama sizin fizik vücudunuzla
iç dünyanızda ve dış dünyanızdaki olaylarda görüyorsunuz ki mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başkalarına kötülük ettiğiniz için mutsuzsunuz. Onlar sizden intikam aldığı için mutsuzsunuz. Bu intikamı alıp siz de onlardan intikam alabilirseniz, onları bir kötülük ettiğiniz için mutsuzsunuz. Eğer alamazsanız, şuur altı birikim sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Hep mutsuzsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Emirler cephesi. Nefsinizdeki afetler size ve şeytan size Allah'ın emirlerini yaptırmıyor. Allah'ın emirlerini yapmanıza mani oluyor. Allah emretmiş ama siz Allah'ın emrettiği şeyleri yapamıyorsunuz.

0: namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, kelime-i şehadet getirin diyor ve özellikle zikir yapın diyor ve özellikle zikir yapın diyor ve özellikle zikir yapın diyor. Bu en önemli işlevi de yapmıyorsunuz. Yapmadıkça Allah-u Teala'nın size azap etmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala azap ediyor. Huzursuz oluyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için ve yasakları işlemekte de bir sıkıntınız yok. İşliyorsunuz ama işledikten sonra da huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için huzursuzsunuz, hem yasaklar cephesinde Allah'ın yasaklarına riayet etmediğiniz için huzursuzsunuz. Öyleyse iç dünyanızda da huzursuzsunuz, dış dünyanızda da huzursuzsunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde huzursuzsunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri rahatlıkla işliyorsunuz, emrettiklerini de yerine getirmiyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir insan eğer Allah'ın yolunda değilse, o insan iç dünyasında huzursuzdur, dış dünyasında huzursuzdur, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde huzursuzdur. Bu insan mutsuz bir insandır. Peki bu dünyada mutlu olan insanlar kimler? Ne yapmışlar da mutluluğa ulaşmışlar? Bir tane çözümü var. Daimi zikre ulaşmak, %100 dünya mutluluğunu yaşamaktır. Ulaştı kişi, nefsindeki bütün afetler yok oldu, afetlerin yerine fazıllar aldı. Ruh, %100 hasletlerle dolu, nefs, %100 faziletlerle dolu. %98 fazilet, %2 rahmet, %100 nurlarla dolu. Her ikisi de, ruh da nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Şimdi mutluluğa ulaştık. Eğer biz nefsimizdeki bütün afetleri yok edebilmişsek, o zaman biz oraya nefsimizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirmişiz demektir. %98, %2 de rahmet nurunu yerleştirmişiz demektir. Ama %100'ü de nefsimizin kalbinin Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse iç dünyamızdaki kavga bitti. Eskiden nefsimiz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyordu. Emrettiklerini de yapmamak istiyordu. Ve bu sebeple ruhumuzla devamlı bir çatışma halindeydi. Ama nefsimizin kalbi fazlalarla dolduğu zaman nefsimiz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhumuz da aralarındaki anlaşmazlık sona erdi. Nefsimiz de ruhumuz arasındaki savaş sona erdi. İç dünyamızda Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiiller işlenmiyor. İç dünyamızda kavga bitmiş. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o diyalektik kavga, devamlı bir unsur olan kavga sona erdi. Ve mutluluğu yaşamaya başladık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsle ruh arasındaki kavganın bitirilmesi, ruhumuzun afetler yerine, ne affedersin nefsimizin, afetler yerine fazıllarla donatılması, şeytanın hakimiyetinden bizi tamamen çıkarır, Allah'ın hakimiyetine alır, Allah'ın iş dünyamızda sağladığı sulh ve sükunu yaşamaya başlarız. Çünkü nefsimizle ruhumuz artık kardeş olmuşlardır. Nefsimiz Allah'ın emri gereğince değişmiştir. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah Teala. Ahseni oluşturacak bir güzellik içinde, belli bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan özellikte yarattık diyor. İşte nefsiniz ahsen olduğu zaman iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Artık nefsiniz de ruhunuz gibi davranacaktır. Bu noktadan itibaren nefsiniz de ruhunuz gibi davranacaktır. Peki dış dünyanızdaki kavga ne oldu? Demin söylediğimiz gibi başkalarına zarar veriyordunuz, huzursuz oluyordunuz. Onlar sizden intikam alıyorlardı, huzursuz oluyordunuz. Siz onlardan intikam alabilirsiniz, intikam aldığınız için huzursuz oluyordunuz. İntikam alamazsanız şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ne oldu, değişen ne? Şimdi değişen bir şey var. Nefsinizin afetleri yok olmuş. Öyleyse siz hiç kimseye zulmedemezsiniz. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Böyle olunca da başka insanlarla ilişkilerinizde siz daima kendine düşeni yapan birisiniz. Ve etrafınızdaki insanlara karşı olan bütün davranışlarınız onların beğeneceği türde, onları kırmayacak, onları mutlu edecek türde. Öyleyse sizden dış alemimize yayılan bütün davranış biçimleri etrafınızdaki insanları üzmüyor, aksine mutlu ediyor. Evvela bu yüzden mutlusunuz. Etrafınızdaki insanlara mutsuzluk verecek davranışlara ulaşsaydınız, size huzursuzluk verecekti. Allah-u Teala ruhunuzun nefsinize sıkıntı verecekti. Ama siz başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz sürece Allah size mutluluk verir. Ruhunuza, nefsinize huzur verir. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece. Öyleyse hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Her olayın arkasından devamlı bir huzuru, mutluluğu yaşıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almayacaktır. Kendisinden intikam alınan kimselerin yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Tabiatıyla sizden intikam filan alınmadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. İntikam almayacaksınız. Ne olur intikam almazsanız? İntikam almazsanız eğer, intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu yaşamazsınız. Çünkü yaptığınız şey yanlıştır. Başkalarına huzursuzluk vermektir. Arkasından mutlaka Allah Teala sizi azap edecekti. Ruhunuz, nefsinize sıkıntı verecekti. Ama yapmıyorsunuz. Başkalarından intikam almıyorsunuz. Başkalarını huzursuz etmediğiniz gibi başkalarından intikam da almıyorsunuz. Çünkü onlar da size bir kötülük etmiyor. Siz de onlara kötülük edemezsiniz. Öyleyse böyle bir ortamda dış dünyanızda da hem onlara zulmetmediğiniz için mutlusunuz, hem onlardan size negatif davranışlar dönmediği için mutlusunuz, hem kimseden intikam almak gereğini duymadığınız için, böyle bir sebep vücut bulmadığı için mutlusunuz. Böylece dış ilişkilerde, başka insanlarla ilişkilerinizde ne başkalarını huzursuz etmekten dolayı, ne onların sizden intikam almaları sebebiyle, ne siz onlardan intikam almanız sebebiyle huzursuzlukları yaşamazsınız. Ne başkalarının kalbini kırarsınız, onları rencide edersiniz, ne başkaları sizden intikam alır, ne de siz onlardan intikam alırsınız. Hep huzur içinde bir hayat geçirirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir insanın Allah ile olan ilişkileri de hep en güzeli içerir. Neden? O kişi Allah-u Teala kendisine hangi emirleri vermişse onları büyük zevkler olarak yapıyor. Namaz kılmak onun için büyük bir zevk. Kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Allah'ın söylediklerini işitiyor ve göklerin ve yerin melekutunu seyrediyor. Namaz emrini büyük bir zevkle yerine getiriyor. Oruç emrini bir emir olarak değil, bir zevk olarak yaşıyor. Çünkü Allah-u Teala ondan daha tasavvufa adım attığı gün açlık hissini kaldırmıştır, oruç tuttuğu günler. Ve böylece bu kişi mutluluğu yaşıyor. İç aleminde mutlu, dış aleminde mutlu, Allah'ın emirler cephesinde de mutlu. Hangi emri yerine getirse bundan sadece zevk alıyor. O zevki almak için namazını kılmak istiyor, orucunu tutmak istiyor, zekatını vermek istiyor. Hepsini de Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapıyor. Özellikle zikir onun için vazgeçilmez. Çok değerli bir müessese. Kişi daimi zikre ulaşmış. Peki Allah'ın yasakları cephesinde durum ne? Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bu kişi daimi zikre ulaşmış. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Afet kalmadığı için de Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiçbir zaman işlemiyor. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bu kişiyi mutsuz edebilecek hiçbir şey yok. Bu kişi iç dünyasında bir sulh ve sükunun içinde nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için iç dünyasında kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İç dünyasında kavga bittiği için. Dış dünyasında kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Dış dünyasında kavga bittiği için. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yapıyor, yaşıyor. Hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde. Allah ona o ibadetleri yaparken o ibadetlerin huzurunu ve mutluluğunu yaşattığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki dünya mutluluğu da dört başı mamur olarak yaşanabilir. Yaşanması için dünya saadetinin yaşanacağı noktaya daimi zikre ulaşmanız Allah'ın hedefidir. Hepinizi orada görmek ister daimi zikirde. O zaman o kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir saadeti, mutluluğu yaşayacak olan kişidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz. Mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir beytiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü, Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah-u Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil, bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah-u Teala. Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah-u Teala bütün insanları cennetine almak istiyor. Ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar. Sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan
Mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Bunun için hem dünya saadetiniz için hem dünya sa cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var. Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah Teala. Bunu da gene kendisi gerçekleştirecek. Sizden istediği mi? Sizden istediği sadece bir dilek. Yapmanız lazım gelen şey, ellerinizi Allah'a açıp, Ya Rabbi, hani senin binlerce, on binlerce ermiş evliyan var, belki yüz binlerce. O ermiş evliyan, Yüce Allah'ım, nasıl sana ruhlarını hayattayken ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz. Kalpten. Kalbinizden bir talep sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Bir takım saflar, Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa, sanki uzaktaymış gibi Allah Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız? Bu bir saçmalık değil mi? Diyen din adamlarına rastladık. Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil, Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah Teala diyor ki, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa, o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon,
Yaratılışımızda ruh yok. Ruhu Allah Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten sıcacık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden bilerekle Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim. Yemin ederim ki Allah Teala'ya ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah Teala'yı ya diledin ya da dilemedin. Sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mutlu musun? Eğer kemküm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kim olursa olsun, dünyadaki en büyük günahları işlemiş birisi olsun, Allah Teala o kişiye namazı sevdirir. Bir, o kişi namazlarını seve seve kılmaya başlar. Orucu sevdirir. İki, biliyorsunuz ki mürşide tabi olan kişi her perşembe günü oruç tutacaktır. Ramazan ayı orucu başka bir ay boyunca onu zaten tutacaktır. Ama her perşembe günü de mutlaka tutacaktır. Sonra acaba bu oruçlar onda açlık uyandırmıyor mu? Uyandırmıyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama durum eskisi gibi ise, oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi hissediyorsa kendisini, hayır, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiştir. Sözle dilemiştir. O da bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun, onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de,
dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse, ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, ha, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah-u Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen süresi zikir yaptığı zaman. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman, o arada muhtemeldir ki Allah-u Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz, Allah-u Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de, ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor. Kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır diledikten sonra. Mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a
Ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olurdu? Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş. 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış, 15 yaşında başına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben 65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, yahu bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler oluyor. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. 21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Ülülelbap olmak. 6. Muhlis olmak. İrşad olmak. 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi
birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sürükesinin bir yolculukla aynı devrede yaşayan diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sürük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 katın 7'sini de buraya kalbimize gösterdiği için Allah-u Teala, 7. gök katının 7 tane alemini gösterdiği için, Allah'ın zatını gösterdiği için, neden bu kadar mutluyuz? Bunca bize yapılan zulme, haksızlıklara karşı neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim?

Dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize. Yahu ben biliyordum ki insanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var. Her şeyim var. Ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığını da nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah-u Teala'nın istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu ruhunu Allah'laştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. 7 kademede ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının sonunda Sidret-i Müntaha'ya ulaşır, oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur. O kişinin zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden 18 saate falan çıkarması gerekir fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Bunu yapabilmek için kişinin çok büyük bir gayretin sahibi olması lazım. Bu bir dik yokuştur. Kur'an-ı Kerim buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, biz sadece şunu söylüyoruz. Mutlu olmak isteyen bir insan, mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar istisnasız. Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü kat cenneti Allah-u Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim,

Allah Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir edebiliyorsa ki Allah Teala şeytanla arasındaki barikatı kaldırmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırınca Allah'ın o kişiye verdiği söz sona eriyor. Sen beni bana ulaş, ben seni cennetime ulaştırayım, mutluluğa ulaştırayım sözü orada sona eriyor. O noktaya kadar koruma altında olan şeytanın o kişiye karşı hiçbir tesir edemediği bir noktada bulunan insanoğlu için Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Böyle bir dileğin kişiyi ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51 mutluluğu yaşamasıdır. %49 da huzursuz bir hayatı olacaktır. Ama bu az bir şey değildir. Neden az bir şey değildir? Bir hiç karşılığı verildiği için. Sadece bir dilekle Allah Teala bunu ona sağlamıştır. Belki de denecektir ki iyi ama bu kişi bunun için her gün 7 vakit namaz kılmış. Zikir yapmış, zikrini 33 bine çıkarmış, 40 veya 43 bine çıkarmış. Bu kişi bunca emeği var. Evet ama o kişi bunu kendisi yapmak isteseydi yapamayacaktı. Çünkü ona bu hedeflere varmakta Allah'ın yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi ve bu yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri, mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten
sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi demir alır. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı denediniz, bir. İkincisinde mürşidinize ulaştığınız, tabi oldunuz, iki. Üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, üçüncü limandasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz, dördüncü limandasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci limandasınız. İrşad oldunuz. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiniz. Altıncı limandasınız. İradenizi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci kademedesiniz. Sevgili kardeşlerim, irşad yetkisi insanların ben mürşidim demesiyle olmaz. Allah'ın o kişiye irşad yetkisini vermesi gerekir. Hiç kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşad makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah Teala. Sen mürşid olarak sadece bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşad makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah'a teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya, ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra, o noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi
şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunu teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah-u Teala. Kişi ulaştı, teslim oldu. Tabi oldu. İkinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada üçüncü kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer. %51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım? Devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. Üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi, dördüncü kat cenneti ifade eder. Daha ötesi nefsin teslimi, beşinci kat cenneti ifade eder. Daha ötesi irşad olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek, altıncı kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, yedinci kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi yedinci kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için %100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetler azalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Arada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah-u Teala nurlarıyla kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir, mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa, yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, iblis, yani şeytan, Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar.
ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık ...190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasretiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık haslet varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Hiçbir cemaatte.
Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse o zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir.
Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah-u Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması halini. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah-u Teala, o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır, fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu, kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu, kalbindeki ekinleti aldığı zaman ona derecat veriyordu ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu. Göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu. Böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında, kalpteki küfür kelimesini alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alıp alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının
şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah-u Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki Allah-u Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah-u Teala. Yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez. O kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazanışları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak. Küfür kelimesi tekrar yazılacak. Ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir. Göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp iki net konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade
eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle, kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1005'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarfı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir. Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerinizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık, ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla, ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs teskiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına gelebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza.

Sizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah-u Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah-u Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda o kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişi de nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirde ise zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi nefsinin kalbi zaten %100 fazıllarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa

Allah'ın kıtından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda 20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları, Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hanif fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor.
emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasletleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki tarafta dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için ikisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır. Ruhun haklı sebebi

muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

0: böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsleri o arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir. Söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin, afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir. Başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onlara hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görülmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste, ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahman rahim malik. İyyâke nestaîn ihdinâ sırâta mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah-u Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını, yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan, kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kimdir? Kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah-u Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle Dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla Seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık, insan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah-u Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve insanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. Karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin, karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidratları, karbonhidrat biliyorsunuz gıda, bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış. Kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet, her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hazreti Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insan da o hüddam ilmiyle cinleri kontrolü altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki, kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevmek adlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah-u Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah-u Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Nefsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah-u Teala bizimle beraber bizi hayata tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh, insan vücudunun, nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin. Nefsin afeti. Sevmek, ruhun hasleti. Düşmanlık, nefsin afeti. Dostluk, ruhun hasleti.

Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Fe men tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor Allah Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde vücudumuzda bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var ve bu mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi
%51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde öyle bir ilişki kurmuş ki 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emmareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan 1. kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren 2. kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde 2. defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu 2. gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü, şerri emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala 1. kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu 2. kademeye ulaştıracaktır, ruhunu 2. gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levm ediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levm ediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde 2. defa %7 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi 3. safhaya geçmiştir. Burası nefsi milhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi 3. defa %7'yi, %7 fazlı başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde 3. defa %7 fazla tamamladığı zaman nefsi mülhimede tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. 4. defa %7 nur birikimi nefsi mutmainliğe ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar, verdiği, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür, Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah-u Teala'ya şükrü eda edemeyecektim.
Aa, eminim ki diyor, Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emrinden çiğnecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhunun altıncı kat olması demek 6 defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve 7. defa %7 fazla birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah-u Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi
fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra 3. kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah-u Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgide nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış için açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında, sizin iç dünyanızda, etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne doğru yol alıyoruz. Bir uyduya sahip olmak üzereyiz. Allah-u Teala'nın bize inşallah bunu nasip kılması, Allah Teala'nın bizlere yardımcı olması temel dileğimiz. Hep duada bulunuyoruz Yüce Rabbimize. En güzel şekilde uyduya ulaşmamız için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizlere nasip kıldığı bu nimeti yad etmek istiyoruz. Bu nimet için Allah-u Teala'ya şükretmek için bu konuşmayı yapıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bütün dünyaya Allah'ın başkaları tarafından bilinmeyen güzelliklerini ulaştırmak. İşte hedefimiz bu. Sevgili kardeşlerim, madem ki her an onunla Yüce Rabbimizle konuşmak imkanına sahibiyiz. Ona her an şükretme imkanına sahibiyiz ve bunu devamlı yapmaktayız. Her an şükürle Allah-u Teala'ya yaklaşıyoruz. Hamd ile yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar. Ve başka insanları mutlu ederek bunu gerçekleştirsinler. Bunu usul ittihaz ettiğimizi zaten hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne açılıyor kapılarımız. Artık bir uyduya sahip olmak zamanı gelmiştir. Ve sizlere göklerden seslenmek söz konusu olacak.

Allah Teala'nın bu konudaki Kur'an'daki işareti de açık ve kesin. Yerden bir darbe çıkartırız diyor Allah Teala ve göklerden konuşur. İşte yerden çıkan o dabbe, dabbetül arz, o bizim uydumuz olacak inşallah. Yerden göklere yükselen ve bütün insanlığa mutluluğu ulaştıracak olan bir yeni hedefe yönelmiş durumdayız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Uydu demek, bütün dünyaya hitap edebilen bir yeni ulaşım demek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere yardımı açık ve kesin olarak geliyor. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz de Allah Teala'nın bu emrini yerine getirmek üzere bir ömür boyu bir gayretin içindeyiz sevgili kardeşlerim. İstiyoruz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin de Allah onları kendisine ruhen ulaştırsın. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu büyük hakikatin herkesin zihninde ve kalbinde yer alması Allah Teala'nın temel emri. İnsanlar kurtuluşa susamışlar. Ama ne yazık ki atalarımızın yaşadığı yedi safa ve dört teslimlik o İslami hayat, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Dört teslim. İşte sevgili kardeşlerim, bu ulaşım vasıtalarının ki bir tanesi şu anda konuştuğumuz televizyon oluyor. Sizlere en güzelini anlatabilmek için buradayız sevgili kardeşlerim. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Dinimizi Allah'tan öğrendik. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki her an onunla konuşabilmek imkanının sahibiyiz. Bu imkan Yüce Rabbimiz tarafından bize bir nimet olarak verildi. Bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. İnsanları sulh ve sükun içinde Allah'a layık kılmak. Bir insanın cehennemden kurtuluşu o kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Yüce Allah'ım. Bana bunu mümkün kıl. Benim de ruhum sana ulaşsın. Ben de böylece senin ermiş evliyalarından olayım. Ruhu sana ulaşmış, ruhu sana ermiş. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü açık ve net olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki Yüce Rabbimiz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Bu dilek ister kelimelere dökülsün, ister dökülmesin. Allah'a sesle kişi yalvarsın. Ya Rabbi, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum diye. İsterse kalbi bir dilek olarak iç dünyasından Allah'a seslensin. İç dünyasından da insan Allah'a sesini işittirebilir. Orada bizim bu fizik dünyamızdaki sese ihtiyaç yok. Kalp konuşur. Ve Allah'a daha yakın bir statüdür bu. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala dünyada verilen bu gezegende bizlere hayat vermiş. Allah Teala bu devrin imamı olarak bizi görevlendirmiş. Huzur namazının imamı olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Sevgili kardeşlerimiz, böyle bir nimetin Allah Teala tarafından bize nasip olması Allah'ın bu dünyadaki en büyük ihsanıdır. Devrin imamı olmak Allah'a en yakın kişi olmak demek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde insan sonsuz bir mutluluğa ulaşıyor, huzur içinde oluyor, yaşantısı sadece kendini mutlu etmek istikametinde olmuyor. Başka insanları da mutluluğun kapılarını açmakla görevli. İşte bu devirdeki o görevli olan kişi, o biziz. Sevgili kardeşlerim, artık sizlere, bütün dünyaya uzaydan seslenme imkanına kavuşmak üzereyiz. Bir iki günde inşallah uzaydan sizlere seslenmek imkanının sahibi olacağız. Uydudan sesleniş. İşte Allah-u Teala'nın dabetül arz dediği arzdan bir dabe çıkarırız ve size göklerden seslenir diyor Allah Teala. Arzdan çıkan bir dabbe, bir konuşan muhteva, bir konuşan Allah'ın yarattığı
insan varlıklarından bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları müştereklerde bir araya getirmekle vazifelendirildik. Olaylara baktığımız zaman 7 tane safha görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Bu tabiyetin neticesinde vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 3. Uslat, kişinin ermesi, ermiş evliya olması. Sonra fizik vücudun teslimi. 4. Sonra nefsin teslimi. 5. Sonra muhlis olmak. 6. Sonra iradeyi teslim etmek. 7. Sevgili kardeşlerim, bu basamakların hepsini açtık elhamdülillah. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri bize nasip kıldığı için. İşte artık sizlerle, sizlere göklerden seslenerek bir olmak. Allah'ın bize bu muhteva içindeki son hediyesi. Allah'ın bizlere bir yeni kapı açması sevgili kardeşlerim. Sizlere uydudan seslemek imkanının sahibi olmak üzereyiz. Allah-u Teala'nın bu büyük lütfuna Allah'ın huzurunda, hepinizin huzurunda şükrediyoruz ve hamd ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, her şey öylesine güzel ki, insanları mutlu etmek için Allah Teala bize göklerden seslenmek imkanını bahşediyor. Bu Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu, keremi, ikramı. O her şeyin sahibi sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Onun için yaratmış hepsini. Ama serbest iradenin sahibi olan insanlar dilediklerini yapmak imkanının sahibi oldukları için iki ayrı cepheden dileklerde bulunurlar. Birisi Allah'ın emrettiği istikamette dualar, dilekler. İkincisi nefslerinin, afetlerinin istediği istikamette dilekler. İşte bu afetler konusundaki dileklerin gerçekleşmesi onların devamlı derecat kaybına sebebiyet verir. Ama hasletler istikametindeki her güzel gelişme o kişiye devamlı derecat kazandırır. O hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan birisi olabildiği takdirde sonsuz bir mutluluğun artık içinde olacaktır.
Sevgili kardeşlerim, Davetül Arz, Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir nimet olarak artık birkaç gün içinde hedefe ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir nimetine mazhar olabilmek, Yüce Rabbimizin bize verdiği en büyük mükafattır. Dünya üzerinde niçin böyle olduğunu söylüyoruz? Çünkü oradan bütün dünya Allah'ın hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, ki o hakikatler aynı zamandaki Tevrat'taki hakikatlerdir, aynı zamanda İncil'deki hakikatlerdir, bütün dünyanın öğrenmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da mevcut olması, İncil'de de mevcut olması, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olması, bir tek dinin mevcut olduğunu gösterir. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman, 7 Safa ve 4 Teslim'in orada mevcut olduğunu görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman, 7 Safa ve 4 Teslim'in orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman, 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bu ne ifade eder? Bu, Museviliğin de, Hristiyanlığın da, İslam'ın da asli unsurları üzere aynı din olduğu gerçeğine ulaştırır bizleri. O zaman dünyadaki eksik din bilgileri sebebiyle Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslam'ın ayrı ayrı dinler olmasını düşünerek diğer iki dine düşman nazarıyla bakan insanların bu şaşı bakışı artık değişecektir. Değişme zamanı gelmiştir. Allah'ın doğru düşünme alışkanlığı isimli gözlüğünü kalp gözlerine takan insanlar bu konuda hedefe ulaşanlardır. Onlara göre düşman yoktur. Başka başka dinler adını verdiğimiz aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerin yani merasimlerin değişiklik gösterdiği dinler, onların asli unsurlarına ulaşıldığında görülecektir ki aynı dinlerdir. Demin söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimine kadar devam eden esaslar 7 Safa ve 4 tane teslim, 3 kitaplı dininde esasını oluşturur. O zaman sevgili kardeşlerim, yeni bir güneş doğuyor. Bu güneş Dabbetül Arz'dır. O göklerden seslenecektir. Dinlerin olmadığını, tek bir dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Tevrat'tan da 7 Safa 4 Teslim'i vererek, İncil'den de 7 Safa ve 4 Teslim'i vererek, Kur'an-ı Kerim'den de 7 Safa ve 4 Teslim'i vererek, bu 7 Safa'nın 4'ü
teslimlerdir. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu hakikatleri artık sizlere göklerden ulaştırma zamanı gelmiştir sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen davetül arzı bu devirde gerçekleşecek olan bir muhteva taşır. Bir hedefe ulaşmaktır bu. Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği dünya sulhunun kurulması için en önemli adım. Madem ki üç kitaplı din de Musevilik de Hristiyanlık da İslam da aynı yedi safa ve dört teslimi ihtiva ediyor, öyleyse Allah-u Teala tarafından indirilen bu üç kitabında, üç mukaddes kitabında aynı şeyden ihtiva etmesi, üç toplumun birbirine yaklaşması, kaynaşması ve birbirlerine artık dost olması yeni bir dünya nizamını müjdeliyor. Savaşların biteceği, insanların ayrı ayrı dinlerden olmalarına rağmen diğer iki dinde de yedi safa ve dört teslimin mevcut olması hakikatine ulaştıkları zaman

olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu, bütün insanlığa müjdeleyecek olan yeni bir devre girmek üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye sizlere seslenebilir miyiz bu durumda? Buna zaten alışmıştınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerimiz? Bizim kardeşimiz olmayan, bizim aramızda olmayan ama aynı esaslara inanan bütün insanlar bizim kardeşimizdir. İnsanların aynı hedeflere yönelik bir dine sahip olduğunu, 3 ayrı dinin de müntesipleri idrak ederse ne olur sevgili kardeşlerim? İdrak ederse dünya sulhu oluşur. İşte bu devirde Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın bize verdiği görev bu görevdir. 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu 3 dinin mensuplarına birden ispat etmek. O zaman merasimlerin ayrı ayrı zaman parçalarında yaşandığı için birbirinden farklı olduğu tezinden hareketle, merasimlerin farklılığının insanları ayrı ayrı düşman bölümlere ulaştırması çok yanlış bir şey olurdu. Şimdi konunun doğrusuna ulaşmış oluyoruz. Madem ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Öyleyse öz aynıdır. Temel hedefler aynıdır. Farklılık ritüellerde, yani merasimlerdedir. Çünkü dinlerin var olması 3 ayrı zaman parçasında gerçekleşiyor ve aradan yüzlerce yıl geçerek gerçekleşiyor. İşte geçen zaman parçası içindeki bu gelişme dizaynı asli unsurlar incelendiğinde dinlerin aynı din olduğu vakasına bizi ulaştırmaktadır. Merasimler ayrı ayrı zaman parçalarına ait olması cihetiyle onların önemli olmadığını hepimizin bilmesi lazım. Herkes kendi dininin merasimlerini yerine getirecektir. Allah için üçü de mukaddestir. Üçü de doğrudur. Çünkü her devirde o devirdeki Nebi Resul devreye girmiştir. Hz. Musa bir Nebi Resul'dür. Hz. İsa bir Nebi Resul'dür. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Nebi Resul'dür. Bu nübüvvet müessesesi onlara indirilen Tevrat'la, onlara indirilen İncil'le sırasıyla konuşuyoruz. İniş sırasına göre onlara indirilen Kur'an-ı Kerim'le tespit edilmiştir. Ama Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını
7 Safa

ve 4 tane bu 7 safhanın 4 tane teslimi ifade etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diğer dinleri küçük görmeyelim. Diğer dinleri sadece bizim dinimiz doğru dindir, onlarınki yanlış dindir diye sakın küçültmeye çalışmayalım. Bu incelemeyi Allah Teala bize o ayetleri bizatihi göstererek ispat etti. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar geçen 7 Safa ve 4 teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler değişiklik gösteriyor. Bu değişikliği negatif istikamette değerlendirerek onlar ayrı bir dinin mensubu, benim dostum olamazlar tarzında bir düşünce bütünüyle yanlışı ifade ediyor. Sebep son derece açık sevgili kardeşlerim. 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasıdır, İncil'in de esasıdır, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ayetler açık ve kesin olarak bunu ispat ediyor. O zaman Allah-u Teala'nın bize verdiği dinlerin birleştirilmesi görevi çok açık bir şekilde ispat vasıtalarının kesin bir ışığı altında incelenmesi lazım gelen bir konudur. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ayetlerle konuşuruz. Kur'an ayetleriyle konuşuruz. İncil ayetleriyle konuşuruz. Tevrat ayetleriyle konuşuruz. Ama 7 Safa ve 4 teslime baktığımız zaman bunun Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de temelini teşkil ettiğini görüyoruz. Esaslar hiç değişmemiştir. Öyleyse Allah'ın indinde sadece tek bir din vardır. 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşan Hz. İbrahim'in Hanif dini. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar 7 Safa ve 4 teslimi içeren kendi dinlerinin detaylardaki farklılıklar sebebiyle başka dinlerden farklı olduğunu zannetmektedirler sadece. Ama artık dünya sucuğunun oluşacağı yeni bir döneme eriştik sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki herkes bilsin. Herkes kendi dininin diğer iki dinin de temelde aynı esaslarına sahip olduğunu öğrensin ve başka dinlerin mensuplarını düşman veya küçük görmesin. Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Üçü de nebidirler yani peygamberdirler. Üçüne de Şeriat kitabı Allah Teala indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Allah Teala eğer bize Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de bu 7 Safa ve 4 teslimi göstermeseydi, bize öğretmeseydi dünya sülhünün kurulması da mümkün olmayacaktı.
Ama Allah Teala bize bunu verdi. Herkese ispat edebilecek şekilde elimizde kainatın en sağlam delilleri var. Yedi Safa ve dört tane teslim Kur'an-ı Tevrat'ın da sırasıyla konuşuyorum. İniş sırasıyla. İncil'in de Kur'an-ı Kerim de esasını teşkil ediyor. Her devrin özelliklerine göre detaylarda elbette değişiklik olacaktır. Ama o değişiklikler neticeyi değiştiremez. O zaman dünya sulhunun kurulabilmesinin temeli bu yedi Safa ve dört teslimin üç kitaplı dinde de var olduğunu herkese ispat etmekle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, hepimizin önünde bir ispat müessesesi var. Biz herkesin huzurunda ispat ederiz ki Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Ve üçü de yedi Safa ve dört tane teslimi muhtevasına almaktadır. Onun gerçekleşmesini emretmektedir. Öyleyse asli unsurlarda hiçbir farklılık yok. Ama detaylarda elbette aradan geçen yüzlerce sene itibariyle değişiklikler tahakkuk ettiği için elbette değişik olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Bu muhteva hangi dinden olursanız olun, bizim için siz bir dostsunuz. Bizim düşmanımız değilsiniz. Her zaman dostluk elimizi sizlere uzatıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize en güzeli nasip etmesini diliyoruz. Ayrı ayrı dinlerin mensupları olan insanlar, hepinize sesleniyoruz. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensuplarıyız. Öyleyse dost olalım, birbirimizi çok sevelim, birbirimizi mutlu etmek için var olalım. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlıyorum inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın hepiniz için hedef kıldığı, mutlaka ulaşmanızı istediği mutluluktan bahsetmek üzere. O istiyor ki hepiniz sonsuz bir dünya mutluluğunun sahibi olasınız. O istiyor ki hepiniz Allah'ın cennetinde, en üst cennetin, adın cennetinin sahibi olasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça mutlak bir sonuç olarak çıkar ortaya. Evvela Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir süre yol aldınız mı, iradenizi Allah'a teslim ettiniz mi, bundan sonrası Allah'a karşı duyuran hayranlıktır. Sevginin, aşkın çok daha ötesi sevgili kardeşlerim, hayranlık. İşte biz ona hayranız. Ah sevgili kardeşlerim, bir anlatabilsem onun yaşattığı güzellikleri, mutluluğu anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Kelimeler hiçbir zaman duyguları tam olarak yansıtamaz. Yaşamak lazım. O güzellikleri yaşamak. İman müessesesi başlangıçta tahkiki iman değildir. Gaybi imandır. Herkes görmediği, bilmediği, kendisine hiçbir tesir olmadığı Allah'a inanır veya inanmaz. İnananlar gaybi imanın sahipleridir. Gaybde Allah'a huşu duyanlardır. Bu yolun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar veya henüz dilemiş olanlar gaybi imanın sahipleridir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'tan ilk cezbeyi aldığınız gün Allah Teala sizi şiddetli bir cezbeyle, bu tarzda bir cezbeyle titrettiği zaman, bu titremenin adı cezbe. O zaman tahkiki imanın birinci noktasına ulaştınız. Sizin dışınızdan bir kudretin, sizin ihtiyarınız, sizin iradenizin haricinde sizi kullandığını ve vücudunuzu dilediği an titrettiğini yaşayacaksınız. Bu sizin için kesin bir ispattır. Allah-u Teala'nın varlığını size ispatıdır. Gaybi imandan tahkiki imana geçmenin ilk aşamasıdır. Peki sonrası da var mı? Elbette var. Sonra Allah-u Teala daimi zikre ulaştığınızda kalp gözünüzü açacak. Kalp kulağınızı açacak.
Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Kalp gözünüzle görecek, kalp kulağınızla işiteceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir tesir oluşacak. Gözleriniz kapalıyken de göreceksiniz, açıkken de göreceksiniz ve açıkken bu alemi gördüğünüz halde bu alemin ötesinde açıkken de Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu gözleriniz bu aleme baktığı halde kalbiniz başka bir şey görüyor. İkisini birbirine karıştırmayacaksınız. Gözlerinizi kapadığınız zaman da Allah'ın gösterdiklerini görüyor olacaksınız. O zaman ne oldu? Sizin elinizde olmayan bir imkana kavuştunuz. Allah Teala size önce yer katlarını gösterir. 7 tane yer katı. 7 kat cehennem. Sonra zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. O dergâhtaki işlevler. Nasıl altın kapının çevresinde nasıl secde edilir? Sonra nasıl sağ kanat verisinden başlayan bir altın kapıdan çıkış nasıl gerçekleştirilir? Saflar, yani rahlelere göre saflar, rahle-i tedrisin yapıldığı saflar nasıl onarlık sıralardan teşekkür eder? Cinler dergahın neresinde yer alırlar? Bir kocaman, yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme nerededir? Asma katta devrin imamı 7. kata çıkacak olanlara nasıl bir dizaynda ne öğretiyor? 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. kata çıkacaklara zemin katta ne öğretiliyor? Bunların hepsini kalp gözünüzde göreceksiniz. Her gördüğünüz şey sizi Allah'a biraz daha yaklaştıracak, biraz daha tahkiki imanınız artacaktır. 7 tane yer katı tamamlandığı zaman size 1. gök katı gösterilecektir. Devrin imamının dergahının bütünü gösterildikten sonra 1. gök katı gösterilecektir. Bu ulul-elbab kademesini bitirdiğinizi ve ihlas kademesine adım attığınızı gösterir. İhlasta 1. gök katındaki açıkta yapılan secde, 2. gök katındaki kapalı bir kesimde, önü tamamen camla kaplanmış bir çok büyük salonda, suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı, insanların nasıl suvarıldığını o şeffaf havuzlarda göreceksiniz. O bal sarısı rengindeki şeffaf sıvının içine giren atlas elbiseli insanların ayaklarındaki çereğe benzer uçları yukarıya doğru kalkık statüdeki elbiselerle nasıl sıvının içine tamamen girdiklerini, başlarının bir karış, iki karış yukarısına kadar
sıvı dolduğu halde orada nasıl yaşamaya devam ettiklerini, daha ilginci elbiselerinin nasıl ıslanmadığını göreceksiniz. Sıvının içindeler ama elbiseleri ıslanmıyor. Sonra oradaki kubbeden nasıl yükseldiklerini, affedersiniz, yükselme kubbeden olmuyor, dışarıda nasıl toplandıklarını, sonra oradan nasıl yükseldiklerini göreceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamının oradan onun bitişindeki diğer bir salonun nasıl geçtiklerini, 7. kata gideceklerin bir tarafında birisi, bir tarafında ikincisi, diğeri olmak üzere nasıl onlarla beraber saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. 3. katta hepsi beraber 2 katlı bir mescitte secde edenler. 3. kattaki secdeden sonra bu mescidin hüviyeti evle mescit arası bir hüviyettir. Avluya çıkıldığında 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfeziyle karşılaşacaksınız. Sonsuza kadar uzanan bir madeni silindir, içi boş. İçeri giren yukarıya doğru hızla yükselmeye başlıyor. Işık hızından belki daha hızlı bir hızla bir üst gök katına çıkılıyor oradan. Teker teker herkesin başı kendisinin evvelkinin ayaklarının altında. Ayaklarda hiçbir toz veya çarığa benzeri olan ayaklardaki o giysilerde hiçbir şekilde toz veya kir söz konusu değil. Kimsenin başı, kimsenin ayağına değmez. Sonsuzluğa yükselme 4. kata ulaştırır size. Orada 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslını göreceksiniz. Orada secde edeceksiniz. 6. kata çıkıp 5. kata çıkabilenler oradan yükselirler. 5. katta Mescid-i Haram'ın aslını görürler. Onun içinde namaz kılarlar. Ön saflar oradaki kubbeden yükselerek 6. kata ulaşırlar. İhlas makamının her biri ayrı bir katta tahakkuk eder. 6. gök katında sıbkatullah olmama halinde, sıbkatullah olmama halinde bir buz kalıbına çok benzeyen bir nur yaklaşık 4 metre yukarıda bütün salonu aydınlatır. Bu aydınlatma süreci içerisinde muhtevaya bakıyoruz. Kişilerin yüzleri yeşilimsi bir beyaz haline geliyor. Beyaz ama fosfor yeşiline benzer açık bir yeşil. Yüzler çatlıyor, eller çatlıyor, derileri çatlıyor. Ve aynı rengi alıyor, buzun rengini alıyor, buz kalıbı gibi olan ışık merkezinin rengini alıyor. Burada bir gün onlardan birisinin ne yüzü ne elleri çatlamıyor. Çatlamayan kişi fethe hazırdır. Ona fetih kılıcı veriliyor. Elbiseleri değiştiriliyor. Ve kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle yola çıkıyor. 7. katın giriş kapısı devrin imamının dergahındaki kapının aynı. Tek kanatlı, üzeri baklava dilimli, üzerinde tokmak veya başka bir şey bulunmayan, otomatik açılıp kapanan bir kapı. Ama burada kapının altı da var. Kapının altında 7 basamaklık bir mermer, beyaz merdiven var. Trabzonların da 5. merdiven basamağında Trabzonlar üzerinden birbirine uzanan
7 tane baklada bir altın zincir. 30 santim falan genişliğinde birer bakla. Demek ki 2 metreden biraz daha geniş bir alanda merdiven. Ve oraya ulaşan Fetihye'yle zincirin üzerine kılıcıyla bir defa vuruyor. Zincir ikiye ayrılıyor, altın zincir. Bir defa vurması yeterli ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi de içeri uçarak giriyor. Sonra da oranın tavanından yukarıya çıkıyor. Krem renginde bir tavan söz konusu. Yukarıya çıktığı zaman sol tarafına bakıyor. Bir duvar. Üzerinde sıva falan olmayan taşlardan öyle bir duvar var. Orası fethi ulaşan kişinin soluna baktığı zaman sol tarafı, duvarın arka tarafı yani, görmesi oradan mümkün değil. Geçmişini göstermiyor Allah-u Teala. Geleceğine dönüyor. Sağa döndüğü zaman geleceği var. Sola döndüğü zaman geçmişini görüyor. Görmüyor. Cam şeylerin, o duvarın arkasında geçmişi var kişinin. Sağ tarafına döndüğü zaman kader hücrelerini görüyor. Altıgen, bal peteklerinin aynı uzantıda gözünün önünde sonsuza kadar uzanan kader hücreleri var. Kişi bunları aşarak Ümmül Kitab'a geçiyor. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri sizin Allah'a olan imanınızı artıran, gaybi imanı tahkiki iman olarak her geçen gün biraz daha kuvvetlendiren, şeksiz ve şüphesiz Allah'ın ilmine, Allah'ın zatına hayranlığınızı her geçen gün arttıran bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesi. Bu başlangıçta cezbedir. Dışarıdan geçen bir kuvvetin sizi sarstığını, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sarstığını ve Allah-u Teala'nın sizinle meşgul olduğunu net olarak hissedersiniz. Kalp yüzünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması ise tahkiki imanınızı giderek güçlendiren bir müessesedir. Bunları niçin söylüyoruz? Allah-u Teala'nın varlığını hissedebilmek, Allah'a sevgi duyarken bu sevginin aşka dönüşmesi, Allah'ın kalp gözünü açtıktan sonra yerlerin melekûtunu sizlere göstermesi, göklerin melekûtunu göstermesi söz konusu ve 7. katta, göğün 7. katında 7 tane alem göreceksiniz. 1. alem kader hücreleridir. Söylediğimiz gibi 2. alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Bir sayfası açık. O kitabı kiramen katib melekleri değil, arşı tutan melekler orada boşlukta durarak tutuyorlar. Ama onları görmüyorsunuz. Onun altında 60 kişilik bir gruba
60 kişiyi alabilecek büyüklükte bir kürsüde, kürsünün etrafında hepsi oturmuş durumdalar. 60 kişi devrin imamı Ümmü Kitap hakkında konuşuyor. Sonra üçüncü alemi göreceksiniz. Kudret denizi. Onun derinliklerine dalmayı gösterecek Allah Teala size. Sonra makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Dört halifeyi göreceksiniz. Sahabenin büyük kısmını göreceksiniz. Sonra Divan-ı Salihini göreceksiniz. Sonra zikir hücreleri ve en sonunda İndi İlahi, Allah Teala'nın huzuru, sonsuz namazın kılındığı, binlerce kişinin kıldığı bir dizayn. Sonra da İndi İlahi'den en yüksek noktaya, Sitre-i Müntaha'ya ulaşmak, ki o da mevcut varlıkların son noktası. Oradan ruhunuzun yükselerek Allah-u Teala'ya ulaşması olayı. Sitre-i Müntaha'ya kadar gördüğünüzde, Sitre-i Müntaha'yı gördüğünüzde ihlas makamı da tamamlanır. Böylece nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldıktan sonra yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterildikten sonra ulu'l-elbab ve ihlas makamlarını bitirmiş oluyorsunuz. Allah varlığını her geçen gün daha üst boyutta size ispat ediyor. Eşyada ulaştığınızda dört mertebe daha geçiyorsunuz.

Bu dört mertebede evvela Allah-u Teala sizi Sedret-i Münteha'yı gösterdiği zaman Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi daha Allah ile konuşmaya başladığından, Allah'ın söylediklerini işitip ona cevap vermeye başladığından bu tarafa her geçen gün Allah ile olan ilişkisi daha üst boyutlarda gelişmiştir, neşvi neva bulmuştur. Her şey en güzel standartlarda yürümektedir. Allah-u Teala'nın varlığını hissettirmesi, bu görüntülerle yerlerin melekûtunu, göklerin melekûtunu sizlere göstermesi konunun tamamı değildir. Allah-u Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği zaman ihlas makamı tamamlanmıştır, salâh makamına girmişsinizdir. Ama son bulmaca çözülmemiştir. Ahsen-ül Hüsna olan Allah'ın zatını görmemişsinizdir. Ne diyor Allah Teala? Vallahu indehu husnul me'ab. Ve yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi bu. Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesinde ise 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına teslime davet eden Allah-u Teala teslim olmak isteyenleri Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki o Allah'ın zatına teslim olmak isteyenler onlara ahsen-ül hüsna vardır. Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ve onun da ziyadesi vardır diyor. Daha ötesi vardır diyor. İşte Allah Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet ettikten sonra, irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter, başınızın üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra sizin o örttüğü günahlarınızı bir defa daha sevaba çevirir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yaptığı işlevleri, günahlarınızı örtmeyi, sonra sevaba çevirmeyi, bu dünya standartlarında gerçekleştiren Allah-u Teala, orada gayb alemi için tahakkuk ettirir. Yani bu alemin dışındaki alemler için tahakkuk ettirir. Ve günahlarınız sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşırsınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve tahkiki imanınız kemale erer. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman Allah'ın insan olmadığını, yaratıcı olduğunu daha net olarak anlarsınız. O yaratandır. Ne olmuştur? Allah-u Teala varlığını size her açıdan ispat etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üniversitede bunlar öğretilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve yaşatılır. Ama mal alıcıya satılır. Allah-u Teala sizin serbest iradenize o kadar değer veriyor ki iradeniz devreye girmezse Allah'ın yolunda hiçbir şey yapamazsınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Ama dilerseniz cennetin üçüncü katına kadar Allah sizi garanti eder.
Siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size ibadetleri sevdirecek. Allah sizi kendi zatına ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün bu safhaları geçmenizi ve bu fizik ötesi olayları yaşamanızı muhakkak surette ister. Ama siz layık olmadıkça Allah hiçbirini vermez. Layık olmanız da inanılmaz bir kolaylığa bağlanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Neyi sağlar size bu? Allah'ın sözlerini ard arda tutmasını sağlar. Evvela Allah Teala sizi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Ama bu dünya için. Ölüyken bu dünya için diriltir. Aslında başka insanlara göre ölü değildiniz, canlıydınız. Ama gözleriniz irşat makamını gördüğü zaman onu başka birinden ayırt edemiyordu. Kulaklarınız onu dinlediği zaman onun da herhangi birisi gibi bir şeyler söylediğini zannediyordu. Bu nokta hep bize bazı ihtarlara cevap veren, sadece iki kişi oldu böyle cevap veren. Diyor ki biz sizin söylediklerinizi zaten biliyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, hata burada başlar. Bizim ne söylediğimizin farkında olmayan, Allah'ın bize söylediklerinin ne olduğunun farkına varmayan, bu yüksek ilmin standartlarında olmayan, sadece iki din adamından bu tarzda bir şey geldi. Biz zaten senin söylediklerini biliyoruz geldi tarzında bir ifade. Çok güzel, hay Allah razı olsun da üniversite öğretim programlarının hiçbirinde o söylediğimiz şeyler, ihtarda var olan şeyler yok. Öyleyse sormaz mısınız sevgili kardeşlerim? İyi de nereden biliyorsun? Sana öğretilen bilim, ilmin içinde bu yok. İşte böyle bir dünya söz konusu. Ama siz Allah'a ne kadar layık olursanız Allah'tan o kadar çok mükafat alırsınız. Ve dünya adı verilen bu gezegende yaşamanın doyulmaz bir mutluluk olduğunu o zaman anlarsınız. O zaman çoğunuz bana diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Bir defa daha tekrar edeyim mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Öyleyse böyle bir standart içerisinde hepiniz için geçerli olan bir olay var. Sevgili kardeşlerim, her güzelliği yaşamak üzere hayata getirildiniz. Her şeyin en güzeli sizin için dizayn edildi. Ama Allah'ın kanunu, ne kadarına layık olursanız o kadarını alabilirsiniz. Liyakat kanunu Allah'ın öğretisinin temelini teşkil eder, bel kemiğini teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Odur meselenin aslı. Liyakat.
Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaya layık olmuştur. Allah derhal harekete geçer. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ruhen ulaştırır. O kişi hayattayken, evet ölmeden ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bize çok kişi sormuştur bu anlatımlardan sonra, Allah var mıdır yok mudur diye. İyi mi sevgili kardeşlerim? Bunca anlattıklarımız bir masal gibi geliyor insanlara. Allah'ın hakikatleri her şeyin en güzel olacağı bir ortamı işaret ediyor. Mutluluğu işaret ediyor. Yeni bir hayatın müjdesini veriyor. Manevi hayat. Bütün güzelliklerin ard arda elinize teslim edileceği bir hayat yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'a çok şükredeceksiniz. Size bu dünya için verdiği nimetler sebebiyle Allah'a çok hamd edeceksiniz. Size bu alemin ötesi için verdiği nimetleri sebebiyle her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluğu iliklerinizde, kemiklerinizde hissetmelisiniz. Saadeti yaşamalısınız. Mutlu olmaya sizin de ihtiyacınız var hepinizin. Evet, sana bakıyorum Ali. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Sizleri Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki sizlerden asla vazgeçmez. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan vazgeçmişsiniz demektir. O zaman yardım olunmazsınız. Bakın ne kadar açık söylüyor yardım olunmayacağınızı. Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kable en yetiyekumul azabe sümme la tunsarru. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı diye düşünün, ister cehennem azabı diye düşünün, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak, sahibinize, sizi yaratan Allah'a teslim olmak, her üst seviye teslimde dünyaya gelişinize sonsuz hamd eder, şükredersiniz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri size yaşatıyor. Bu fizik alemde fiziğin ötesini yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, o sahibiniz oldukça hiçbir şeyden korkmazsınız. Her şey hız gelir. İnsanlar ölümü korkunç bir şey olarak nitelendirirler. Oysa ki her gece zaten ölümünüzdeki bütün olayları yaşıyorsunuz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Bu aleme ait olan her şey sizden alınmış oluyor. Fizik vücudunuz uyku haline giriyor ve aklınız nefsinize kumanda ediyor ve vücudunuzdan ayrılıyorsunuz. Bu dünyada yaşamıyorsunuz artık siz.
başka alemlerde yaşamaya gidiyorsunuz her gece. Hadi bakın ne diyor Allah Teala. Gelin beraberce bakalım. Celsiye suresi 13. ayet-i kerime. وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Diyor ki o Allah ki bütün göklerde, bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Emrine amade kıldı diyor. Neymiş? Bütün göklerde yarattığı her şeyi ve bütün göklerdeki ve yerlerdeki arzlarda, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi, bütün kainatı diyor, ayaklarınızın altına serdi diyor. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her gece bir yerlere gidiyorsunuz ama farkına varamıyorsunuz. Farkına varacak mısınız? Elbette. Ne zaman bu dediğim manaları birer birer aşarsanız size yerlerin melekûtu gösterilirse, göklerin melekûtu gösterilirse arkadan 5 mertebe daha müzeyyen olursanız nefsinizin bütün afetleri yok olduktan sonra o zaman son bulmacanın da çözüldüğünü göreceksiniz. Son bulmaca en son ulaşacağınız şey Allah'ın zatıdır. Bütün bunları yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim sizden daha mutlu kim olabilir ki şu dünya üzerinde? Her şey Allah Teala tarafından ne kadar güzel dizayn edilmiş diye ona sevgi, aşk değil, hayranlık duyacaksınız. Sizi irşat makamına getirecek. Bütün sahabenin ulaştığı irşat makamı. Bütün sahabe Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah Teala onların irşat makamına geldiğini ispatsa dediğinde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi'in tabi olmuş. Tabi'in zaten tabi olmuş demek. Tabi olanlar demek. Öyleyse bütün sahabe kendisine tabi olunanlardandı. Yani irşat makamının sahipleriydi. Ve hepsinin de gideceği yerin adın cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu ayette Fevzül Azim'le müjdeleniyorlar en büyük mükafatla. Fusilet 33, 34, 35'te Hazzül Azim'le müjdeleniyorlar. Fetih 10'da Ecrün Azim'le müjdeleniyorlar. Ücretlerin en büyüğü, mükafatların en büyüğü, hazların en büyüğü, hepsi onlarındı. Allah'ı görenler onlardı. Sevgili kardeşlerim, şu geçtiğiniz yollara her gün etrafınızda hiç farkına varmadan geçtiğiniz her yerde etrafınıza bakın biraz. Güzellikleri görmeye çalışın.
etrafımızda bir kainat yaşıyor. Kuşlarıyla, denizdeki canlılarıyla, karadaki insanın dışındaki bütün mahlukatıyla ve sizin gibi insanlarla donatılmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Sadece iki türlü insan, Allah'a yakın olanlar, olmayanlar. Yaklaş diyor Allah Teala. Allah'a yaklaş diyor, vakterip diyor. Ona yaklaş bak. Sadece bir tek kapıdan girilir. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kur'an-ı Kerim'in elifbası, olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonrası hiçbir zaman sizin olmaz. Bu sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştığımız bu mutluluk var ya sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu kendi kendinize yaşayamazsınız. Kendi kendinize yaşayabileceğiniz kesim Allah'a ulaşmayı dileme kesimidir. Ve sadece mürşidinize ulaşmaya kadar geçecek olan 14 basamaklık bir seyir takip eder. Ondan sonra mutlaka Allah'ın emrini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Tabiyet meselesi karşınıza çıkacak olan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize dikkat edin. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ama o mutluluğunuzun bütün standartlarını hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. İşte böyle bir dünyada her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hani kuş olup uçsam falan derler ya, hayır, kuş olmanız gerekmiyor. Yunus diyor ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Her şey o kadar güzel ki, bizi görmeyi dileyin. Göreceksiniz. Bizimle rabıta kurmayı deneyin. Başaracaksınız. Sizlerle, hepinizle

Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, kim Allah'ın yoluna girerse, o zaman bizim ruhlarımızın sayısız olduğunu görürsünüz. Her tabi olanın başında mutlaka oluruz. Bu fizik vücudumuz bir tane, bir şey ifade etmez. Bir fani, uzun bir ömrümüz olduğundan bahsediyor Allah Teala. Ama o ömrün sonunda mutlaka biz de bütün insanlar gibi öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, ruhlar hep yaşayacak. Sonra Allah'ın zatına hepsi geri dönecekler. Allah'ın zatında, nasıl Allah'ın zatından gelmişlerse, tekrar ait oldukları yere, Allah'ın zatına dönecekler ve orada yok olacaklar. Her şey sadece sizin mutluluğunuz için yaratılmış. Başka bir gözlük takın gözlerinize. Bu güzellikleri gören bir gözlük. Sözlerimizi dikkatle dinleyin. Süzgeçten geçirin. Anlamadığınız yerleri sorun. Her seferinde daha mutmain olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz sadece sizin mutluluğunuz için varız. Onunla vazifelendirildik. Anlamayanlara bunları zorla anlatacak halimiz yok tabii. Ama bir anlamaya meram ederlerse, bir Allah'a ulaşmayı dilerlerse, dileyen herkes bu söylediklerimizin hepsini yaşamak imkanının sahibidir. Yani neticede Allah'ın zatını görmek onun da hakkıdır. Allah bütün insanları bu hedefe yönelecek olan vasıflarla donatmıştır. Ama Allah'ın kanunu herkese serbest bir cüz'i irade teslim etmektir. Bütün insanlar cüz'i iradeyle, yani kişisel iradeyle donatılmışlardır. Dilediklerini yapmak yetkisinin sahipleridir. O diledikleri onlara ya mükafat getirecektir, ya mücazat getirecektir. Yani ya Allah onları mükafatlandıracak, bütün gök katlarını gösterecek, zatını gösterecek, bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaklardır. Bir tek dilekle başlar macera. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir kısmı da böyle yapmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve mutsuzluğu Allah onlara yaşatmayacaktır. Onlar onu hak edeceklerdir. Dalalet üzerlerine hak olacaktır. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlerde, her kavimde Resul be'as ederiz. O kavimlerdeki şeytana, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Kurtarırlarsa ne olacak? Allah'a kul olacaklar. Ve Allah'a kullukta iradenin teslimine kadar götürür kişiyi. Yeter ki kişi bu hedefe ulaşmayı dilesin. Madde bir, Allah'ı kendisine vekil etsin. Yani Allah'a tevekkül etsin. Madde iki, hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin.

0: Allah'a güvenin. Güvendiğiniz takdirde Allah'ı vekil edersiniz. Allah Teala eğer diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Buna iman edin. O imanın sahibi olduğunuz gün Allah'a tevekkül ettiniz demektir. Ve o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. O gün Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, kendisini aldatmayan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda hayatı kökünden değişmeye başlar. Dileyen kişi namaz kılmaktan zevk duymaya başlar. Oruç tutmak da ona zevk verir. Zekat vermek de, hacca gitmek de zevk verir. Kelime-i şehadet getirmek de zevk verir. Ama en çok zevk veren nedir biliyor musunuz? Zikir yapmak. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Bütün kalp gözleri zikirdeyken açılır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kalp kulakları zikirdeyken açılır. Allah en çok o zikrin sahiplerini sever. Daimi zikrin. Bir defa daha söyleyeyim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, bir bilebilseniz, bizimle beraber olmak için her şeyinizi feda ederdiniz. Her şeyinizi. Unutmayın Allah Teala sizi çok seviyor. Hepinizin sizi çok seven Allah'tan en geniş ölçekte mükafatlandırılmasını dileriz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Ve Allah size bunları teslim etmek için her zaman hazırdır. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaştırılmasını farz kılmış ve bizim bir talebimiz üzerine, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine Allah Teala bu üç kademeyi kendisinin gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bunu gerçekleştiren bir kişiyi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini alarak dünya mutluluğunun yarısıyla mükafatlandırıyor. O kişi aynı seviye zikri, yani 3-4 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Cennet katlarının kazılmasına gelince, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda birinci kat cenneti elde eder. Dileyip ölse birinci kat cennete gidecektir. Ama hayatı varsa, yaşamışsa, mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruhu mutlaka onu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunların hepsi Allah'ın bizlere hediyeleridir. Bir dilek karşılığı üçüncü kat cennet. Bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Daha ne yapsın Allah Teala? En çok sevdiği mahluk insan. İnsan adı verilen bu mahlukunu böyle en üst boyutta mükafatlandırıyor Allah Teala. Bu mutluluk, dünya mutluluğunun yarısı, nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısının yok olmasıyla sağlanabilir. Onların yerini %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nurun olmasıyla ifade edilir. Başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bütün negatif faktörler. 19 grup afet o kişinin nefsini tamamen doldurmuştur. Ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ve kişi bir denge üzere kurulmuştur. Hayat adı verilen bu muhtevayı bir denge üzerine yaşamak Allah Teala tarafından ona verilmiştir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ama kişi nefs tezkiyesi yapmadığı için mutsuzdur, huzursuzdur. Nefsinin kalbindeki afetler hep galebe çalar. O kişi Allah'ın hakikatlerinden habersiz bir dünya hayatı yaşar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, dediği takdirde yeni bir dünyaya adım atar kişi. İşte bu noktadan sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah Teala o ruhu kendisine ulaştırır. Bütün nurların, bütün ruhların neticede gideceği yer
Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatında ruhlar yok olur. Sonra indi ilahide tekrar çıkarlar hem de birer taht sahibi olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a biz ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki sizlere ne anlatıyorsak hepsi Allah-u Teala tarafından bize gösterildi kalp gözümüzle. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yarısı bütün insanlar için sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle elde edilir. Bu Allah'ın bir büyük nimetidir. Nefsin kalbi %51 afetlerle, %49 afetlerle dolu olarak kalmıştır ama %51'i, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere nurlarla dolmuştur. Ve kişi dünya mutluluğunu yarı yarıya yaşayacaktır bir ömür boyu. Ve de öldükten sonra da kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Ama kişi burada bırakmamalıdır. Bu Allah Teala tarafından herkese sağlanan bir imkandır. Herkes bu noktaya ulaşabilir. Ama bundan daha ötede daha büyük güzellikler vardır. İşte o güzelliklere bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda o kişi için mutluluklar birbirini takip edecektir. Kişi zikrini arttırarak yoluna devam ederse bir dik yokuşu tırmanacaktır. Çünkü bu noktaya kadar 3 saat zikirle dünya mutluluğunun yarısını elde etti. Cennetinde 3. katını elde etti. Bir nevi bedava elde ediş. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kişinin 4. kat cenneti elde edebilmesi için zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bu onu gerçekleştiren kişilerce fizik vücudun teslimine o kişiyi mutlaka ulaştırır. Her gün 18 saatten fazla zikir yapabilen kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya mutlaka teslim eder. Ve bu teslimler Allah ile olan ilişkilerdeki dizayn. Bütün insanlar için fizik vücudun tesliminde dik yokuşun aşılması halinde 4. kat cenneti ifade eder. Kişi zikrini arttıracaktır. Daimi zikre ulaşmak 18 saat zikre ulaşan bir kişi için artık çok zor değildir. Asıl olan 3 saatlik zikirden o zikri 6 kat arttırarak 18 saate çıkabilmek ve güç dik yokuşu en güç tırmanışı olan o dik yokuşu aşabilmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra zikrin arttırılması genellikle zaten kişi bundan sonraki devrede 18 saat zikrettikten sonraki devrede zikrederken uyuyakalır. Ama fizik vücudu zikretmeye devam etmeyi öğrenecektir. O uyusa da fizik vücut zikre
bir süre sonra devam edecektir. İşte bu zikrin kesintisiz bir hale ulaşması daimi zikri ifade eder. Allah Teala bu hedefe ulaşan kimselere ulul elbab diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleridir. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüp mü? Lüp fiziğin ötesinin ifadesidir. Kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın gösterdiklerini, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmek bu kademede mümkündür. Bu kademe güzel bir kademedir. Bir insanın mutluluğunu en büyük boyutta arttıran kademe burasıdır. Çünkü bu noktada kişi yedi kat yerleri ve zemin kattaki devrin imamının dergahını görmek imkanının sahibidir. Daimi zikrin ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Kişinin mutluluğu kesintisiz olur. Böyle bir noktada bu kişinin mutluluğu yaşayabilmesi o kişi için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır kendisine. Kişi zikrini 18 saate çıkarmayı başarmıştır. Allah-u Teala da onu o noktada bırakmamıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır. Kişinin 24 saatte devamlı kesintisiz bir zikre ulaşması bu istikamette gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak neyi ifade eder? İşte kim daimi zikre ulaşmışsa, o ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a dosttur. Bunlardan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. ...22. basamakta... ...fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir... ...25. basamakta... ...ve nefsini... ...Allah'a teslim etmiştir... ...26. basamakta... ...normal standartlarda... ...bu kademede... ...artık... ...bir dönüşüm... ...kötüye dönüş... Daimi zikirden düşmek normal standartlarda söz konusu olmaz. Ama buna rağmen Allah Teala bir gün o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte tövbe-i nasuhla tövbe etmek söz konusu olduğu zaman o kişi ulul-elbab makamını bitirmiş olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Tevbe-i Nasuh'a insanlar Allah-u Teala tarafından davet edilir. Tevbe-i Nasuh o kişinin o güne kadar yer katlarını, zemin katı ve onun aşağısını izleyebilen kalp gözünü sıfırın ötesine çıkaracaktır. Birinci gök katından itibaren o kişinin ruhu, kalp gözü, yedi kat gökleri birer birer görecektir. Birinci kattaki kırda yapılan secade üzerindeki secde. İkinci gök katındaki su arılma havuzları. Üçüncü gök katındaki köşk mescidin iki katı. Dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslı. Beşinci gök katındaki
Beytül Haram'ın aslı, altıncı gökkatındaki Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla çok açık, yeşil, beyaz olan bir renge kişinin derileri çatlayarak derilerinin ulaşması. Bu renk fosfor yeşilidir. Kişi o noktada böyle bir hüviyete ulaşır. Sonra altıncı kattaki bu bütün derisinin derilerinin bu renge bürünerek çatladığı işlem tamamlanınca ona özel elbiseler giydirilerek yedinci gökkata katına çıkabilecek olan bir dizayn verilir. Fetih elbisesi giydirilir ve bu işlev Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün kenarında yapılır. Kürsü boşluktadır ve oradaki platformda bu kişi Kafkas elbiselerine çok benzeyen bir elbise giydirilerek yedinci gökkatına çıkarılır. Yedinci gökkatına çıkmak yetkisinin sahibi kılınır ve o kişi yedinci gökkatına çıkabilenlerle beraber yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Yedi vakfalı altın zincire ulaşmak, bir kılıç darbesiyle onu ikiye bölmek, arkadaki yedinci katın altın kapısının açılması, içeri giriş, kapısı olmayan bir kocaman salon ve tavandan kapı olmaksızın tavan açılarak kişinin kader yücelerine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Ümmül Kitab'a varmak, oradaki 70 kişilik grubun arasına katılmak, geri kalanların sağa doğru yollarına devam etmeleri, Kudret Denizi'ne dalmaları, daha sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşmaları ve her yerde bir kısmını bırakmaları. Burada Ümmül Kitap'ta 70 kişi kalır. Ötekilerde 5'er 6'şer kişi kalacaktır. Kariye çıkanlardan Devrim İmamı'nın ruhu Makam-ı Mahmud'da olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onunla beraber çıkmıştır. O da Divan-ı Salihinde oraya başkanlık etmek üzere girecektir. Geri kalanlar da onunla beraber bir kısmı orada şahitler olarak kalacaklardır. Geri kalanlar da zikir yücelerine ulaşacaklardır. Ve de ancak zikir yücelerinde zikirlerini tamamlayabilmiş olanlar birer birer Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Oradan da arşa istiva etmiş olan Allah-u Teala'nın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatında yok olmaktır.
Böyle bir işlevden sonra bir insanın ruhu o muhteva içerisinde sitet-i müntaha'ya ulaşıp oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve indiği ilahide tekrar ayrılır Allah'ın zatından ve ona bir altın taht ihsan edilir. O taht boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu tutarlar ama görünmezler. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan bir insan mutluluğun yarısını Allah Teala kendisini oraya çıkarmıştır. Allah Teala'nın ikramı olarak yaşamaya başlar. Nefsini Allah tezkiye etmiştir. Allah'ın ikramı olarak nefsinin yarısı afetlerden beri olduğu için, afetleri yok olduğu için mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insanların bundan sonraki safhalarda yapacakları şey zikri %80'in ötesine geçerek fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşarak ulvel-vab olmaktır. Tövbe-i nasuha davet edilerek muhlis olmaktır. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek o ana kadar ulaştığı daimi zikrin tesbihe çevrilmesi, kişinin nurunun da o noktada iki olan nurun bir üçüncü nurla desteklenmesi ve kişinin irşat makamına irşada memur ve mevzun kalandığı cümlesiyle tayin edilmesi. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi mutluluğun %51'ini yaşar. Fizik vücudunu teslim eden kişi onun mutluluğu %80'i aşmıştır. Nefsini Allah'a teslim eden kişinin mutluluğu %100'e ulaşmıştır. O kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Öyleyse böyle bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk neyi ifade eder? O kişinin Allah'a iradesini teslim ettikten sonra irşad makamına tayini söz konusudur. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişi irşad makamının sahibi kılınır. Nefsinin kalbinde afetler artık hiç yoktur. Onun için o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye karşı nefret besleyemez. O herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir şekillenme oluşur. Başkalarının en çok nefret ettiği insanlar onu en az sevdikleridir. Ama o nefret etmez. Nefret afeti veya afetlerden hiçbirisi onda mevcut değildir. Kaldı ki o iradesini Allah'a teslim ettiği, Allah'ın iradesini teslim ettiği ve nurunu üçe çıkardığı noktada irşada memur ve mezun kılınır. Gerçek mürşitler onlardır ki Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışlardır. İşte birçok insan çıkıyor ortaya. Ve de
irşad makamının sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Ama Allah Teala'ya sorulduğu zaman cevap öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, onun için biz herkese şunu söylüyoruz. Bizim hakkımızda eğer insanların dedikodularına bakarak bir karar verirseniz, bu sizin Allah katında derecat kaybetmenize yol açar. Öyleyse ne yapmanız lazım? Bizi dinleyenler, bizi hacet namazı kılarak Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Ancak Allah size doğru cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, unutmayın ki Allah'a en yakın olanlar sevmeyi en üstün boyutta yaşayanlardır. Onlar severler ve hiç kimseden nefret edemezler. Bizim için de hiç kimseden nefret etmemiz mümkün olmadığı vakası bir kesin hükümdür. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İnsanlar bize düşman olabilirler. Şeytan en büyük düşmandır. Cinlerden düşman olanlar vardır. Ama hiçbirisi de bize hiçbir şey yapamazlar. Bizim üzerimizde bir tesir sahası oluşturmaları mümkün değildir. Sadece bir tek sebeple Allah'ın muhafazası altında olduğumuz için. Yoksa bize ait olan bir güç değildir. Biz aslında kendimize ait olan bir değer taşımayız. Sizlere ulaştırdığımız her şey Allah'ın bize söyledikleridir. Bizim söylediklerimiz değildir. Biz böyle bir muhtevayı taşımayız. Kendimize ait bir şeyimiz yoktur. Sadece Allah bize tasarruf ettiği için sizlere bir değermiş gibi görülürüz. Böyle bir görüntü salt görüntüdür. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Allah'ın dünya üzerindeki telefonuyuz. O neyi söyletirse biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Şu anda da aynı şey söz konusu. İlmimiz bize ait olan bir ilim değildir. Allah'a aittir. İşte Allah'ın konuşturması sebebiyledir ki bugün dünyada insanların hiçbirinin ulaşmasının, yaşamakta olanlar arasında hiç kimsenin ulaşmasının mümkün olmadığı bir ilmin sahibi gibi görünürüz. Çünkü bizi konuşturan Allah'tır. Bu görüntüde de
bize ait olan bir şey yoktur. Allah neyi dilerse biz sadece onu söyleyebiliriz. Allah Teala dilediği zaman bize geleceğe dair gerçekleri söyler ve eğer bizim sizlere bildirmemizi emrederse biz bunu yaptırdığı an o bizi konuşturduğu şekilde konuşabiliriz. Bugüne kadar sizlere söylediğimiz bütün hakikatler bizim sahip olduğumuz hakikatler değildir. Allah'ın bize sadece söylettiği hakikatlerdir. Hakikatlerin sahibi Allah'tır. Ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizim de sahibimiz Allah'tır. Ama sizlerin sahibi biziz. Ona bizim vasıtamızla bağlanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayalım ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardan olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir içinde hepiniz için mutluluk söz konusudur. İnsanlar vardır, bu dünyada bir ot gibi yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler ve mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Onların ilim adını verdiği statü içerisinde neye sahip olurlarsa olsunlar, nefs tezkiyesini yapmayan bir insan mutluluğun yarısına ulaşamaz. Nefs tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan mutluluğun tamamına ulaşamaz. Nefsinin kalbindeki nurlarla kişinin mutluluğu arasında %100 ilişki söz konusudur. Aynı oran söz konusudur. Nefsinizin kalbi yüzde kaç nurla dolu olursa o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala sizleri de seviyor. Seviyor ki bizimle berabersiniz. Güzellikleri size sizin gayretleriniz değil, o gayetleriniz seviyesindeki Allah'ın yardımı yaşatıyor. Gayret bu açıdan önemli mi? Elbette önemli. Çünkü o gayretlere bağlı olarak Allah Teala size devamlı hediyeler verir. Ve sizi mutluluğa doğru adım adım yüceltir. Ruhun tesliminde yarı yarıya olan mutluluğunuz, nefsinizin tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde %80'i aşar, nefsinizin tesliminde tamama ulaşır. Ve de gerçek anlamda mutlu olan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı herkes sevemez. Kendilerini sevdikleri için bir insan zikir yapabiliyorsa
Bu Allah'a olan seviyesinin oranını gösterir. Ne kadar zikredebiliyorsunuz Allah-u Teala'yı? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir bu sebeple bütün ibadetlerin en üstünüdür. Hem bir ölçü olduğu için hem de önce nefs tezkiyesini ve sonra nefsin tasfiyesini sağladığı için. Başka bir anahtar yok. Allah'a yakın olmak isteyen herkes nefsini tezkiye etmeye mecburdur. Bu tezkiyedir ki o kişiyi negatif bütün faktörlerden kurtaracaktır. Onu Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşınca ikinci safhaya ulaşan tabiyetle, ruhu Allah'a ulaştırmakla üçüncü safhaya ulaşan ve insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayan bu muhtevada Allah-u Teala'nın ikramı odur ki bütün insanlar buraya kadar olanı Allah-u Teala'dan karşılıksız olarak almak yetkisinin sahipleridir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. O kişiye verdiği bir mükafattır. Bütün insanlar için bu kapı çalışır. Önemli olan ondan sonrasını tamamlayabilmektir. Ama kişi derse ki benim için bu yeter, ben dünya mutluluğunun yarısına razıyım. Cennetinde madem ki cehenneme de gitmeyeceğim, üçüncü kat cennette elde etmişim, ben bu zikir seviyesinde devam ederim ve de bir ömür boyu bunu, bu mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını sağlarım. Yarısında da biraz mutsuz olurum ama çok önemli değil. Üçüncü kat cennette de giderim diyorsa bir insan bunu gerçekten sağlayabilir. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konu için yeterlidir. Allah onu kendisine ulaştıracaktır, onun ruhunu. Allah o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbi %50'den fazla nurlarla dolduğu için o kişi yarı yarıya bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber geçirdiğimiz bir güzel sohbet daha burada anlatsın ki tamamlandı. Konumuz mutluluktu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha mi as-salavat ala mesal ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız. İşte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınızı Allah Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel. Allah Teala sizi mutsuz olmanızı mutlaka örter. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz ortamda Kur'an'ın temel hükümlerine, üç temel hedefine dikkatle bakın. Bir, Kur'an-ı Kerim, bir, saadet yani mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir, saadet rehberi. Üç, bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah Teala Yasin 60-61'de diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin
aynı bu dünya haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden, ey fizik vücutlar, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler, Adem oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki ve ma onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Vellezî neştenebu tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah-u Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar. Ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur. Kulluğun ilkidir. Ve Allah-u Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman
şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunların hepsini kişi zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir

Allah Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur, işlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Ve Allah Teala Allah'a ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah Teala'nın Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir, bu konuda mutlaka yerine getirecektir. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor: mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğu O size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte Allah-u Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah-u Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah-u Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli yani Rahim esmasıyla tecelli Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar insanların Allah'a ulaşmayı dilemek ellerine tebliğ edildiği zaman, eğer bu tebliği gerçekleştirmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah Teala tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onlardaki engelleri birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri alınan insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden kuvvete geliyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sadece bir dileğin sahibidir. Allah Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor.

diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu, Allah'laşmayı dileme ve Allah'laşma babında sadece Allah'laşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'laşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki, kim ben insanlardan seçerim, %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'laşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Müminin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Ali İmran 15'te de Ali İmran suresinin bir başka ayetinde de Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ve özlefetül cenneti lil muttakine gayre vaid hazamatu adone likulli evavin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için bir de hafiz olanlar için başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın garantisi var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi hafiz olacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecektir. Mutlaka diyoruz, kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişi evvela Allah Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegabün suresi 11. ayet-i kerime. Ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala?
niçin ulaştığını görüyoruz. O kişinin kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Ebab ve hafize olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki nasıl diyor kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı rahmetine karşı huşu duyarlarsa biz de diyor gaybda Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde

bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığı zaman, bu 10. basamaktan itibaren o kişinin kalbine, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle fazl isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca, ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, iki nurdan rahmetli fazlan sadece biri rahmet nuruyla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yine Allah. O kişiyi Allah-u Teala namazı sevdirmiştir, huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Estaînû bis-sabrı ve's-salâti. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel-hâşiîn, ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. Ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râcûn. Onlar diyor Allah Teala

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş. Kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala, Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey, ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerinedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen biridir. Ve de mutlaka bu hedefe ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaştığı nokta
tabiiyet noktası Allah'tan mürşidini soran bu kişiye Allah mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder.

ve kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor ey amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, tekrar Allah yani Allah'a ulaşmayı dileyenler tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin. Allah'tan isteyin. Kişi istiyor. Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'inde. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı. İkinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi zikir yapar. Allah Allah Allah Allah Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne gelirler. Göğsünden Allah'ın açtığı o yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşırlar. Ve kişinin kalbine ulaşan rahmetli faz ve rahmetli salavat kalbin üstteki kapısını örten mührü aşağı doğru iterler. Zülmani kapının üzerine gelir mühür ve Zülmani kapıyı girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeytan hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta 14. basamakta ulaştığınız zaman onun önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine girip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları
girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarında üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Ve böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emaredir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levham etmektedir, kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ve ayrıca dördüncü defa nur birikimi %7 fazıl birikimi olunca kişi nefsi mutmainnededir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak, doyuma ulaşmak onun için kesinleşmiştir. Beşinci defa %7 nur birikimi o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da o kişiden razı olur. Nefsi mardiyededir kişi. Altıncı gök katındadır. Her kat için bir ayet-i kerime Kur'an'da mutlaka yer almıştır. Nefsi emari birinci gök katını ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi levame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bi nefsi levamet ediyor. O levame nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah Teala buyuruyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha hücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın hücuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İlka değil, ilham kullanıyor Allah-u Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki kateflaha men zekkâ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Bunun nefs tezkiyesiyle ilişkili olduğu kesin. Ve daha sonra kişi nefsi mutmainne de
Ya eyyete nefsi mutmainnedir diyor Allah Teala Fecr 27'de. Radiyeten var diye vetuli radiyeten var diye irci'i ila rabbiki radiyeten var diye diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a dön diyor. Nefsin tezkiye olması, radiye kademesine ulaşması, Allah'tan razı olması ve mardiye kademesi olan ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Tezkiye için, sadece tezkiye için Allah Teala diyor ki Ela bizikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizaynınızda, ilişkilerinizde görüyorsunuz ki Allah Teala sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunu halletmiş ve nefsi mardiyeden sonra, yani siz 5. gök katına ruhunuzu ulaştığınız zaman Allah'tan razı oluyorsunuz nefsi radiye, sonra bir gök katı daha yükseliyorsunuz, Allah da sizden razı oluyor nefsi mardiye ve nefsiniz tezkiye oluyor. Yani %49, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kalıyor. 7. basamak, 7. gök katı, bu da nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar diyor Allah Teala. Niçin? Çünkü o kişi ezelde Allah Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermişti. Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair ahd vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair misak vermişti. İşte nefsin tezkiyesi, nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor bu noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ve nefs tezkiyesi %51 olunca ayet-i kerime onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir ezelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır.
işte sevgili kardeşlerim, Allah Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin, bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır. İç dünyasında kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Ve fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah Teala buraya kadar olan hususu, ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım? Geldiğini nasıl yapmanız lazım? Geldiğini Allah Teala söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını, cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın. Ve Allah Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam ederseniz bu yarı bütüne çıkacaktır. Dünya saadetinde fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve büyük Türk halkı, aziz Türk milleti. Ülkemizde bir fitne patlamış durumdadır. Bu fitne için elbette Allah-u Teala'nın bize de söyletecekleri var. Ve sözlerimize başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Yeter. Söz Allah'ındır. Yeter. Söz Allah'ındır. İslam katledilmiştir. 14 asırlık bir zaman parçası içerisinde gerçekleştirilen vahim bir cinayeti ortaya koyuyoruz. İslam katledilmiştir. Bu sözlerimizi dikkatle dinleyin. Ve bu sözler yazılı olarak da kaleme alınmıştır ve bütün fitne odaklarına gönderilecektir. Bu ifade, bu yazı, bu anlatım İslam dininin katliamının ne boyutlarda olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyacaktır. Bugüne kadar önümüze konulan İslami bilgilerin şeytanın hedef olarak yutturduğu, bu aslı emirlerden ibaret olduğu ve bunların hayatımızı, kapasitemizi, ufkumuzu, elhasıl iliğimizi, kemiğimizi kurutmuş olması gerçeği şimdi değilse ne zaman anlaşılacak ve uyanmamızda ne zaman muharrik bir unsur olma vasfı kazanacak? Sevgili kardeşlerim, İslam hedeflerden ibarettir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa. Birinci hedefiniz bu. Bu olmadan hiçbir tarafa ulaşamazsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız ve tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci, ikinci ve üçüncü safalar. Sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesinde ifşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 28 basamaklık İslam merdiveninin irade teslimiyle son bulan son noktasına ulaşacaksınız. Bu söylediklerimin hepsi bugün unutulmuş olan şeyler. Ve din İslam'ın 5 şartına terk edilmiş vaziyette. İslam'ın 5 şartı ibadetleri oluşturur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. İbadetler o hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse şeytan Allah'ın Kur'an'da açıkladığı gerçeği biliyor. Diyor ki Allah-u Teala bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da diyor biziz. Biz.
ve iblisin Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O zaman iblis ne yapacaktı? Çok basit bir şey yapacaktı. Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre unutturacaktı. İşte iblis Kur'an'ı unutturmuş sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis Kur'an'ı insanlara unutturmayı başarmış. Bugün din alimleri İslam'ın demin bahsettiğimiz 7 safhasının hem farz olduğunu bilmiyorlar, hem de 7'sinin de sahabe tarafından gerçekleştirildiğini bilmiyorlar. Öyleyse bizim görevimiz sizlere bunları açıklamaktır, açıklamak olacaktır. Dünya yeni ve sarsıcı bir kırılma noktasında. Asrın bidayetinde önümüze konulan, hedefi olmayan vasıtalara rağmen ödenecek fatura dehşet verici bir ağırlık taşıyor. Allah'ın ayetlerinin önünü kesenler insafsızca Kur'an katliamına devam ediyorlar. Öyleyse Kur'an'ın hedefleri var. 7 tane safhası var. Ve bu safhalara ulaştıracak olan vasıtalar var. İbadetler. Şeytan ne yapmış? Hedefleri bütünüyle kaldırmış ortadan. Bugünün din adamları, özellikle bize sataşan bu fitnenin sahipleri, artık demin sizlere bahsettiğimiz İslam'ın 7 safhasını tamamen unutmuşlar. Sahabenin onları tatbik ettiğini de unutmuşlar. Bunların farz olduğunu da unutmuşlar. İşte böyle bir devrede yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta bunları size zaten yazılı olarak sunacağız. Bu küfür odaklarının, fitne odaklarının her bir merkezine bu yazıdan bir taneyi mutlaka ulaştıracağız. Ve Kur'an hakikatlerinin ne olduğunu onlara mutlaka göstereceğiz. Ve şeytanın emrindekiler dünyanın hidayete açılma penceresini hep açık tutmamıza mani olamazlar. Anlaşılan olur ki bizim bütün uğraşmalarımıza rağmen netice elde edemeyişimizin arkasında yatan gerçek tarihin tekerrür edişidir. Yazdığımız yüzlerce yazı, verdiğimiz yüzlerce konferans, duyuru, ikaz ve sohbetlere tek bir cevap alamazken şahsımıza yönelik uydurma hikayeler kaleme alınmaya ve söylenmeye devam ediyor. Elin ağzı torba değil ki büzesin sevgili kardeşlerim. Onlar söyleyeceklerdir. Ama biz de cevap vereceğiz. İnsanları cehenneme sürüklemekten başka bir sonuca ulaşamayacak olan, kendilerini de cehennemden kurtaramayacak olan bu insanlar için Allah Teala'dan af diliyoruz. Verdiğimiz, sizlere sunduğumuz Allah'ın ilmini hazmedememenin dışa vuruşu olsa gerek bu. Bazı insanlar için bakış açılarını pozitif verilere göre ayarlamak mümkün olmuyor. Her şeyden evvel ikiyüzlülük var sevgili kardeşlerim. Gerçekleri bilmeden, elinde hiçbir ispat vasıtası da olmadan kendilerine altın bir tepside sunulan insanlığa hayat verecek Kur'an gerçeklerini ellerinin tersiyle iten, fırlatıp atan insanlığın yüz karaları, kabusu, din istismarcıları ve iftira makineleri.
Bu şeytani takımın elebaşlarının kurduğu oyunlarda bize münasip görülen rol ve sahne sakın sizleri yanıltmasın. Bu çabalarımızın sebebi sizlerin kurtuluşu içindir. Başka sebep aramayın. Bütün Allah'ın resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmış. Bugün de peşin yargılar hala aşılamamış. Mürşit düşmanlığı sürüp gidiyor. Yani tarihin tekerrüründen nasibimizi biz de alıyoruz. Niçin bu metni okuyoruz? Ses olarak sizlere ulaşmasını temin için. Bizim hakkımızda yapılan iftiralara elbette cevap vermek mecburiyetimiz var. Ve Allah'ın hidayeti hiçbir zaman şeytanın takımı tarafından önlenememiştir. Bu devrede de önlenemeyecek ve bütün dünya hidayeti mutlaka öğrenecektir, bizlerden öğrenecektir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Dünya kurulduğundan beri bir mücadele devam eder. Allah'ın taraftarlarıyla şeytanın taraftarları arasında. Bunca yalan dolan iftira, bunca seviyesiz hakaret ve o hedefi olmak. Arkasında ne var acaba sevgili kardeşlerim? Sözümüz şan ve şerefin sahibi Büyük Osmanlı'nın torunlarındadır. Osmanlı'yı Osmanlı yapan hasretleri neden bizden söküp aldılar zannediyorsunuz? Ufukların efendisi Osmanlı'yı tarihe gömmek için. Osmanlı ile birlikte İslamiyet'i de. Peki başardılar mı? Ne yazık ki. Evet sevgili kardeşlerim. Osmanlı'yı yerle bir etmeyi başardılar. Ama biz Osmanlılar hala yaşıyoruz. Artık bize vurulan bu prangaları kırma zamanı gelmiştir. Bize ait hasletlerin tekrar sahibi olabilir. Bize ait İslamiyet'in büyüklüğünü ve sorumluluğunu rahatça taşıyabilecek duruma gelebiliriz. O fitneyi başlatanlar İslam'ı tanımıyorlar ama onlara İslam'ı tanıtacağız. Bu sebeple bu yazı sizin için bir ibrettir ve bir hazinedir. Kapının elinde kalmış daracık bir kılıfın içine sokulmuş İslamiyet'i bu dar kılıftan çıkarıp dünyayı aydınlatacak güç, kuvvet, şan, şeref ve mutluluk kazandıracak olan o kişi biziz. Allah'ın tek dini İslam'ı bütün karmaşalardan uzak size yalnız biz anlatabiliriz. Bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir. Sevgili kardeşlerim, birden başka din hiç olmamıştır. İkinci bir din mevcut olmamıştır. İnsanlar zaman içinde asıllardan saparak başka başka dinler oluşturmuşlardır. Şimdi meselenin merkezine bakmamız lazım. Ne var? Merkezde Kur'an var. Unutulmuş olan Kur'an ve Kur'an'ın kaybedilmiş hedefleri, yok edilmiş hedefleri. Söylediğimiz gibi 7 hedef. Bu 7 hedefi Kur'an 28 basamakta dizayn etmiş. Vel Asr suresi bunun bu 28 basamağın hepsini ifade ediyor, ihata ediyor. İslam deyince sevgili kardeşlerim onların hiç bilmedikleri bir Kur'an İslamı var. Ve bu insanlar bundan nasiplerini
Hiç alamamışlar. Haklılar mı? Evet, haklılar. Çünkü onlara öğretecek birisi olmadı. Ama biz 28 seneden beri onlara Kur'an'daki İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Ve biz insanlara bu onların bilmedikleri

safhada birinci basamakta olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir. Onlar da değerlendirir, biz de değerlendiririz. Ama ikinci basamakta Allah'ın seçimi var. Allah-u Teala buyuruyor ki, Şura 13'te, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onların ruhlarını o kişiler hayattayken kendisine ulaştırır. Öyleyse ikinci basamakta Allah insanları seçer. Seçtikleri Allah'ın emirlerine kesinlikle karşı gelmeyi kendilerine hedef edinmeyenlerdir. Yani başka insanların hidayetine mani olmak yolunda bir gayretleri olmayanlardır. Onların hepsi seçilirler. İşte şu anda bizim hakkımızda ahkam kesenler, olmadık yalanı bizim için kullananlar, iftiraların sahipleri, onlar seçilmeyenler, başka insanların hidayetine mani olanlar. Allah Teala onlardan bahsediyor Nisa 167, 168, 169'da. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, dalalette olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oldukları için tam bu zümreyi tarif ediyor Allah Teala. Bu güruhu tarif ediyor. Allah'ın Allah'a ulaşmak üzere emrettiği hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıkacak olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine yani hidayetlerine mani oluyor bu insanlar. Allah'ın yolundan, sevilinden men ediyorlar. Onlar, diyor Allah-u Teala, uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler, hem de zalimdirler. Başkalarını Allah yolundan men ettikleri için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Eğer bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, ileride mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Tabiiyetleri sırasında da Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama bunlara asla mağfiret etmez. Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmayacaktır, diyor Allah Teala. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır, diyor. Burada ne görüyoruz? Bu basamakta insanların henüz seçilmediğini görüyoruz. Bu seçilmeyen insanlar tam bu insanlar. Hidayete mani olmaya çalışanlar, insanları Allah'ın hidayetinden men etmeye çalışanlar. İkinci basamakta insanların büyük kısmı seçilir. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilir. Ve üçüncü basamağa ulaştıkları anda Allah'ın rahim esmasıyla üzerlerinde tecelli etmesi söz konusudur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefse de emmaretin bisuhi illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Peki ne yapar eğer kişi

Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ne yapar? Rahim esmasıyla harekete geçer. Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisinin bundan sonraki safhası Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki orada Enfal 29'da, ey amel olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin. Yani sevaba çevirsin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman kişilerin gözlerindeki hicabı mestüreyi, görme hastalarının üzerindeki gıçaveti, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hastalarının üzerindeki mührü kaldırıyor. Kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerindeki ekinleti alıyor. İdrak önleyen müesseseyi ve kalplerine ekinlet koyuyor. Tam 7 tane furkan. Görme, işitme ve idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Ve bunları yaparken Allah Teala o kişinin günahlarının her seferinde 7 tane furkanda 7'de birini örtüyor. Neticede kişinin bütün günahları örtülmüş oluyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de Allah dördüncü basamakta Rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta görmeye ait hususlar. Altıncı basamakta işitmeye ait hususlar. Yedinci basamakta da kalpteki idrake ait hususlar gerçekleşiyor. Ve bu kişi kör, sağır, dinsiz ve Allah'a göre ölü biriyken, yani bize bu iftiraları atanlar gibiyken, gören, işiten ve idrak eden, hayata gelen birisi oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin üzerine kalbine ulaşıyor. Kim Allah'a amen olursa Allah onların kalplerine ulaşır diyor Allah Teala. Hemen yümin billahi yehti kalbehu. Sonra burası 8. basamak. 9. basamakta Allah onların kalplerini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. O gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Allah kalpleri Allah'a çevirilir diyor Allah Teala. Ve bundan sonra sevgili kardeşlerim, 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Buyuruyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmaya açar. Onuncu basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne geliyor. O yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Allah Teala bu hususu Zümer 22'de anlatıyor. Hiç diyor kalbini yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişi bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbini İslam için yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişi hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişi gibi olur mu diyor. Kişi burada değişmeye başlıyor. Ve kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi huşu sahibi. Bu noktada kişiye Allah Teala mürşidine ulaşmak için Allah'tan sorma yetkisi veriyor.
evvela mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminu tekullaha ve ebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizleri Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olanı isteyin. Ve böylece takva sahibi olun ve nefsini de cihad edin diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olduktan sonra bu ikinci takva, bu takvadan sonra kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Bir farz emir sevgili kardeşlerim. Mürşidi Allah Teala'dan istemek bir farz emir. Allah'tan istendiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri böyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün idâlel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, isteyin diyor. Kimden istenecek? Belli. Namazda istendiğine göre Allah'tan istenecek. İstihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu, sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişinin kim olduğunu veya kim olduğunu isteyin Allah-u Teala'dan diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki ama bu zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra diyor ki ama diyor huşu sahipleri hariç, onlar için zor değil. Kim huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ve Allah'a rücu edeceklerine de ruhlarının ölümden sonra Allah'a ulaşacağına da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala'dan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazıyla isteyeceğiz ve üzerimize farz kılınmış. Ve Allah-u Teala'ya diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke nestaîn, istihaneyi yalnız senden isteriz. Mürşidimizi senden başka kimse bilmez. Biz isteriz bunu. Günde 40 defa söylüyor 5 vakit namaz kılanlar. Biz senden bunu isteriz ama yalnız senden isteriz. Öyleyse bir farz hüküm karşılığı mürşidimizi Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazını kılıyor bu kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişi. Huşuya ulaşmış. Hak sahibi Allah Teala mutlak ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi mürşidine ulaşıyor. Şimdi bir defa düşünün sevgili kardeşlerim, bu anlattığım şeylerin bir tanesinden bile bu zavallı hakkımızda bu kadar iftiraları yapan insanların bir tanesinden bile haberleri var mı acaba? Bunlar mürşidi inkar edenler, bunlar hidayeti inkar edenler, hidayetin ne olduğundan habersiz olan ve insanların hidayetine mani olmaya çalışan şeytanın yardakçıları. Gayeleri sadece mani olmaya çalışmak. 14. basamaktayız. Sevgili kardeşlerim, size en kısa şekilde 28 basamağı anlatıyorum. Ki Kur'an'ın nelerden ibaret olduğunu hepiniz bunu defaatle dinleyerek en kısa bir çerçeve içerisinde öğrenin ve bu zavallı insanlara öğretin diye. 14. basamak, kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini soruyor, ulaşıyor mürşidine ve tabi oluyor. Tabiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Tabiyet, mürşidi seçmek Allah'ın hakkı mıdır? Sadece onun. Allah Teala diyor ki sebilleri tayin etmek ve tespit etmek Allah'a aittir diyor. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Alallahu kasu sebili diyor Nahl suresinin 9. ayet-i kerime. Sebilleri tayin ve tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir. Ve mürşidi o seçiyor, kişiye mürşidini sevdiriyor ve ona göstererek ulaşmasını temin ediyor. Mürşide sevgiyle ulaşan
neden sevdiğini bilmeden seven, Allah için seven bu kişi mürşidine ulaştığı zaman önünde diz çöküyor, tövbe ediyor, gözyaşlarıyla tabiyetini gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıymış? Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Şimdi bu müşrikleri puta tapanlar olarak değerlendirecek bizim saflar. Ama Allah Teala onu demiyor. Müşrik tarifine dikkatle bakın. O müşriklerden olmayın ki onlar, o müşrikler fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Her biri ayrı bir grup oluşturur, fırka oluşturur, hizip oluşturur diyor Allah Teala. Öyleyse bir fırkalara ayrılan insanlar var. Bir de tek bir fırkayı oluşturanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içinde Allah'a yönelenler. Diğerleri, diğer 72 fırkayı oluşturanlar ve sevgili kardeşlerim, bu fırkalardakiler fırkalara ayrılmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu zavallı insanlar şirkte olduklarının da farkında değiller. İslam'dan bu kadar nasibini almamış insanlar, İslam'ı bu devirde bütün insanlara anlatacak olana, öğretecek olana, insanları hidayete erdirmek için Allah'ın kendisine öğrettiği kişiye saldırıyorlar. Ve de hiçbir ilimleri olmadan sevgili kardeşlerim. Bu size söylediğimiz şeyler onların hiçbirisi tarafından bilinmeyen şeyler. İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. Onunla amel ediyorlar. 14. basamaktayız. Kişi buraya kadar 12 tane ihsan aldı Allah Teala'dan. Burada 7 tane nimet oluyor. 1. Kalbinin içine iman yazılıyor ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların kalbine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Peki bu ruh ne yapacak? Ne yaptığını Allah Teala ifade ediyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten bir arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna yevmit talakının geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, yani Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a geri dönme ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna söylemek için vazifeli. Devri imamın ruhu geliyor kişinin başının üzerine, ruhu terk et diyor. Bu vücudu terk et diyor. Çünkü bugünden itibaren biz burada vazifeliyiz. Bu kişinin başının üzerinde biz yerimizi alacağız. Kim bu 12 tane ihsanla tabi olduysa onun başına mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken Allah Teala her bir derecesine karşılık o güne itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye başlar. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi başladığı için o kişinin nefsinde nur birikimi olacağı için giderek savaşacağı, karşı koyacağı gücün azalmasıyla
nefsin afetlerinin azalmasıyla her gün daha biraz güçlü olacak fizik vücut. Bu güçlenme başlıyor fizik vücut için. Nefs için durum ne? Nefs için nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi nedir diye sorduğumuzda bu adamların hiçbir fikri yok. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi, arınması nasıl bir olgu? Ancak bu dediğimiz kademelerden, şartlardan geçerek irşat makamına ulaşan bir kişinin zikir yapması halinde tabiyetten sonra Allah Teala o kişinin kalbine katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu gelen nurlar o kişinin kalbine girdiği zaman bu gelenlerden fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanı sahip olduğu için gelen fazıllar kalbin iman kelimesine yapışmaya başlar. Yapıştığı zaman da bir daha orasını terk etmez. Bu nefsin kalbinin fazıllar tarafından işgalini ifade eder. Her %7 fazıl birikiminde ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkmış, ana dergaha ulaşmış olan ruh, bir gök katı yükselir. İlk %7'de birinci gök katına ulaşır. Kur'an-ı Kerim buna nefsi emare diyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci %7 nur birikiminde nefsi levvameye ulaşılır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Nefsi levvame, Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. Üçüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mülhimeye ulaşılır. Fe elhamaha ve fucuraha Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın takvası ve fücuru şeytanın fücarı ilham edilir. Fe elhamaha takvaha ve fücuraha. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsi mutmainne. Dördüncü kat. Beşinci kat. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı kat nefsi mardiye, Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü İrci'ye ilâ rabbiki radiyeten mardiyye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön diyor. Nefs bunlara sahip, ruh Allah'a geri dönüyor. Ve yedinci gök katına ulaşan ruh, yedi tane gök katını aşan ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatına geri dönüyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekkâ فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda gördüğümüz şey ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah-u Teala'ya yemin vermiştir nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor ruhu, Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte 21. basamak, 3. safhada tamamlandı. Allah'a ulaşmayı diledi kişi 1. safhada, mürşidine ulaştı 2. safha. Allah'a ulaştı ruhu, 3. safha. Ruh, Allah'ın zatında kaybolur. Meaba ulaşır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki, ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا
Allah-u Teala'nın diyor, o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için me'ap olur diyor, sığınak olur. Öyleyse böyle bir noktada ruhun Allah'ın zatında yok olması, meaba sığılması demek 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. Diyor ki En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde, indi ilahide teslim yurdu vardır. Bir altın taht. Kişinin nefsindeki nurlar ruhu Allah'a ulaştığı zaman %50'yi geçmiştir. %51'e ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51'den 61'e kadar yükselir. %61'e ulaştığı zaman ona bir nur, Allah-u Teala'nın indinde bir taht ihsan edilir ve de Allah'ın indinde bir tahtın sahibi olur kişi. Ve kişinin zikri günün yarısını aşana kadar bu minval devam eder. %61'in ötesinde zikir artar. Nefsin kalbindeki nurlar artar. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Allah için geçirdiği zaman, dünya için geçirdiği zamanı aşmaya başlar. Bundan sonra artık günün yarısından daha fazla zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşar, aşmıştır. Ne zaman nurlar %81'e gelirse, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zühd için Allah-u Teala negatif zühdden bahsediyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Dünyaya karşı zahit olan kişi ise zikrinin gün yarısından öteye geçirerek, her gün gün yarısından fazla zikrederek Allah'a bu hedefi ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 125'te diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Sonra kişi zikrini arttırıyor, daimi zikrin sahibi oluyor, ulu'l-elbab oluyor. Kimdir ulu'l-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Allah-u Teala diyor, li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Burası 26. basamak. Ve kişi ilmel yakini bitirmiş, aynel yakine girmiştir. Aynel yakinde bu kişinin kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Gaybi imanı tahkik imana ulaşır. Eğer el öptüğü günden sonra cezbe oluşmuşsa zaten tahkik imana adım atmıştır. Allah'ın kendisine verdiği titremeleri yaşamaya başlar kişi. Bilir ki kendinin dışında bir güç, Allah onu devamlı sık sık sallıyor. Kudretini onun üzerinde hissettiriyor. Ama burada tahkiki iman geniş ölçüde güçlenmiştir. Çünkü Allah Teala o kişiye fiziğin ötesini gösterecektir. Kalp gözünü mutlaka açacaktır. Kalp kulağını mutlaka açacaktır. Onun Allah'ın söylediklerini kişi işitecektir. Ve böylece kişi
yerlerin melekutunu görecektir. 7 kat yerler, 7 kat cehennem o kişiye mutlaka gösterilir. Burası zemin katında görünümünü alır. Burası ulvelbab makamıdır. Bu makamdan sonra kişinin nefsi halis olur. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Ama kendisine 7 kat gökler de gösterilir. İhlas makamıdır burası. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Kalpleri muhlis kullar olmakla, Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla, hanifler olarak muhlis kullar olmakla emrolundular. Kalpleri halis olanlar. 7 kat gökler ve 7. katın 7 tane alemi gösterilir burada. Ve en son indi ilahide, indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha gösterilir. Sitretül Münteha'yı gören kimse o tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor öyle bir tövbeyle tövbe et ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah nebisiyle birlikte olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve Allah'a Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, bize mağfiret eyle derler. Onların günahları örtülmüştür diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim bu noktada tövbe-i nasuh geliyor. Nasuh tövbesiyle kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe ediyor. Bu tövbenin bir daha bozulması söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Bu tövbe nasuh tövbesidir. Allah söyler, kişi de kelimeleri tekrar eder. Bunun manası o kişi için ihlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlamıştır. Kişi artık salihlerdendir. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde başının üzerine salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde ilk kademe tövbe-i nasuh kademesi olduğu için günahların örtülmesi ikinci kademe, salah nurunun verilmesi üçüncü kademe, günahların sevaba çevrilmesi dördüncü kademeyi oluşturuyor. Bu noktada kişi günahlarının sevaba çevrilmesi noktasında irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası salah makamının dördüncü kademesi. Beşinci kademede ise o kişinin iradesi de Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır ve o kişi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 28. basamağın 5. 28. basamağın 5. kademesine ulaşmışlardı. Şimdi sevgili kardeşlerim, 7 tane safadan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa farz mıdır? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Farz. Allah Teala buyuruyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Üzerine
azap gelmeden önce. Münibine ileyhi ve eslemu, ona yönel ve ona teslim ol. Sümme la tünsırın. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca insanlara çok şeyleri farz kılmış. İşte farz kıldıklarından biri de Allah'a yönelmek. Ve bütün sahabenin Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Evvela yönelmek farz mı diyoruz? Farz. Allah Teala Allah'a yönelmeyi bütün insanların üzerine farz kılmış. Diyor ki Lokman'ın 5'te vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Allah'ın yoluna tabi ol. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde kim bana yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Sen de aynı yola tabi ol, sen de bana yönel diyor. Zümer'el 4'te de üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da veçini de nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Yoksa sonra yardım edilmezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilediklerini gördük. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sahabe için onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Allah Teala'nın dizaynında Allah'a yönelmek münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'ın emirlerinin gerçekleşmesi. Allah Teala diyor ki bu Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Tağuta kulmuşlar. Herkes başlangıçta tağuta kuldur. Şu bize saldıranların hepsi aslında şu anda tağuta, yani şeytana kul durumdadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Onların da kurtulması mümkün değil. Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Evvela ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileme farz mıdır? Gördük ki farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra geçiyoruz ikinci kademeye. Mürşide ulaşmak farz mı? Gördük ki farz. Onu izah etmiştik. Peki bütün sahabe mürşitlere ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ne diyor Allah Teala o konuda?
Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Mümtehine 12'de de hanımlara el öptürmek suretiyle nasıl tabiyet vereceğini anlatıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Onları da biatettir diyor. Onlar da tabi olsunlar diyor. Öyleyse tabiyet farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Söylemiştik Maide 35'te. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Kesin. Burası 14. basamak. Peki 21. basamakta ruhların Allah'a ulaştırılması söz konusu. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak hidayet olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah Teala bütün sahabenin hidayet erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayet erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etti. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etti mi sahabe? Fizik vücudun teslimi farz mı? Allah Teala fizik vücudun teslimini de üzerimize farz kılmış. Fizik vücutlarımızı Allah'a kul etmeyi emretmiş. Yasin 60 ve 61'de diyor ki ey Ademoğulları, sizlere şeytana kul olmayın demedik mi diyor Allah Teala ve bana kul olun demedik mi? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Fizik vücudun Allah'a teslimi de farz. Bütün sahabede teslim etmişler. Sonra nefslerin teslim edip halis olmuşlar mı? İşte Bakara suresi 139. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala deyin ki ey sahabe biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız. Halis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerini teslim ettikten sonra ulaşmışlar. İrşada ulaşmak farz mı? Allah-u Teala farz olduğunu Bakara 186'da söylüyor. Diyor ki kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Kim bizden bir talepte bulunursa biz onun talebine, duasına icabet ederiz. Ama şartlı onlar da bize amin oldukları takdirde icabet ederiz. Böylece irşada ulaşsınlar diye diyor. İrşada ulaşmak farz kılınıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor sevgili kardeşlerim. Ve de diyor ki Allah Teala ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Geliyoruz 28. basamağın 5. kademesine. Yani irşada ulaştıktan sonraki irşat makamına tayin, irşada memur ve mezun kılınmak işlemi farz mı üzerimize? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takvayla takva sahip olun ki o takvanın en üstüne sahip olanlar nasıl bir takvayla takva sahibiyse siz de aynı takvayla takva sahibi olun. Yani bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Bir hakkın takva iradenin de Allah'a teslimini gerektiriyor.
ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamına tayin edildiğini görüyoruz. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde, o sabıkın evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister sahabe, hepsine tabi olunmuş. Böylece 28 basamağın hepsi farz ve hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bize bu iftiraları, bütanları atan bu zavallı insanlar, bu size söylediklerimizden hiçbirisini bilmezler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah'ın hidayetini söndürmeye çalışırlar. Onlar şu anda mücrim durumdalar. Allah Teala da diyor ki, mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

El-Fatiha mi as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ya kenen stayne. Nasr hatan istakim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birleştirdi. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Siz bize sormayın biliyor musunuz diye biliyoruz. Sizler de bizi çok seviyorsunuz. Ama bizi tanıyabilenler, Allah'a hepimiz sonsuz hamd ve şükredelim ki bir platformda Allah'tan bahsetmek üzere Allah bizleri ilahi iradesiyle bir araya getirdi. Öyleyse Allah yolundasınız. Mutlu olmanın bütün imkanlarına sahip oldunuz. Önünüze bir okyanus açıldı. Başkalarının bilmediği o kadar çok şeye sahipsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bizi şu anda görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bütün dünya için geçerli. Bilgisayar bütün dünyaya ulaşıyor. Ve bir güzel muhteva daha, başkalarının bilmediği bir hazineye sahipsiniz. Gene bu bilgisayarın hafızasında. Konulardan konu beğenin. 3000'den fazla kasetimiz şu anda orada bilgisayarın hafızasında. Kur'an gerçeklerinden hangisine susamışsanız, hangisi sizi daha çok ilgilendiriyorsa bütün kapılar önünüzde açık. Sevgili kardeşlerim, sizden bu hazineden faydalananlardan başkası buradaki hazinelerin farkında bile değil. Allah bütün hazineleri onların ayaklarına sermiş. Ama oradan öğrenmek gereğini duymuyorlar. Hem bilmiyorlar hem de öğrenmek istemiyorlar. Oysa ki öğrenmeleri onların kurtuluşu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam adına ne kalmış ki? Aslında çok köklü ve sağlam temeller üzerine oturmuş bir fıkıh kültürü kalmış sevgili kardeşlerim. Bu bir sağlam bir vaka. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün Kur'an'dan geriye ne kalmış derseniz eğer, sağlam bir kültür olarak, şeytanın hiç değiştiremediği bir kültür olarak fıkıh kalmış. Çok sayıda fıkıh alemi görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Fıkhın bütün incelikleri bugün de fıkıh alimleri tarafından
gerçek anlamda ortaya konulmuş durumda tatbik ediliyor, öğretiliyor, sağlam bir kültür hazinesi. Fakat sevgili kardeşlerim, fıkıh bir insanı kurtarabilecek olan özelliklerin sahibi değil. Sağlam bir ilim, çok sağlam ellerde temsil ediliyor. Bir hakkın ilmi bilenler tarafından temsil ediliyor. Tatbikata da aynen yansımış durumda. Ama fıkıh öğrenen bir insan eğer öğrenisi sadece fıkıhsa ve Kur'an kültürünü başkalarından, emaniye kültürün sahiplerinden öğrenebiliyorsa, orada durun. Orada açmaz başlıyor. Ne kalmış elimizde Kur'an'dan sevgili kardeşlerim? Fıkı devre dışı bırakıyorum. Orada çok sağlam bir kültürün vardı, kesinleşmiş durumda. Şimdi oradan öteye geçiyoruz. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın bunlardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Bir tek muhtevaya dayalı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle buyurduğu söyleniyor. Birisi geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Cevabın bu olduğu ifade ediliyor. Ve İslam'ın 5 şartı olarak 14 asırdan beri her geçen gün biraz daha kıymet kazanarak bugünlere gelinmiş. Ama İslam'ın 5 tane şartı, 5'ini de ömrünüz boyu tatbik etseniz hiçbirinizi kurtaramaz. Neden kurtaramaz sualinin cevabını insanlar araştırmak gereğini duymuyorlar. Gözlerinin önüne serildiği halde öğrenmek istemiyorlar. İblis herkese bütün boyutlarıyla kuşatmış durumda. Ve İslam kalesinden insanları cennet saadetine götürecek olan bütün faktörleri söküp aldığı gibi dünya saadetine ulaştıracak olan faktörleri de yok etmiş. Birincisinde İslam'ın bacaklarını kesmiş, ikincisinde de kollarını kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Fıkıh ilminin o müstesna güzelliği hariç geri kalan kesimler bir hiç sevgili kardeşlerim. Ve muhtevaya dikkatle bakın ki fıkıhta kimseyi fıkha lazım gelen önemi verdi diye Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın 5 şartı da bu işe yetmez. Öyleyse mutlu olmanın temeliyle İslam olmanın temeli aynı temeldir. Her ikisi de %100 bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Asırlardan beri ortadan kaybolmuş bu Kur'an gerçeği bize Allah-u Teala tarafından öğretildi diye din alimlerinden bize düşman olmayan galiba kimse kalmadı sevgili kardeşlerim. Ama kurtuluş reçetesi de o sadece bizde. Ve bunu hepinize duyurmakla da ayrıca vazifeliyiz. Öyleyse mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Cennet mutluluğuna girmek deyince, ulaşmak deyince birçok insan bu konuda derler ki, cennet mi, ben mi?
Bundan 14 asır evvel sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Benim gibi birisi hiç cennete girebilir mi? Bu mümkün değil. Bizim gideceğimiz yer olsa olsa cehennemdir. Böyle diyen insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sarfı nazar ediyorlar. Nasıl olsa benim kurtuluşum mümkün değil. Ne yapayım yani ben ibadet yapıp da ne yapayım? Evvela ne yapayım sualinin cevabını bilmeniz lazım sevgili kardeşlerim. İbadet hedef değildir. İbadet vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir 27 basamaklık İslam merdiveninde Allah'a ulaşmayı dileyerek dilediğiniz andan itibaren kurtuluşa erdikten sonra mutlaka cennet saadeti sizin olur. Bundan sonraki safhalarda ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz hepsi Allah'a teslim olacak. İslam, sin, lam, mim. Bu kökten gelir. İslam'da, İslam muhtevasında Türkiye, Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslim kelimesidir. İslam teslimlerden ibarettir. Başka bir dinde zaten mevcut değildir, hiç olmamıştır. Bu dine, kainatın tek dinine İslam adının verilmesinin sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arap olmasıdır. Arapça indirilen bir Kur'an-ı Kerim ve teslim kelimesini, İslam kelimesini kullanıyor Allah Teala ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu da ve cini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse mutluluğun başlangıcı da İslam'ın başlangıcı da bir dilekten ibarettir. İslam'ın giriş kapısı. Kaleyi fethetmek için bu kapıdan gireceksiniz. İslam'ın başka bir kapısı mevcut değildir. İbadetler hiç kimseyi ibadet ediyor diye kurtaramaz. İbadetlerden kazanacağınız değerle Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Ama onlardan çok daha kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Yetmez. Bu yolda size Allah Teala ibadetleri sevmenizin de garantisini veriyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefsiniz var. Afetlerle donatılmış bir nefsiniz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret. Bütün bu muhteva nefsinizin 19 ayrı cepheden içini

belli bir takvim içerisinde ya da belli bir özellikler dizisi içerisinde o en güzeli ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte yarattık. Sonra onları esveli safinler edettik. Kim onlar? Bu güzelliklerden nasibini alamayanları diyor. Sonra esveli safiline reddettik diyor Allah Teala. Kim bu güzelliklerden nasiplerini alamayanlar? Sadece bir tek grup insan. Bu bir tek grup insanların %90'ından fazlasını temsil ediyor. Tarif tek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O kadar. İşte Kur'an ve Kur'an'ın ölçüsü bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi? Elbette ulaşılabilir. Ve Allah Teala Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaşmayı dilemenizi ve ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırmanızı 12 defa üzerinize farz kılmış. Hala sorulur mu? Allah'a ulaşılabilir mi diye? Allah'ın zatı yoktur, her şey Allah'tır diyen birçok insan yaşıyor şu anda. Hem de din öğreticisi pozisyonunda. Allah Teala diyor ki, biz 6 yevimde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattık. Sonra da arşa istiva ettik diyor. Yedinci gök katının ötesindeki yedinci gök katıyla gök katları sona erer. Onun ötesindeki yokluk. İşte Allah Teala oradadır. Yokluktadır Allah'ın zatı. Ve kendisine ulaşmasını, insanların ruhlarını ulaştırmasını ve ölmeden evvel ulaştırmasını, ulaştırmayı dileme de bu muhtevanın içinde olmak üzere tam 12 defa farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, ondan da daha fazla farz hükümler çıkartılabilir. Ama yetmez mi? Eğer Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi üzerinize farz kılmışsa, eğer Kur'an böyle söylüyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın diyorsa, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsa, ve de hidayetin adı ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması ise, hidayeti de Allah Teala herkese farz kılmışsa, din öğreticiler size bunları öğretmedi diye cehenneme mi gideceksiniz sevgili kardeşlerim? Sözümüze kulak verin. Sizin geleceğiniz için son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve başkalarından öğrenmeniz mümkün olmayan hususlar. Kendileri böyle bir ilme sahip olmadıkları için bizim aleyhimizde konuşan pek çok insanla karşılaşacaksınız. Unutmayın, sizin kurtuluşunuz söz konusu. Sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz.

Gelecek günlerde her şey adım adım aydınlanacak. Güneşi saran bulutlar bir bir dağılacak. Ve Kur'an gerçeği 14 asır sonra bir güneş gibi bu sefer bütün dünyaya doğacak. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin içinde birçok insan Kur'an hakikatlerine muttali olacak ve onları bir kısmı başka dinlerin içinde de Kur'an gerçeğini yaşıyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Hem başka bir dinin içinde olsun hem de Kur'an'ı yaşasın insanlar. Olacak şey mi bu? Evet, olacak şey. Hiçbir hilaf olmadan rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün dünya üzerindeki 72 ayrı inanç, inanma biçiminin içerisinde 72 ayrı inanç grubu tespit edilmiş durumda şu anda. Bu konuda inceleme yapanların vardıkları son sonuç, yıllardan beri bu rakam artık değişmez oldu. 72 fırka söz konusu. Bu 72 fırkanın içinde, bütün fırkaların içinde ne yazık ki %10'dan daha az insan, ama hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, adından haberdar değiller. Yaşadıkları şeyin İslam olduğundan haberdar değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan bir dizi güzellik. 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveninin bütün merdivenlerini tırmanmak ve Allah'a teslimi külli ile teslim olmak. Ne demek teslimi külli ile teslim olmak? Önce ruhu teslim etmek, 22. basamak. Sonra fizik vücudu teslim etmek, ikinci teslim, 25. basamak. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak. Sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Ne oldu? Teslim oldunuz. Allah'ın ezeli ve ebedi emrini yerine getirdiniz. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların yaşadığı bütün devrelerdeki kainatın tek dinini yaşadınız. Şimdi size eğer dersek ki, ey aziz kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Dünya üzerinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din yaşanmıştır. Biz de diyeceksiniz ki iyi de yani şimdi bundan 3 dakika evvel sen söyledin bize ki 72 tane inanç biçimi var. Öyle dedik, inanç biçimi din demedik. Bir dinin dışında hiçbir din olmamıştır sevgili kardeşlerim. Yalnız İslam dini. Adına Arapça adıyla İslam dini diyoruz. Allah adına teslimlerden kinaye olarak İslam dediği için ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle sonuçlanan kainatın yegane dini. Öyleyse Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber buraya kadar Nebiler dizisi boyunca başka bir din hiç olmamış. Ve son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmiş. Bu Arapça adıyla İslam dini.
neyi içeriyor? Baştan sona kadar mutluluğu içeriyor. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri dikkatle dinleyin ki bugün onların esamesi bile kalmamış. Bir defa daha ifade edelim ki şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ortadan kaldırmış. Ruhun Allah'a teslimini yok etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi kaldırmakla, sadece bunu yapmakla insanların hem dünya saadetini hem cennet saadetini sıfırlamayı başarmış iblis. Her şey bunlarla başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emri. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn ve okumussalat ve la tekûne minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturur ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Kim bu insanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farz mı? Açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktada o kişi takva sahibi olmuştur. Ondan evvel takva sahibi değildir. Takva sahibi olduğu nokta kişinin kurtuluşa ulaştığı noktadır. Cennete takva sahipleri girer diyor Allah-u Teala. Ali İmran 15, cennet takva sahipleri içindir diyor. Onlar orada altından ırmaklar akan cennetler vardır. Ali İmran 198, cennet takva sahipleri içindir diyor Allah-u Teala. Kaf 31-32 ve Zülfetül cennetü lilmuttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne. Cennet takva sahiplerine uzak olarak yaklaştırıldı, uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Takva sahiplerine vaad olunan cennet yaklaştırılıyor kıyamet günü. Likülle evabin hafiz. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyerek irşat makamına ulaşmış olan herkes için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bütün negatif faktörlerden kurtuluyorsunuz. Küfürden, dalaletten, hüsrandan, fısktan, bütün negatif faktörlerden kurtulduğunuz nokta orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. İnsan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta
kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Yani tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara, şeytan şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaşılamaz diyenlere ithaf olunur. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a yönelendir. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ve mutlaka şeytana kul olmaktan kurtulur. Mutlaka şirkten kurtulur. Mutlaka dalaletten kurtulur. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tünserun. Diyor ki Allah-u Teala, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve devam ediyor ayet-i kerime, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Açık ve kesin. Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım edilmezsiniz. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz, beçinizi teslim edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi teslim edeceksiniz ve iradenizi teslim edeceksiniz. Bu teslimleri tamamladığınız zaman Allah-u Teala'nın bir sevgilisi olursunuz. İradesini de Allah teslim etmiş ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Elbette çok kolay bir vetireden bahsetmiyoruz. Eğer Allah'ın irşat makamına tayin edeceği birisi olacaksanız, mutlaka daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mutlaka iradenizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz nefsinizden sonra. Nefsinizin kalbi bütün afetlerden kurtulduktan sonra 19 defa da müzeyyen olacak. Sevgili kardeşlerim, bunlar konunun üst uçları. Biz başlangıç noktasıyla alakalıyız. Kim cehenneme gideceğini düşünüp acı acı geleceğini tezekkür ediyorsa ne olacak benim halim? Beni cehennemden kimse kurtaramaz diyorsa bu gerçektir. Cehennemden seni kimse kurtaramaz ama sen kurtarabilirsin. Sen. Neyle kurtarabilirim diyor şimdi. Kişi tonla günah işlemiş. Kurtuluşunun artık mümkün olmadığını düşünüyor. İntiharı düşünüyor. Sanki hiç çözüm yokmuş gibi gösteriyor iblis ona. Dünyasını karartıyor. Oysa ki bu kişi, sevgili kardeşlerim, kim olursa olsun,
bu kişi hangi suçları işlemiş olursa olsun, günahı ne kadar büyük olursa olsun, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona tam 7 tane Furkan verir. Ve onun bütün günahlarını örter. Mutlaka onu cennetine alır. Kim takva sahibidir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Cennetse takva sahiplerindendir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme girmesi mümkün mü? Hayır değil sevgili kardeşlerim. İslam'da niyet amelden üstün, bir tek dilek hepinizi Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala ne diyor başka? Diyor ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Rabbinin ismiyle, yani Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah diye tekrarlayarak Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani insanı Allah'a ulaştıran faktörün zikir olduğu anlatılıyor. Ama Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir emir mi? Ruhun Allah'a ulaşması bir emir mi? Elbette. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ نُسَلَ 20 ve 21'i beraberce okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diye başlıyor. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar ahdallahi'yi, Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah'ın ahdi ruhu bir, veçi yani fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi dört. Bu dört emanetin hepsini Allah'a teslim etmektir. Asıl emanet ruhunuzdur. Onu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikinci emanet, ikinci varlık, fizik vücudunuz emanet olur. Ötekiler değildir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim ettiğiniz zaman iradeniz emanet olur. Sizde bulunan adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan sadece ruh aslında emanettir. Adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan bütün bu varlıkları Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Onun tarafından yetkili kılınan birisi. Elbette burası yolun sonudur. Sizlere, mutluluk peşinde dolaşan mutsuzlara, hayır bunu söylemiyoruz, bunu tavsiye etmiyoruz. Bu çok ötelerde bir olay. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, şu dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan, en azından yarısına mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın bir vaadi var mı? Var sevgili kardeşlerim. Kesinlikle var. İşte Allah Teala demin size söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmaya
ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim? Mutluluğun sahibi. Çünkü bu noktadan itibaren cennet onun. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 7 safha 28 basamak oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktaki kişidir. 1. 2. ve 2. basamaktakilerin gideceği yer. 3. basamağa ulaşamamışlarsa, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse sadece cehennemdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Ama bir taraftan müjdeyi de verelim ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme girmesi mümkün değildir. O da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse günahlar işliyorsunuz. Günlerce Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla. Ben böyle böyle günahlar işledim. Beni affet ne olur diye günlerce yalvarıyorsunuz. Bir garantiniz yok. Allah-u Teala affedebilir de, affetmeyebilir de. Ve diyor ki, büyük günahları işlemiş olanlar da benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Ne demek? Rahmet, Rahim esmasının mahsulüdür. Allah'ın Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَيَمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ben bu sebeple nefsimi temize çıkartamam. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani Rabbim dilerse bana Rahim esmasıyla tecelli eder ve o hariç o zaman ben mutlaka kurtuluşa ulaşırım. Nefsimi beraat eder, ettirebilirim. Allah-u Teala nefsimi beri kılar. Beraat ettirir. Ne zaman? Son derece basit cevap. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah görür, işitir ve bilir nefsinizin kalbindeki bu dileği. Bu sebeple hep nefsinize bakar. Ve gördüğü, işittiği, bildiği anda Derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli size 7 tane furkan verilmesine sebep olur. Evvela görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. Çalışmayan görme hastanızın üzerindeki gışaveti kaldırır. Ve hem görme uzvunuzda görürsünüz, hem de zihninizde gördüklerinizi şekillendirecek olan meleke, hassa harekete geçer. Gerçek anlamda görürsünüz. Biliyor musunuz gözlerinizde mercek var. Bu merceklerin görüntüsü aslında terstir. İsterseniz deneyin. Bir mercekten herhangi bir nesneye bakarsanız o nesnenin ters göründüğünü göreceksiniz. Ama o ters görüntüyü doğrultan bir hassa var içinizde. Beyninizin bir fakültesinde bir hassa var, görme hassası. Adına basar diyor Allah-u Teala görme hastanızın. Onu görür hale getiriyor. Kulaklarınızdaki vakrayı engeli alıyor ve işitme hastanız da mühürlü, onun da mühürünü açıyor.
4 Furkan oldu. Kalbinizin mührünü açıyor. 5 Kalbinizdeki ekinetle birlikte küfrü alıyor. 6 Ekinetin yerine ihbat koyuyor. Muhbit oluyorsunuz. Size verilen ilmi anlamaya başlıyorsunuz. İlim sahibi olmak için kendilerine ilim verilenlerden ilmin sahibi olanlar hüviyetine ulaşmak için harekete geçiyorsunuz. Allah size bu imkanı sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bana hanginiz ne kadar zor bir şeymiş, hiç mümkün mü ki diyebilir. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin kalpten olmasını istiyor Allah Teala sadece. Yani gerçek olmasını istiyor. Kendinizi aldatmayın. E peki ölçüsü var mı? Nereden bileceğiz kendimizi aldatıp aldatmadığımızı? Bu son derece kolay bir şey. İki çeşit insan düşünelim. İkisi de diyor ki size ben Allah'a ulaşmayı diledim. Onlara dikkatle bakın. Bunlardan birisi mutlaka namazlardan zevk almaya başlamıştır. Oruç tuttuğu zaman açlığı azalmıştır. Zikir yaptığı zaman zikir ona haz vermeye başlamıştır. Allah'tan bahsedildiği zaman sohbeti dinlemek hoşuna gider. İşte zikirden hoşlanan bu kişi zikri zikirsizde tercih eden bu kişi, namazdan hoşlanan bu kişi, oruç kendisine açlık hissini çok eskisine nazaran çok daha az duyurduğu bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum diyor ikincisi, ama iddia ettiği dilemeyi gerçekleştirmeden evvel, dilemeden evvel nasıl namaz hiç hoşuna gitmiyorsa, oruç tutmak hoşuna gitmiyorsa, zekat vermek hoşuna gitmiyorsa, zikir yapmak hoşuna gitmiyorsa, gene aynı standartlarda kişi. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ikincisi dilememiştir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimseyi Allah Teala cehenneme koymaz. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, öldünüz. Arkasından mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Birinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, cennetin katlarından bahsediyorum. 7 kat cennet var. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennet. Niçin cennetin katlarından bahsediyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. Demek ki bütün göklerdeki 7 kat gökler, her katta ayrı bir cennet var. 7 kat cennetin birincisine girebilir ki bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmaya vakit kalmadan da eceli gelmiştir. Allah'a emanetini geri almıştır. Ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaşamadı. Ruhunu Allah'a ulaştıramadı. Ama Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Mutlaka birinci kat cennete girer. Bu kişinin hayatı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hayatı 5-6 ay olsa, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan 5-6 aylık bir zaman devresinde mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse şu anda beni dinleyen arasında
Biliyorum ki binlerce Allah'ın evliyası var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de namaz zevk vermeye başlamış, oruç zevk vermeye başlamış ve zikri de 33 bin zikre ulaşmış. Bu kişi mutlaka 5-6 aylık bir zaman devresinde bunu gerçekleştirdiyse Allah'a mutlaka ruhunu ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur. Bu neyi ifade eder? Üçüncü kat cenneti ifade eder. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 5-6 aylık bir ömrü geçirmişse zikrini 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 diye buralarda ikişer bin yükselterek zikrini tamamlayabilmişse, bu tamamlamak ona ağır gelmiyorsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır sevgili kardeşlerim. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Nasıl ulaştı buraya? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Derhal birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala ona 7 tane Furkan verdi ve arkasından kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. O kişi zikre başladı. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikti. Huşuya ulaştı kişi. Hayret namazını kıldı. İrşat makamını gördü. Ulaştı. Ulaşmadan evvel öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Hiç ibadet yapamadan öldü kişi. Gideceği mutlaka birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Peki bu kişi 12 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, irşat makamına ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. Bu kişinin kalbine Allah bu noktada, burası 14. basamaktır, imanı yazmıştır. Kişinin bütün günahlarını o her bir Furkan'da verdiği derecelerle o 7 safhada, her bir Furkan'da verdiği derecelerle o kişinin günahlarının 7'de biri kadar ona ilave yapan Allah-u Teala derecelerine, ona derecat veren Allah-u Teala 7 Furkan'ın her birine verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. Örttüğü noktadan itibaren sevaplar günahları açmıştır. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Cennet mutluluğunu kazanmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa, mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesine göre. Ve 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bunu 1'e 700'e kadar çıkaracaktır. Bu kişi bu noktadan sonra ölürse, irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülkatli yolculuğuna çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Ve neticede bu kişi sağ kalırsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Süre en çok 5-6 aydır. Çok daha evvel ruhun Allah'a teslimi mümkündür. Şimdi böyle bir durumda bu kişi için kurtuluş
ruhunun yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşıp orada ifne olmasıdır. 22. basamak, Allah'ta fani olmuştur, ifna olmuştur kişinin ruhu. Buraya bu sebeple fena findah makamı denir. Allah'ın zatında ifna olma noktası. Allah buraya kadarını garanti ediyor Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Öyleyse hadi biz de sizi davet ediyoruz. Koşun diyor Allah Teala. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Hepiniz için yol açık. Sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar. Ne yazık ki İblis 14 asırda Kur'an'ın bu büyük muhteşem kurtuluş reçetesini insanları unutturmaya başarmış. İnsanları emaniye ile meşgul ederek, onları kurtarması imkansız olan bilgilerle meşgul ederek ve kurtuluş reçetesini, Allah'a ulaşma dileme talebini Kur'an'da var olmasına rağmen yok ederek tam 12 defa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi artı Allah ruhunuzu ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Arkası mı? Sadece mutluluk sevgili kardeşlerim ve Allah'ın garantisindesiniz. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ulaştırdığı güne kadar yaşarsanız 5-6 aylık ömrünüz varsa 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısı da devre dışı kalacağı için dünya saadetinin de en az yarısının sahibisiniz. Dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Cennet saadetinin ise 3. katını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiç karşılığı sadece bir dileğinize karşılık olmak üzere. Öyleyse Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Mutlu olmanızı. Ama bu aslında her şeyi istemesidir. Ne demek istiyoruz? Çok açık. Biliyorsunuz ki İslam 7 safhadan oluşur, 4 tane teslim içerir. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safa. İkincisi bu kişinin 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olması. Üçüncüsü ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ruhun yok olması. 21 ve 22. basamaklar. Sonra kişinin ruhunu Allah'a teslim eden kişinin fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi. 25. basamak. Dik yokuşu açıp 18 saat zikre ulaşıp en az 18 saat zikre ulaşıp fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi. Sonra nefsini Allah'a teslim etmesi. 26. basamak. Sonra tövbe-i nasuha davet edilmesi, muhlis olması. Sonra iradesini Allah'a teslim etmesi. İrşad makamını Allah Teala tarafından tayin edilmesi. 7 tane safa. 7 safa 4 tane teslim içeriyor. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olması, 26. basamakta nefsin Allah'a teslim olması, 28. basamakta iradenin Allah'a teslim olması. İşte din budur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar uzayan ve bütün emanetlerin onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmesiyle noktalanan bir bütün. İşte mutluluğunuz buna paralel bir seyir gösterir. Mutluluğunuzu engelleyen şey nefsinizin afetleridir. Bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşur. Doğan fizik vücudun içindeki nefs ve Allah'ın o kişiye üfürdüğü ruh. Bunlar bir üçlüdür. Ruh, fizik, vücut, nefs. Ve bunların hepsinin Allah'a teslim edilmesi üzerimize farzdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi de, mürşide tabiiyeti de, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da, fizik vücudumuzu teslim etmeyi de, nefsimizi teslim etmeyi de, irşad olmayı da, irademizi Allah'a teslim etmeyi de üzerimize farz kılmış. Bu farzları yerine getirmek ise
daha büyük, daha büyük ve daha büyük bir mutluluğu ifade eder. Bir insanın nefsi afetlerle doludur, ruhu da hasletlerle doludur. Hayata insanlar böyle başlar. Allah Teala bir denge kurmuştur. Nefste ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır. Yani insanı mutsuz edecek olan ne kadar faktör varsa, mutlu edecek olan da aynı miktarda nur, nefsin, ruhun muhtevasında Allah Teala tarafından konulmuştur. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi isteyen bir yapının sahibidir. Yasak ettiği fiilleri de asla işlememizi istemez. Nefse tam aksine Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamayı emreder. Ve yasak ettiklerinde yapmayı. Çünkü nefs şeytanla ilişkilidir. Şeytan nefsi kullanır. Ruh ise Allah'ın bize üfürdüğü ruhtur. Allah'tan gelmiştir. Allah tarafından üfürülmüştür. Sadece bütün emirleri yapmamızı, yasak ettiği fiilleri işlemememizi ve böylece mutluluğu yaşamamızı ister. Hasretler mutluluğa, afetler mutsuzluğa götürür. Sevgili kardeşlerim, üç ayrı cepheden mutluluğu müşahede etmek söz konusu. İç dünyamızda mutluluk. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o başlangıçtaki dengeyi ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra yeniden kurabilmek, ondan sonra da nefsimizin afetlerini adım adım devre dışı bırakmak, yerine fazıl adı verilen nurları geçirmek ve böylece fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için tamamen duruma hakim olurlarsa insan ömrü boyunca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir özelliğe kavuşacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Mutluluk, bütün çatışma hallerinin dışındaki bir olgudur. Mutlulukta çatışma yoktur. Mutluluk, sülh ve sükundur. Mutluluk, huzur ya da eski adıyla mutluluğun eski adı saadetti. Saadet. Asr-ı saadet dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Nefslerini tezkiye ve tasfiye etmiş olan sahabenin yaşadığı hayat. Bu hayat bütün boyutlarıyla bir mutluluk işaretiydi. Sahabe bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşamışlardı. Çünkü nefslerindeki bütün afetleri daime zikre ulaşarak hepsi yok ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İç dünyamızdaki mutluluk, nefsimiz ve ruhumuz arasındaki kavganın bitmesiyle bütüne ulaşır. Başlangıçta yarı yarıya mutlu olmamızı temin edecek olan şartlarla yaratılır insan. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur, ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? Ne kadar bizi mutsuz edecek olan afet varsa o kadar da mutlu edecek olan haslet var. Ama biri nefsimizde, biri ruhumuzda. Allah Teala
bu dengeyi bir yerde farklı bir şekilde kurmamızı istiyor. Yani Allah'a ait olan ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı istiyor. İşte bunun için bir insan mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir ve taviyetini Allah'tan sorar bir defa mürşidine, sonra taviyetini gerçekleştirir ve gerçekleştirdiği an ruh vücuttan ayrılır, ana dergaha, devre imamının dergahına ulaşır. Allah'tan sormuşsa o mürşit mutlaka mutlak mürşittir. Gerçek mürşittir. Ulaşıp teslim olduğu anda tabi olmak, ona teslim olmak manasına gelir. Tabi olduğu anda ruh vücudu derhal terk eder. Ya o insan ruhsuz mu yaşayacak? Ruh olacak ama içinde olmayacak. Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerleşir. Bir ruh gitmiştir ama devrin imamının ruhu gelip başın üzerine yerleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn içerisinde o ruh bir koruyucu faktördür. Ne diyordu Allah Teala? Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın kadından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte böyle bir statüde kişi mürşidine tabi oldu. Tabi olduğu zaman ne olur? Ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar ve Allah Teala o kişiyi koruma altına alır. Ne tür bir korumadan bahsediyoruz? İnsanı mutsuz eden gerçek husus şeytanın o kişiye devamlı müdahaleleridir. Devamlı tesir icra etmesidir o kişinin üzerinde. Böyle bir tesirin, etkinin yok olması gerekir. İşte Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı an şeytanın kişiye etki müessesesini durdurur. O kişiyi özel bir koruma altına alır ki bu korumanın sırrı Allah'a aittir. Ama şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar? Ta ki nefsin kalbi %1, %51 fazıllarla doğsun. O muhteva içerisinde ruh nefsin kalbindeki her %7 aklanmaya, nefsin kalbine her %7 nur birikimi oluştuğunda bir gök katı yükselir. Birinci gök katının kapısının o kişinin ruhuna açılması ancak o kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nurunu devre dışı bırakırsak ilk %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. İkinci gök katının kapıları o kişinin kalbinde ancak ikinci bir %7
nur birikimiyle gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimlerinde bu kişinin nefsinin kalbi yedi defa %7 fazıl birikimine sahip olur. Bu yedi defa %7 nur birikimi o kişi için bir halastır, kurtuluştur. Halas, kurtuluş demek. Ne demek istiyoruz? Ruh Rabbine ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur. Sahibi olan Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Böyle bir sonucun oluşabilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar.

ne kademesi aşılır. Ve nefs %100 karanlıklardan oluşan başlangıçtaki nefs, ruh ayrıldıktan sonra o karanlıklarda bu denge sağlanana kadar, aynı denge sağlanana kadar Allah'ın muhafazası altındadır kişi. Yani başlangıçtaki dengeyi Allah Teala bir daha kuruyor. Ama ruhunu kendisine geri aldıktan sonra bu denge kuruluyor. Daha doğru bir ifadeyle ruh Allah'a bu 7 kademede 7 tane gök kapısı açılarak Allah'a ulaştığı noktaya kadar bu denge adım adım tamamlanıyor. Ruhun Allah'a ulaşması dengenin tamamlanması demektir. 7 gök katında %7 fazla birikimi %49, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle beraber %51 ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu. Burada bu kişiye Allah Teala cenneti de nasip kılıyor. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ve gök katlarını birer birer aşar. Kişi mürşidine ulaşır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta Allah'a mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 7. 3. basamakta, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Ve ruhu 21. basamakta 14-7 daha 21, 7 tane kademeyi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, burada denge başlangıçtaki nefsin kalbinde %100 afet var, ruhun kalbinde %100 hasret var dengesi. Bu noktada bir defa daha kurulur ama ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi yarı yarıya nurlarla dolmuştur. Geri kalan %9, %49 afet hala nefsin kalbindedir. Bunun yok olabilmesi için kişi fizik vücuduna Allah'a teslim edecektir. Nurlar %81'e ulaşır. Nefsini teslim edecektir, %100'e ulaşır. Ve bu ihlas makamında da, salah makamında da nefsin kalbi o %100 nur birikimini devam ettirir. Kişi artık Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah Teala mutsuzlukla mutluluğu dengede bırakmış? Neden nefsin kalbini afetlerle doldurup ruhun kalbini aynı seviyede hasretlerle doldurmuş? Çünkü Allah Teala diyor ki: "Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık." İşte nefsin kalbindeki A kadar afet, nefsin kalbindeki, ruhun kalbindeki A kadar hasret birbirine eşittir. Denge kurulmuştur. Zıttıyla kaim kılmıştır. Burada insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mutluluğun yarısını mutlaka yaşamaya başlar. Yeter mi? Bu ona verilen mükafatların bir tanesidir. Dünya mutluluğunun yarısı. İkinci mükafat çok daha büyük, çok daha önemli. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ruhu ulaşan kişi
üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur.

0: Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın sözüdür bu. Mutlaka sözünü tutar. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah talahat olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. O dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse o dileyen kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala söz verdi mi? Sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf kelimesi ve hulf kelimesi aynı kökten geliyor. Yani ne demek bu? Yani Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değildir. Sözünün gerçekleşmemesi mümkün değildir. İnsanlar vardır, söz verirler, sözlerini yerine getirmezler. İşte bu o sözde hilaf olmasıdır. Sözün yerine getirilmemesi o sözde hilaf olması manasını taşır. Söz yerine getirilmemiştir. O sözde hilaf söz konusudur. Öyleyse bir insan için sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu söylediğimiz noktaya kadar olan kesimi garanti etmiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu. Bu o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesini sağlar. Şimdi böyle bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Nereye gidecek bu adam? Kıyametten sonra gideceği yer bunun cennet. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Mülaki olmayı dileyenlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cenneti. Bir başka insan düşünelim. Allah'a mülaki olmayı dilememiş ve de 80 sene yaşamış. 65 senesinde de İslam'ın 5 şartını da yerine getirmiş. Namazlarını muntazam kılmış, oruçlarını eksik olmaksızın tutmuş, zekatını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş ve 80 yaşında da ölmüş. Bu adamın gideceği yer sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri heba olur. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyenin amelleri heba olur diyor Allah Teala. Peki dileseydi ne olurdu? Dileseydi Allah onun günahlarını örterdi. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah Teala, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtüsün. Neymiş? Allah'ın günahları örtmesi söz konusu oluyormuş. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a mülaki olmayı dilemek ve cehennemden kurtuluş. Mutlaka cennete girmek. Şimdi hal böyleyse, eğer mutluluktan muradımız cennet mutluluğuysa, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi oluyor. Eğer cennetten bahsediyorsak, mürşidine tabi oluyor. Allah'tan soruyor mürşidini. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor bu kişinin. Eğer hayatı buna müsaitse. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu 7-8 ay içinde bu olay mutlaka gerçekleşir. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu Allah'ın birinci kısım mükafatı. İkinci kısım mükafatı ise ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin dünya mutluluğunun yarısına sahip olması. Yani o kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu olur. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama ölümden sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanlara mutluluğu garanti etmiş. Sadece bir dilekle dileyeceksiniz benden diyor bana ulaşmayı. Ben sizi dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştıracağım diyor. Ve de diyor, üçüncü kat cennette sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliniz ki hepinizi sever. İnsan onun katındaki en kıymetli mahluktur. Onun indinde, Allah'ın gözünde insan en kıymetli mahluktur. Çünkü içine ruh üfürdüğü tek bir mahluk vardır Allah Teala'nın, o insandır. Her insana doğuşunda ruh üfürür Allah Teala. Cinlere ruh üfürmez, şeytanlara ruh üfürmez. Onlar enerjiden yaratılmıştır. Biz insanlarsa ben yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Her kim dünya mutluluğunun daha ötesini istiyorsa, o bir dik yokuşu aşmak mecburiyetindedir. Zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik zikirle yetinmeyip, günde günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığı zaman, yani günün 4'te 3'ünü, 6, 12, 18, 24 günü 4'e böldük. Bunun 18'ini, 4'te 3'ünü zikirle geçirmeyi başaran bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu Allah'ın bir nimetidir. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur da Allah bu talebi kabul ederse, o kişiye yolunu kolaylaştırır. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dünya mutluluğunun %80'ini yaşamaya başlar. %50'den %80'e çıkar dünya mutluluğu. Cennetlerden de 4.sine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, daha çok mutluluk daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan insan, nefsinin afetlerini tamamen yok olmuş olan birisidir. Öyleyse, kişinin iç dünyası ne olmuştur? iç dünyası hasletlerle %2 rahmet olmak üzere %98 fazıllarla dolmuştur. Onlar sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir hüviyettedir. Kişi bu sebeple mutluluğu yaşar. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz şey nasıl bir şey? İnsanın iç dünyasındaki mutluluk, iç dünyasında nefsiyle ruh arasındaki kavganın bitmesidir. Birinci faktör. İkincisi, bu kavganın bitmesi, ruhun gitmesiyle tamamlanmıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah Teala bizi koruma altına alıyor. Aynı dengenin kurulabileceği bir noktaya kadar kalıyoruz. O noktaya kadar şeytanın bize müdahalesine imkan vermiyor. Ta ki nefsimizin kalbinde %51'lik nur oluşsun. Böylece nefsimizde %100 haslet varken, nefsimizde %100 afetler varken, nefsimizde de %100 hasletler varken olan denge, ruhumuz Allah'a doğru yola çıktıktan sonra bizim içimizde de kurulsun. O denge, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, nefsin içinde kurulur. Nefsin afetleri %51 azalır. Fazıllardan oluşur ve başlangıçtaki denge yeniden kurulur. Bundan sonraki hamlelerse nefsin afetlerini tamamen devre dışı bırakacak olan nefse has fazılların gelişini devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, iç dünyadaki mutluluk böyle bir dizaynı ifade eder. Ama çevrenizde insanlar var. O insanlarla olan ilişkilerinizde eğer onları severseniz davayı baştan kazanırsınız. Sevmeyi öğrenmelisiniz. İnsanları seveceksiniz. Severseniz onlara kötü davranamazsınız. Severseniz mutlu olacak olan sizsiniz. Bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşar. Yasaklarını işledikçe mutsuzluğu. Etrafınızdaki insanlara iyilik yapmanın koruyucu belgesi sevmektir. Seven insan etrafındakilere huzur verir. Onlara yardımcı olur. Sadece sevmeyi bilen, seven insan. Bir insan bir başkasından nefret ediyorsa, ona iyilik yapmak şöyle olsun, nefsinin afetleri var olan bir insana bahsediyoruz. Ona iyilik etmek şöyle dursun, ona her zaman kötülük etmek ister. Ama Allah Teala nefsin afetlerinden öfkeyi, kini devreden çıkartırsa, o zaman kişi başkasına kötülük etmek için iç dünyasında bir arzunun kalamadığını görecektir. Böyle bir yanlışı da hiçbir zaman yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başka insanlarla olan ilişkinizde onları sevmelisiniz. Sevdiğinizi belirtmekten çekinmeyin. Sevin ki sevilesiniz. O beni önce sevsin, ben onu ondan sonra severim. Yok. Karşınızdaki kişinin de sizin gibi düşündüğünü düşünün. O da o beni sevsin, ben onu o zaman severim diyorsa, bir ömür boyu siz birbirinizden nefret eden ya da nefret etmese de en azından birbirini sevmeyen iki kişi olarak yaşarsınız. İkiniz de mutsuz olursunuz. Sadece iki kişiden bahsediyoruz misal olarak. Ama siz başkalarına iyilik etmek için yaşarsanız, onları mutlu etmek için yaşarsanız, o zaman Allah ile yeni bir anlaşmanın içine girersiniz. Kime bir iyilikte bulunursanız, Allah onun o yaptığınız iyiliğin iki katı kadar size mutluluk verir. Etrafınızda 20 kişi varsa, bunların hepsine iyilik ediyorsanız ve sizin iyiliğinizden her birisi bir zevk alıyorsa, mutluluk duyuyorsa, her birinin duyduğu mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Onları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Bu onları mutlu eder. Ama siz bu sevgiyi belirtmekle onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkese bir küçücük iyilikte bulunmanız, onların her birinin yaşadığı mutluluğun size mutlaka inikas etmesi, geri dönmesi demektir. Ve her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşayacaksınız. O zaman mutluluğunuz için kapılar etrafınızdaki insanlardır. Onları sevin. Onları sevin. Sadece sevin. Nefret etmeyin. Kimseye karşı kin duymayın. Kimseyi kendinize düşman etmezsiniz. Herkes sizin dostunuz olur. Size kötülük yapanlara da sevgi besleyebilir misiniz? Onu gerçekleştirin. O zaman Allah-u Teala tarafından daha üst seviyeye sevilen birisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Efendimiz inşallah mübarek evlerinizden olsun ümit ediyoruz. Ve inşallah efendimiz takdimi gerçekleştireceğiz müsaadeniz olursa.
2: İnşallah Allah razı olsun.
1: İnşallah efendim hemen geçiyorum efendim.

0: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim inşallah yine sizlerle birlikteyiz ve az sonra Muhterem Efendimiz tasavvuf doktoru İskender Ali Mehir bizim sohbetiyle yine sizlerle birlikte olacaklar ve sizlerle yine bir güzel birlikteliği gerçekleştirecekler. Sizlerden müsaadenizle Muhterem Efendimiz'e dönmek istiyorum şimdi. Muhterem Efendimiz, ellerinizden inşallah sonsuz sünnet ediyoruz. Ve çok kıymetli dualarınızı bekliyor. İnşallah bu anda zaferinizi muhterem izleyici, dinleyici ve de tekil öğrencilerinizle başka çalışıyoruz. Tekrar mübarek elinizden son sözümü tekliyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Berhan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Buradan, Amerika'dan. Bir defa daha beraber olmanın mutluluğunu yaşamıştım sizlerle. Maksadım kısa bir zaman süresinde sizlerle ziyaretlik etmek. Sevgili kardeşlerim, burada her şey en güzel standartlarda devam ediyor. Geçmişe doğru baktığım zaman yola çıktığımızdan bu tarafa köprülerin altından ne kadar çok sular aktığını görüyorum sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraber olmanın, sizlerle kalp kalbi olmanın, kalplerimizin birbirine ısıtmasının, aydınlatmasının, nurlandırmasının, başladığı yıllardan bu yıla çok zaman geçti aradan. ...1976 yılına kadar biz eğitildik. ...1963... ...1976... ...konuşça. ...1976'dan... ...bu tarafa... Sizlerle başka bir hüviyette beraber olduk. Sizlere anlatacak çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim. Bunun huzurunu, mutluluğunu hep yaşamışımdır. Sizlerle beraber olmak, sizlere çok şeylerden bahsetmek, biliyor musunuz? Hiçbir şey tesadüf değildir. Ben 1933 doğumluyum. Yani 35'indeyim. Vakıflar Bankası'na müfettişlik yapıyorum. İstanbul'da Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Kapının içeri yaşlı bir zat girdi. Benden daha yaşlı sevgili kardeşlerim. 75 falan vardı diye düşünüyorum. Geldi benim masama. Ve dedi ki ben dedi seni cehenneme kabul ettim dedi. Sen de beni geri dayılar kabul ediyor musun? İşte tasavvuf hayatımın başlangıç noktası. Ona dedim ki elbette. Allah razı olsun demedim ne yazık ki o zaman. Böyle bir kelimeye alışık değildim. Ama o dedi benim onu elbette nasıl okuyorum ile dayalığa kabul etmem, onu Allah razı olsun demesine sebebi etmem. Ve cebinden iki tane şeker çıkardı. Kağıtlı şekerler var. Yani bayramlarda alırız çocuklarımıza verir falan. Onlardan. Sonra da Allah'a konuk dedi ve gitti. Sene 1963. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün tekrar geldi. O gidince ben sormuştum şubenin o sıradaki müdürüne. Bu dedi, müdür kimdir bu dönemde, bu yaşında? Dedi ki bana, o dedi, bunun adı Dayı Bey dedi. Bütün senaryolu bunu tanır dedim. Kalanca tarikattan dolayı. Ve buralarda onu tanımayan yoktur. Herkese iyilik yapmaya hayatını adamıştır. Herkes tarafından çok sevinir. Kemal yolunun Dayı Bey dedi onun adı. Ertesi gün Ozat tekrar geldi. Ve hadi gel yürüyelim dedi, senin dedi meseleyi çözelim. Ben ona hiç meselenden bahsetmemiştim. Ne meselesi falan diye sorduysam da bana hiç aldırış etmeden yürümeye başladı. Ben de arkasından onu takibe başladım. Beraberce çok güzel bir binanın önünde durduk. Etrafı bütün bahçeyle binanın. Bahçenin üstünde bir küçük saray gibi. O zamanki General Çelik Eşya Fabrikası'nın sahibiymiş. O içeride bulunan zat. Dayı Bey önünde, ben de arkada içeri girdiğimiz zaman o eski yazılı bir kitabı okuyordu. Dayı Bey'i gördüğü zaman olağanüstü bir saygıyla yerinden kalktı, ellerini açtı onun ve çok hürmetkar bir şekilde Dayı Bey'in emrini bekledi. Dayı Bey dedi ki, senin arkada dedi müştemilat var bir tane dedi. Eskiden bahçıvanların falan kalıyormuş dedi. Orasını dedi, bu yayınımı dedi, bu akşam biter ve teslim et dedi. Sonra da Dayı Bey, Allah sana seni, çıktı gitti. Ben kaldım mı orada sevgili kardeşlerim? Af diledim ev sahibinden dedim, özür dilerim dedim. Beyefendi ben Dayı Bey'i dün tanıdım. Bugün de ne yapacağından hiç haber vermeden beni buraya getirdi. Ben dedim sizden daha yeni tanışıyoruz ama siz bana evinizi vereceksiniz. Evet dediğinizi göre ona. Ben dedim beni hiç tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Azat bana dedi ki seni seçtiğine göre dedi, sen de bundan sınav.

Gerçekten ev bulamama gibi bir problemim vardı. O problem beni o devrede epeyce üzüyordu. Teftişler genellikle bir ay, 2 ay gibi sürelerde sürdüğü için geçici bir süresinde kimse pek ev vermek istemiyordu. Bir problemdi yani benim için. Birçok yerlere başvurmama rağmen netice alamamıştım. Ve böyle gelip o meseleyi çözdüm. Sonra biz oraya ulaştık. Orada Fenerbahçe Şubesi'nin teftişi boyunca orada kaldık. Ev sahipleriyle çok iyi bir dostluk kuruldu o süreç karşısında. İşte benim tasarruf hayatım böyle başladı. Her şey çok güzeldi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Neden güzeldi? Çünkü ertesi akşam devre elinde 3 tane mum, biraz kesme şişler, bir tane de limon bulunan bir paket getirdi bize. Ve kapıdan paketi bırakıp ayrıldı. O akşam Fener yolunda elektrikler söndü. Biz birinci mumu yaptık. Elektrikler yanmadı. İkinci mumu da birinci mumdan yandık. Hiç yaktık, hiç çekilmeden. İkinci mum bitti. Elektrikler yanmadı. Biterken biz üçüncüsünü de yaktık. Sevgili kardeşlerim, üçüncü mum söndüğü an elektrikler yandı. O ana kadar art arda gelen olaylardan tesir almaya başlamıştım ben. Hayatımda din adına daha evvel hiçbir şey yapmayan birisiydim. Sonra ne oldu? Ertesi gün bankaya geldiğinde ben dedim ki akşam dedim tesadüfen dedim ışıklar kesildi dedim üçüncü mumu derken üçüncü mumu kesildiğin zaman ışıklar yandı değil mi dedi. Evet dedim. Yeğenim dedi o dedi tesadüf değildi dedi. Benim o zamanki mantığıma göre bu imkansız bir şeydi. Ve açık açık fikrimi söyledim. O da dedi ki bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsan dedi. Bak dedi karşıki binanın şu katından gösterdiği dairesini bana. Gerçekten Vakıflar Bankası'nın karşısındaki apartmanın üçüncü katında mıydı, dördüncü katında mıydı? Şimdi hatırlayamıyorum o katı. Gelirsen dedi sana orada bunun ne olduğunu, bunun adı tasavvuftur dedi, ne olduğunu sana anlatırım. Ondan sonra ben ertesi gün gittim oraya. Ve hayatım ansızın değişti. Birçok güzellikler arda arda bize ulaşmaya başladı. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mevzularını o zaman atlarına derviş derlerdi. Tekkede kalırlardı bu insanlar. Onların süfli, insanlara faydası olmayan, bedavadan geçinmek isteyen, zavallı insanlar olduğunu düşünürdüm. Bize çocukluğumuzdan beri bunu öğretmişlerdi. Öyle tekkelerde, mekkelerde yaşayan derviş mermiş dedikleri adamlar kötü insanlardır. Onların insanlara zarar veren tüfeği değil,
Bedavadan yaşayan insanların onun dışında hiçbir özelliği yoktur. Öyle derlerdi. Yani hepimizi buna inandırmışlardı. Sonra mı ne oldu? Sonra dayı bey bana ilk meclidin tasavvufu öğretti. Cidden bile her şeyin çok güzel oldu. O zamana kadar farklı bir yapının sahibiydi. Çok okurdum. Ve ukala birisi. Herkese tartışırdım. Ve her tartışmadan mutlaka galip çıkmak için her şeyi yapardım. Tabii öyle olmam için çok okumam gerekiyordu. Öyle yapardım. Mesleğimde iyi birisiydim. Etrafındakiler beni severler miydi? Hayır, sevmezler. Çünkü başkalarından daha farklı bir kariyeri ortaya koyabilmek için standartların dışında bilgileri edinerek üst boyutta bir raporlar dizisi verirdim onlara. Bizim teknik direktör reisi bir gün bana dedi ki sen bunları nereden öğreniyorsun? Sevgili kardeşlerim, iktisattan bahsediyorum, yanlış anlamayın. Teknik direktör reisiyle olan konuşmamız iktisat konusu, ülkenin iktisadi standartlarının nasıl değişeceği, ne yapılması lazım derdi falan filan. Ve hangi kitapları okuduysa hepsinin adını aldı benden. Ondan sonra onunla aramızda Alaaddin geldi, Allah rahmet eylesin. Bir tatlı şey başladı. Öğrendikçe daha çok bir detaylara giriyordu. Ve her şeyin nasıl gelişmesi lazım geldiği konusunda o yıllarda 63'lü yıllardan bahsediyorum daha. Birçok şeyi beraberce düşünmüştük, konuşmuştuk. Her geçen gün ufku genişliyordu. Sevgili öğrenciler, sonra mı ne oldu? O zamanlar mazeri müdürü olan bir zat vardı. Benim tepki şoförleri sadece şubelerin standartında değildi. Onun ötesinde Yüksek Denetleme Kurulu'ndan birçok bilgiler alıp raporları yeni bir dizayn içinde sunmaya başlamıştım. Ve doğrusunu söylemek lazım gelirse bu raporlar genel müdürlüğü de tenkit ediyordu. Ve o zaman vazife müdürü olan bu zat bize fena halde içerliyordu. Sonra sonra teftiş hayatımız bitti. Müdür olduk. Bandırma müdürlüğü, Tokat müdürlüğü, ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir master imkanı doğdu. Biz de o imkana kavuşabilmek için bizi Ankara'ya tanıtmayı istedik. Müdür malumu falan da yapabilirsiniz dedik. Müdürlük falan bizim için önemli değil.
Ona da dediler ki genel müdür muavinin telefonu. O bu konuyu söylesin sana ne yapılması lazım verdiğini. Genel müdür muavinliğine telefon ettim. Baktım bizi o çok seven eski mahkeme müdürü genel müdür muavini olmuş. Daha ben Ankara'ya dahil ister istemez hiçbir zaman dedi buraya gelemezsin. Eğer dedi Ankara'ya gelmek istiyorsan o zaman işinden istifa et. Git kendinin başının çaresine bak. Sevgili kardeşlerim, Devlet Planlama Teşkilatı'na geçişimiz böyle oldu. Bankacı dediler birisi lazımmış onlara. İşte oradaki 29 tane araştırmanın sahibi olan biz böyle başladık Devlet Planlama Teşkilatı'nda. Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde görevi. Ama Sayın Bey'in ömrü çok uzun değildi. 10 yıl sonra rahmetli oldu. Rahmetli olmadığına ver son sözü de şey. Niçin sen beni değil de ben seni buldum? Biliyor musun dedi. Hayır bilmiyorum dedi. Senin bunun cevabını öğreneceğin yıllar 30 sene sonraki 40 sene sonraki yıllar dedi. Vazifenin ne olduğunu bilmiyorsun dedi. Ve sonra Dayı Bey rahmetli oldu. Sonra mı? Sonra biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir fizibil telefonları hazırlama müessesesi kurduk. Orada çalışan bir kardeşimiz bize Orta Doğu'da bitirmişti, master yapıyordu. Bizde de staj yapıyordu. Ve bana dedi ki sizin için dedi birini düşünüyorum dedi. Manevi bir destek olması için size ve gidip ona soracağım dedi. Bir de dedi ki çok iyi edersin. Bu kardeşimiz gitti sordu ve geldi dedi ki o değilmiş dedi. Sizin meşidiniz o değilmiş dedi. Siz dedi hacet namazı kılacaksınız. Ben dedim ki bu hacet namazı nasıl kılınıyor? Öğretti bana hacet namazını. Hacet namazını kıldık ve Ankara'da bir kişinin bulunduğu yer gösterildi. Ve oraya gittik sevgili kardeşlerim. Orada 2 saat süreyle hep bekledim. Herkesin işleri görülüyor, gidiyorlar. Ben de orada bekliyorum. Nihayet şeytan da devamlı beni zıtlıklıyor. Sen Allah'tan bir şeyler duyduğunu zannediyordun. Hadi bakalım işte şimdi 2 saattir buradasın. Neden kimse seninle meşgul olmuyor? Gibi laflar söylüyor bunu. Dediler ki Zeki Hoca içeriden seni çağırıyor. Kim dedim bu Zeki Hoca? Git içeri görürsün dediler. Girdik içeriye. Ve Zeköy'de bir mürşit değildi. Ama bizim mürşide götürecek olan kişiymiş. Ve Allah-u Teala'nın emrettiği gibi gittik. Nerede? Adıyaman'da oradaki mürşide tabi olduk. Sonra Allah-u Teala bizi rüyalarımızda gösterdiği kişinin onun babası Şeyhattin Hakim Hüseyin Hazretleri olduğunu öğrendik. Sonra da ona tabi olduk. Adıyaman menzildeki mürşide.
Muhammed Vakıf Hazretleri. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra ne? Sonra sizlerle beraberiz. Yıllar çabuk çabuk geçti. O da rahmetli oldu babası gibi. Ve sonra biz Türkiye'den buraya geldik. Amerika'ya geldik. Ve sizlerle beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bugün sizinle yarenlik etmek geçtiği içinden yarım saatlik falan bir zaman farkı vardı. Kardeşlerimiz şu anda iftar için hazırladıysa bizim de tatlısı bitirmemizi bekliyorlar. Sohbet burada bitiyor. Biz buradayız. Siz oradasınız. Ama kalplerimiz beraber. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık hasbihalimizi, yarenliğimizi, Allah-u Teala'nın makbul kılması dileklerimizle sözlerimizi hakkıda bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah razı olsun.
1: Kimmetiniz Eyşan ve Müderim Efendimiz, mübarek evlerinizden sorusuna tepiyoruz. Evet, Müderim İzleyiciler, dinleyiciler, evlerindeki öğrenciler, böylelikle bir eşsiz bir kere daha Cenab-ımız, bizlerine tıkladı Müderim Efendimiz. Sosa bu soru İskender Ali Bekir ile birlikte olmayı. Müderim Efendimiz, bizler evlerinden inşallah sonsuz sünnet yapıyoruz ve önümüzdeki birlikteliklerde, sohbetlerimizde Rabbimizin hep zaten bizle birlikte kılması dilekleriyle dualarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun diyoruz ve inşallah mübarek evinizden tekrar sonsuz sünnet yapıyoruz Müderim Efendimiz.
0: Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Tekrar edin efendim,
0: Allah razı olsun.

Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde sizlerle beraberiz. Allah'ın hepinizden istediği şey mutlu olabilmeniz. Bunca mukaddes kitap, peygamberlere verilen ve emredici hükümdeki kitaplar, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim ve emredici hükümde olmayan yeni Allah'ın yazdırdığı kitaplar Hazreti Mevla Celaleddin Rumi'ye verilen Mesnevi Abdülkadir Ceylani Hazretleri'ne yazdırılan kitap, Yunus'a yazdırılan şiirler, başka kitaplar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mukaddes kitaplarda farzlar koymuştur. Onlar peygamberlere indirilen mukaddes kitaplardır. Emirler vermiştir Allah Teala. 7 vakit namaza dair emirler vermiştir. Oruca dair emirler vermiştir. Kurban kesmeye dair. Her açıdan nerede Allah Teala'nın emirlerini görüyorsanız bir kitapta o kitap vasıtasıyla bütün insanları gönderdiği bir emirler dizisi. İşte onlar peygamberlere indirilen mukaddes kitaplardır. Allah Teala'nın Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı Risale-i Nurlar, Mevla Celaleddin Rumi'ye yazdırdığı Mesnevi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırdığı Marifetname, bunların hepsi Allah-u Teala'nın başkalarına bir emir ifade etmeyen, onlara olan sevgisini belirttiği kitaplardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlara her mürşidine yazdırdığı kitap bir armağandır, bir hediyedir. Onların, bütün insanların mutluluğu için zemin hazırlayan bir hediye. Allah-u Teala'nın Nebi Resullerle Veli Resuller arasında da bir ayrımı söz konusudur. Nebiler için Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki, Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Onlara şeriat kitabı verilir ve onlarla hükmederler.
Sevgili kardeşlerim, bütün bu kitapların indirilmesinden Allah-u Teala'nın muradı ne? Bütün bu kitapların indirilmesinden Allah-u Teala'nın muradı, bütün insanları o kitapların nuru altında mutluluğa ulaştırmak. İşte o kitapların ışığı altında, Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında mutluluğa davet ediyoruz sizi. Allah ile insan arasındaki ilişkiler 7 kademede oluşur, 7 safhada oluşur. Bu 7 safha 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder.

Herkes bu kapıdan içeriye, herkes bir tek dilekle rahat rahat girer ve de birinci kat cenneti, ikinci kat cenneti ve üçüncü kat cenneti elde edebilir. Bunun hiçbir zorluğu yoktur. Herkes cennete gidebilir. Kim cennete girmeyi istiyorsa, o kişinin bir tek dileği onun cennete girmesi için yeterlidir. O kişi diyecek ki Allah-u Teala'ya, ey Yüce Allah'ım, ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Nasıl senin bu evliya dediğimiz dostların, veliler dostlar demek, senin cennetine kavuşmuşlarsa ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ben de cennete kavuşmak istiyorum. Bunun için sen diyormuşsun ki bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin, mutlaka takva sahibi olursun. İşte ben de o dileğin sahibi olmak istiyorum. Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de takva sahibi kıl. Gerçekten böyle mi olay sevgili kardeşlerim? Evet, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki bu kaçıncı takvadır acaba? Çünkü Kur'an-ı Kerim 7 tane takvadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Bu dilek kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci takva. Ve üçüncü takva ruhun Allah'a ulaşması. Bunların hepsini Allah-u Teala otomatik olarak devreye sokuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar Allah'ın öyle sevgilileriyiz ki kainatta her şeyi bizim için yaratmış. Evvela bunun için Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, çok şükredelim. Çünkü insan olarak yaratılmışız. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Yani sizin emrinize tabi kıldım. Hepsine sahip olabilirsiniz. Hepsine hükmedebilirsiniz. Her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Ve yarattığım her şeyi, sizin için yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Emrinize açtım. Sizin emrinize tabi kıldım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın dizaynı çok açık ve kesin olarak karşımıza çıkıyor. O Allah. Ve Allah Teala hepimiz için buyuruyor ki İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Bu insana Allah'ın üfürdüğü ruhtur. Allah Teala bu bapta
bütün insanlar için.

bir kapı açmış. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. İrci'i ila Rabbiki ya eyyetüen nefsül mutmainnetü İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan ruh, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. İşte böyle bir dizayn içerisinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dileyerek önce takva sahibi olmak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizi nasıl bir mutluluğun sardığını o günden itibaren müşahede ederiz, yaşarız ve de büyük bir mutlulukla Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini duyduğumuz o mutlulukla idrak ederiz, hissederiz. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dileğiniz, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Buradan kalpten söyleyeceğiniz bir tek dilek, Allah Teala'nın sizi mürşide ulaştırmasını temin ediyor. Mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. 7 tane kat aşarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Çünkü ruhunuz sizin ruhunuz değildir, Allah'ın ruhudur. Allah'ın bizlere ulaştırdığı bir emanettir. Ve Allah Teala buyuruyor Nisa 8'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine ulaştırmanızı emreder diyor Allah Teala. Sizlere emreder. Ye'muru kum. Sizlere emreder. Öyleyse herkeste bir emanet var. Allah'ın ruhu doğarken kendisine üfürülmüş ve Yüce Rabbimiz Allah-u Zülcelal, Allah-u Teala ruhunu geriye istiyor. Öldükten sonra mı? Hayır, öldükten sonra ister cehenneme gidecek olsun, ister cennete gidecek olsun, herkesin ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı yardımcıları eliyle mutlaka Sidretül Müntaha'ya ulaştırılır. Oradan da ruh dikey bir yolculukla ait olduğu Allah'a ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Hep kendinize şu suali sorun. Allah bizden ne istiyor? Allah'ın sizden istediği şey mutluluktur. Daha çok mutluluktur. Daha çok mutluluktur. Daha çok mutluluktur. Ve kesintisiz mutluluktur. Neticede kesintisiz mutluluktur. Bir insanın mutlu olabilmesi için iç dünyasında sulh ve sükunun temin edilmesi lazım. Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Dış dünyasında mutluluğun temin edilmesi lazım. Sulh ve sükunun temin edilmesi lazım ki kişi mutlu olsun. Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğun oluşması lazım. Kesintisiz bir mutluluğun. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde, üçünde de mutlu olmamız söz konusu. Mutluluk bir bütündür. Yalnız insanın iç dünyasında mutluluk oluşması, diğerlerinin oluşmaması mümkün değildir. Kendi iç dünyanızda sulh ve sükun, etrafınızdaki insanlarla ilişkilerinizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Sevgi ve bu söylediğimiz uyum hali birbirini tamamlayan iki faktördür. Allah Teala insanın sevmesini ister. Bundan muradı nedir? Bundan muradı o kişinin sevilmesidir. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'tan nefret ederse Allah da ondan nefret eder mi? Hayır, etmez. Ama o kişinin mutlu olmak imkanları Allah'ın kanunları ile de yok edilmiştir. Ne demek istiyoruz? Allah mı o kişinin mutsuz olmasını istiyor da kişi mutsuz oluyor? Hayır. Kişi kendisini mutsuz kılıyor. Sevgili kardeşlerimiz, mutluluk bir uyum halidir. Bir insanın iç dünyasında, başlangıçta nefsi de var, ruhu da var. Nefs ve ruh Allah'ın o muhteşem dengesi üzerine kurulmuştur. Ne diyor Allah Teala? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var ve nefsiniz %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, yalancılık, her türlü kötülük nefsin afetlerinde. Bir de ruhunuz var. Yani Allah'ın ruhu. O da %100 hasletlerle donatılmış. Öfkenin yerine sükunet var. Kıskançlığın yerine diğergâmlık var. İsyanın yerine itaat var. Nefretin yerine sevgi var. Bütün güzellikler ruhunuzda, bütün çirkinlikler nefsinizde. 100 üzerinden puanlandırdığınız zaman 100 puan negatife karşılık 100 puan pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsinizin afetleri, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister.
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen ruhunuz, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte iki ayrı güç doğuşunuzdan itibaren içinizdedir. Allah Teala nefsinizi, fizik vücudunuzu yaratıyor ve kendisine ait olan kendisinin ruhundan da üfürüyor. Böylece bütün insanlar bir üçlüden oluşuyor. İş dünyanızda sulh ve sükunu nasıl sağlayacaksınız? Nefs tezkiyesi yoluyla. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve temel şart. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse o takva sahibi olur. Allah Teala diyor ki ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayubayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler içinmiş? Takva sahipleri içinmiş. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir diyor Allah Teala. Likülli evabim ve hafiz. Bütün evap olanlar için, bütün hafiz olanlar için. Hafiz, başının üzerine bir Allah'ın gönderdiği ruhun gelmesiyle muhafaza altına alınan bir kişi. Evvapta meaba sığınmış olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın cennete girmesini temin eden ilk ve en önemli faktör, olmazsa olmaz şart, sadece bir dilektir. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz. Kim böyle bir dileğin sahibi ise, o kişinin ruhu mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşmaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bunu garanti etmiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes dilese herkesi ulaştıracak. Ama ne kadar korkunç bir tecellidir ki sevgili kardeşlerim. İnsanların %90'dan fazlası, %95'ten fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu dünya gözlerini öyle bir hırsla bürümüştür ki Allah'la meşgul olmak gereğini duymazlar. Hiçbir zaman mutluluğu yaşayamazlar şu dünya üzerinde. Zaten Allah ile ilişkileri yoksa kıyametten sonra da gidecekleri yer sadece cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu dünyada mutlu olmak varken, en az yarı yarıya mutluluğu Allah Teala garanti etmişken, bundan sarf-ı nazar etmek, böyle bir şeyi kabul etmemek,
ve Allah'a layık olmaya çalışmamak. Sadece bir tek dileğin tahakkuk etmesiyle oluşur. Bir insan Allah'a milaki olmayı dilemezse, ruhunu milaki olmak demek, ulaştırmak, ulaşmak demek, vasıl olmak demek. İlka kelimesi, likae kelimesi aynı kökten geliyor. Mülaki olmada aynı kökten geliyor. Likae varmak, ulaşmak demek. Ulaştırmak manası da kendisiyle beraber var tabii. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, kim bize ulaşmayı dilerse, kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse demek. Çünkü Allah'a ulaşacak olan şey sadece ruhumuzdur. Söylediğimiz gibi o bizim değildir. Allah'ın ruhudur. Döneceği yer, ulaşacağı yerde mutlaka Allah'ın zatıdır. İşte o ruhun Allah-u Teala'ya ulaşması bizim bir tek dileğimize bakar. Bütün insanlardan her kim şu dünya hayatını yaşarken "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" tarzında bir talepte bulunursa, bu talep yeterlidir sevgili kardeşlerim. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Söyledik. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şura 13'te bunu söyleyen Allah Teala Rad 27'de de aynı konuyu şöyle ifade etmiş. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onları kendi haline bırakır. Ama diyor, o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Dalalette olanlardan, ki herkes dalalette, her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu ne demek? Allah'ın kendisine ulaştırması. Bu hakikatlerin hepsi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Musa zamanında yaşandı. Ve bugüne kadar da Hristiyanların arasında da, Yahudilerin arasında da, yani Musevilerin arasında da, İslam'ın arasında da her devirde bir kısım insan, küçük bir grup, hep bunu gerçekleştirmişlerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyip yola revan olmuşlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırmıştır. Yola devam edenler için daha sonra fizik vücutların teslimi gelir. Daha sonra nefsin teslimi gelir. Daha sonra da en sonra iradenin teslimi gelir. Öyleyse insan dört ayrı serbest muhteva taşır. Allah'a teslim edebileceği ruhu vardır, fizik vücudu vardır, nefsi vardır ve iradesi vardır, serbest iradesi vardır. Allah Teala hepsinin teslimini ister. Teslim ettikçe o kişinin ölümden sonraki gideceği cennet daha üst noktaya ulaşır. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 tane cennet adı geçmektedir. Ve de gök katlarını Allah Teala bize gösterdiği zaman gördük ki 7 tane gök katı var. Her biri ayrı bir işlevi ifade eden 7 tane gök katı. Bu 7 gök katının her birine ulaştıktan sonra insanların ölmesi söz konusuysa daha
Kişi birinci katta ruhunu ulaştırmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu kişi mürşidini Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Dikkat edin, herhangi bir mürşide tabi olmanız Allah-u Teala'nın emri değildir. Herkes mürşidini Allah'tan soracaktır. Bu bir farz emirdir. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor Allah-u Teala. Ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a mürşidinizi sorun diyor. Sizi kim Allah-u Teala'ya ulaştıracaksa, o kişiyi Allah'a ulaşmaya size kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor, iptiga edin diyor, isteyin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. O kişiye hacet namazını kıldırır Allah-u Teala. Bu talebi o kişinin içine verir. Kişi gece saat 12'den sonra boy abdesti alarak kıldığı hacet namazıyla mürşidini görür. Ona ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Ve bu tabiyetimi takip ruhu derhal vücudu terk eder. Devrin imamının bulunduğu nerede terk eder? Hangi mürşide tabi olduysa orada terk eder. Ruh oradadır. Oradan da ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahta onarlık insan safları arasındaki kendisine ait olan yer o anda hazırlanır. Sıradaki yerini alır. Bundan sonra seyri sülük yapacaktır. Nefsinin kalbindeki afetlerin her %7 azalmasında, afetlerin yerine %7 fazıl birikimi geldiğinde, fazıl nurları geldiğinde, o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır ve Allah'a varacaktır. Bu vuslat olayını gerçekleştiren Allah'tır, engel tanımaz. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Esas olan budur. Bu dileğin üzerine kişinin zikrini Allah arttıracaktır. Zikir arttıkça kişinin ruhu yükselecektir. 7 defa %7 nur birikiminin sağlanması için zikrin giderek 7 kademede artması söz konusu. Ve öyle bir noktaya gelmesi lazım ki kişinin ...3-4 saatlik zikri tahakkuk ettirmesi lazım. 7 tane gök katını aşsın, ruhu Allah'a ulaşsın. Ruhu Allah tarafından kendisine ulaştırılan kişi bu ulaşma noktasına kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Bunu yapmayanlar, henüz yapmayanlar sizlere sesleniyorum. Neden denemiyorsunuz? Belki birçok insan size mürşit tayin edecektir. Falancaya tabi ol, peşmekana tabi ol diye. Hayır, öyle yapmayacaksınız. Sormanız lazım gelen makam Allah'tır. Eğer siz gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilediyseniz zaten mürşit aşkıyla yanar yüreğiniz. Allah-u Teala da size hacet namazını kılmanız üzerine mutlaka mürşidinizi gösterir. Ulaştınız, tabi olduğunuz anda Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ve günahlarınızı Allah-u Teala sevaba çevirir.
Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtüyor. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman o örttüğü günahları bir de sevaba çeviriyor. Ve de 7 katlık bir yolculuğa çıkıyor ruhunuz başka ruhlarla beraber. Hiçbir engel tanımaz bu. Mutlaka Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Bu konudaki bütün engelleri Allah yok eder. Ve de ruhunuz mutlaka 7 tane gök kadını aşarak Allah tarafından ulaştırılır. Ve de ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Ama ruhunuz ayrılmadan evvel nasıl nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu için bir denge ortamı %100'e mukabil, %100 afet doluluğu, haslet doluluğu ise ruhunuz Allah'a ulaşmıştır, nefsiniz kalmıştır. Nefsinizin kalbi ne kadar afetle doluysa o kadar da hasletle doludur. Yalnız bu noktada gelenler haslet nurları değildir. Fazıl nurlarıdır. Fazileti oluşturacaktır çünkü. Bu gelen nurlar nefsinizin kalbini %49 artı 2, %51 doldurur. Bu mutlaka ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Buraya kadar olan kesim size Allah'ın bir hediyesidir. Çünkü insan olarak yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluk olarak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kendisine ulaşmayı dileyen bütün insanları bu safhalardan geçirerek onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır ve de günde yaklaşık 3 saatlik bilemediniz daha yavaş zikir çeken birisi için 4 saatlik bir günlük zikir bu konunun halli için gereklidir ve bir insanın zikri sevmemesi de mümkün değildir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse zikri o sevmeyecektir. Allah ona sevdirecektir. O kişi böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek sol göğsünün altında 1. gök katını, sağ göğsünün altında zikir yapmaya devam edecektir. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında. Sonra 3. katta sol göğsünün üstünde, 4. katta sağ göğsünün üstünde. 5. katta tam köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, 6. katta kaşlarının birleştiği yerde, 7. katta saçlarıyla alnının birleştiği yerde zikir yapacaktır. Ve bu zikre paralel olarak ruhu adım adım diğer bütün gök katlarına ulaşacak olan sülükteki olanlarla yani saliklerle, salihler değil sakın yanlış anlaşılmasın. Salik yani sülükte olan seyri sülük Allah'a doğru yapılan ruhların bu yolculuğun adıdır. Adı seyri sülüktür. Bu sülûku Allah'a doğru yaklaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek bu yolculuğa ulaşmış olanlar, mürşitlerine tabi olarak ruhları vücutlarından ayrılıp ana dergâha ulaşanlar saliklerdir. Tekrar ediyorum, salihler değil, salik sülükte olanlar, Allah'a doğru yolculukta olanlar, seyri sülükte olanlar, onlar 7 tane gök katını, bu çekiş yerlerini değiştirme süreci içerisinde 7-8 aylık bir devrede normal standartlarda her ay bir devreyi düşünürseniz 7 aylık bir devrede bu konuyu halledebilirsiniz. Ve ruhunuz siz hayattayken Allah'a ulaşır. Ne olursunuz? Ermiş evliya olursunuz. Şimdi
konunun can alacak noktasındayız. Kim Allah-u Teala'dan böyle bir talepte bulunursa, Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu Allah'ın verilmiş sözüdür. Mutlaka sözünü tutar. Kişinin durumu ne olursa olsun, ne kadar çok cürme olursa olsun, ne kadar çok hata yapmış olursa olsun, hatalarını affetmekle kalmaz, onu bir de Allah-u Teala sevaba çevirir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizi işte bu kadar çok seviyor. Bu kadar çok seviyor ve sizin için her şeyi hazırlamış, her şey sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün insanlara hitap ediyoruz. Sadece bizim kardeşlerimize değil, Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşit olarak bizi seçmeniz şart değil. Allah Teala zaten size bulunduğunuz yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka gösterecektir. Hacet namazını kıldığınız zaman onu reel olarak yaşayacaksınız her biriniz. Gidin her biriniz kendi mürşidinize ulaşın. O mürşitlerin bağlanacağı yer biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi vuslata nail etmesine ve en az böylece üçüncü kat cennetin sahibi kılmasını, bu kadar kolay şartlar içinde, çünkü bunların hepsini size Allah yaptıracaktır, siz hiçbir özel gayretin sahibi olmayacaksınız, bu kadar çok lütfu hepiniz elde edebilirsiniz. Hiç kimse için bir engel söz konusu değil. Sadece bir dileğiniz, ruhunuzu Allah'a, Allah'ın ulaştırması için ve size üçüncü kat cenneti tahsis etmesi için, beden nefsinizin kalbini %51 nurlar dolduracağı için, dünya mutluluğunu da eğer bu seviyeyi düşürmezseniz, zikir seviyesini, bir ömür boyunca dünya mutluluğunda yarısını yaşamanızı Allah garanti ediyor. Daha çok mutlu olmak isteyen dik yokuşu tırmanır, zikrini 18 saate çıkarır ve de fizik vücudunu teslim eder. Daha çok mutlu olmak isteyen daim zikre ulaşır. Onlar az bir grubu temsil ederler. İnsanların küçük bir kısmı bunları başarabilir. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya mutluluğunu yaşamak Allah-u Teala tarafından herkese açılmış bir kapıdır. Bunu gerçekleştirmemiş olanlar varsa şu anda bizi dinleyenler arasında hiç beklemesinler. Hemen Allah'a mülaki olmayı dilesinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesinler ve de mutluluklarına Allah-u Teala mutluluk katsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hüddam, sihir ve eski adıyla büyü. Eski adıyla sihir, yeni adıyla büyü. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala zulmani ilimlerden bahsediyor. İlimler iki ayrı kategoride inceleniyor. Birincisi Rabbani ilimler. Kur'an-ı Kerim öğrenmek. Allah'ın tasavvuf yoluna girmek ve Allah'ın bir evliyası olmak, evliyasından biri olmak, bu Rabbani ilimlerin tahsil edildiğini gösterir. Söz konusu olan şey Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yükselmek ve ruhen Allah'a ulaşmak, nefsi de önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek. Tezkiye etmek de nefsin afetlerinin daha ötesinde nuru nefsin kalbine yerleştirmek söz konusudur. Bu zikir adlı bir müesseseyle oluşur. Tasfiye ise nefsin bütün afetlerini kalpten uzaklaştırmak ve yerlerini ruhun hasletleriyle doldurmak, tamamen doldurmak anlamına geliyor. İşte zikrin sağladığı bu müstesna sonuca bir insanın ulaşması, daimi zikre ulaşmak yoluyla vardı bu noktaya. O kişi için bir mutluluk noktası demek rahatlıkla mümkün. Çünkü her kim nefsinin bütün afetlerinden kurtulmuşsa, bu afetlerin hepsinden kurtulan bir insan artık ruhunun hakimiyeti altındadır. Her işleyeceği olay hayırdır. Bu istikamette bir faaliyetin sahibi olacaktır. Ama eğer insanlar zulmani yolu seçmişlerse, o zaman şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti giderek artacaktır. Zaten insanoğlu başlangıçtan itibaren kapkara bir kalbin, nefs kalbinin sahibidir. Bir insan 10. basamağa ulaşmadan Allah'ın nuru hiçbir şekilde o kişinin kalbine giremez. Şartlar kişide tezahür etmediği için, tecelli etmediği için. Bu sebeple zulmani yoldaki bir kişi zaten yola karanlık bir kalple başlamıştır. Ve şeytanın o kalbe ulaştırdığı karanlıklar her gün daha kesif bir karanlığı vücuda getirir, zulmeti vücuda getirir. Ve böylece bu insanların kalplerine Allah Teala kasiyet bağlamış kalpler diyor. Maraz kalpler diyor Hac suresi 53. ayet-i kerime. İşte şeytanla yapılan işbirliğinin sonucunda nefsin kalbi giderek her gün biraz daha kararmaya devam eder. Bir taraftan da sertleşmeye devam eder. Böyle bir kalp kasiyet bağlamış bir kalptir ve insanın kalbi giderek daha sert, daha da karanlık hale gelir. İşte iki tane yolun birisi Rabbani yoldur, Allah'a götürür. Rüşt yolu, irşat yolu adını alır. Rabbani yol adını alır. Diğeri de şeytana götürür. Gay yolu, zulmani yol adını alır. Zemin kattan başlayan, Allah'a kadar yedi gök katı aşarak ulaşan yolun adına sırat-ı müstakim diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Allah'ın bütün evliyası ruhen bu yolu aşmış seyri sülük adlı bir yolculukla ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Hiç kimse ruhu Allah'a vasıl olmadan evliyadan birisi olamaz, veli olamaz. İşte bu yol Rabbani yoldur, rüşt yoludur, irşat yoludur. Bir de zemin kattan başlayan, şeytana kadar ulaşan bir ikinci yol var. O da zulmani yol, gay yolu adını alıyor. İşte A'raf suresi 146. ayet-i kerime Allah Teala bütün insanlara gay yolunu şöyle anlatıyor. Allah o insanlara Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle yürümektedirler. Onlara Allah'ın bütün ayetlerini gösterseniz, onlara Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol itaz etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, şeytanla ilişki kurulan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Onlar cehennem ehlidirler. Burada gay yolunun sakinleri anlatılıyor. İşte bugünkü konumuz bu gay yolunun sakinlerinin yaptıklarından iki tanesi. Birisinin adı Hüddam, ikincinin adı Büyü. Hüddam'la Büyü arasında farklılık var mı? Evet. Büyü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri. Ya ayetlerin kelimelerinin yerlerini değiştirerek ve onlara kelimeler ilave ederek veya ayetlerin bir kısmını ters çevirerek gene kelimeleri ilave ederek gerçek manasından saptırmakla ulaşılan bir sonuçtur. Bir takım başka dış faktörler de devreye girer. Ve böylece ayetlerin insanlara mutlaka huzur sağlaması gereken yönleri değiştirilerek insanları huzursuzluğa iten bir noktaya ulaşılır. Karı ile kocanın arasını açmak, insanlara huzursuzluk vermek, insanları vurmak büyücülerin işidir. Bunlar şeytanla kurdukları ilişkinin neticesinde ondan aldıkları bilgilerle zulmani ilimler deniyor bu ilme. Okült kültür deniyor. Nerede okült kültür ibaresini görürseniz bileceksiniz ki bu şeytanla ilişki kurulan ilmin adıdır. Böyle bir ilmin muhtevası içinde büyü de var, yani eski adıyla sihir de var, hüddam da var. Demek ki ayetlerin değişik bir standart içinde yer değiştirmesiyle ve yeni kelimeler ilavesiyle oluşması veya tersinden okunmak suretiyle gene kelimeler ilavesiyle bir başka yere varılması her ikisi de büyüyü oluşturuyor. Başka dış faktörlerle beraber. Ne yapar büyü? Büyü bir insanı huzursuz kılar. Onu sıkıntı içerisinde bırakır. Diyelim ki bir odada bir kişiye ait büyü var. Bir muska bırakılmış. Bu muskada bir dua var. Ve bu dua o kişiyi, yalnız o kişiyi rahatsız eder. Aynı odaya giren başkaları hiçbir rahatsızlık hissetmedikleri halde kendisine büyü yapılmış olan kişi o odaya girdiği zaman o odada oturamaz. Dehşetli bir sıkıntı duyar ve oradan kaçmak mecburiyetinde kalır. Tekrar odaya girdiği zaman gene aynı sıkıntıya düşer. Odadan çıktığı zaman sıkıntı hafifler. Evden ayrıldığı zaman sıkıntı yok olur. Veya devamlı sıkıntı verecek olan büyüler de ne yazık ki mevcut. Hüddama gelince, hüddam cinlerin insanlara saldırtılmak için kontrol altına alınması ilmidir. Bilelim ki cinler iki ayrı kategori sergilerler. Birinci kategoride ulvi cinler var. Yani bir mürşide rüya aleminde onun nefsine tabi olmak suretiyle tabi olan ve başlarının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu bulunan cinler. Kur'an-ı Kerim bu istikamette açık bir olayı sergiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim okumasını ve anlatmasını dinleyen cinlerin nasıl iman ettiklerini, nasıl ona tabi olduklarını Kur'an-ı Kerim anlatmakta Cin suresinde. Öyleyse tabi olan cinler ulvi cinlerdir ve hüddam yapan bir şeytani kişinin, şeytanla ilişki kuran kişinin bu cinlere tesir etmesi ve onları kontrol altına alması asla mümkün değildir. Çünkü bu cinlerin başının üzerinde bulunan mürşidin ruhu şeytanın negatif voltajından daha yüksek voltajın sahibidir. Kim böyle bir cine hüddam yapmaya kalkarsa hüddam ters tepki yapar ve o kişiyi, yani bu hüddamı yapmayı tahakkuk ettiren kişiyi rahatsız eder. Bu sebeple büyüde de aynı şey söz konusu olduğu için başının üzerinde mürşidinin ruhu bulunan bir insana bir kişi büyü yaptığı zaman bu büyünün ters teptiğini ve o kişiye geri döneceğini görüyoruz. İşte bu sebeple büyü yapanlar ve hüddam yapanlar her gece yattıkları yerde etraflarına bir daire çizmek ve şeytanın kendilerine öğrettiği bir zulmani duayı okumak mecburiyetindedirler ki o reflekte edilen büyü veya hüddam kendilerini rahatsız etmesin. Yoksa dehşetli bir rahatsızlık duyarlar bundan. Bunun için de o daireyi çizip o duayı okumak mecburiyetindedirler. Öyleyse Hüddam demek ki süfli cinlere bir okunacak olan duayla tesir etmek, onları kontrol altına almak anlamına geliyor. Eğer bu duadaki tesire cinler karşı çıkarsa, süfli cinler karşı çıkarsa ne olur? Eğer kişi, hüddamı yapan kişi gerçek bir zulmani ilmin sahibi ise o cin yanar. Bütün cinler için ölüm yanmak şeklinde tecelli edeceği cihetle bütün cinler yanmaktan korkarlar. Çünkü bu onların sonu demektir. İşte bu sebeple o ilmin sahibi olan kişi o cinleri yakmak yetkisine, o öğrendiği ilimle sahip olduğu cihetle zavallı süfli cinler yanmaktan kurtulmak için hüddamı yapan kişinin emrine itaat etmek mecburiyetindedirler. İşte bu insanlar da cinleri öfkelendikleri veya zarar vermek istedikleri insanların üzerine musallat ederler. Cinler bu insanlara, onlara fısıltılarla, hareketlerle tesir etmek suretiyle o insanları dehşetli, huzursuz bir hale getirirler. Ne yazık ki zamanımızda birçok zulmani alim tarafından bu iş yapılmaktadır ve insanların üzerine cinler musallat edilmektedir. Cinlerin büyük kısmı rızaları hilafına böyle bir işlemi yapmaktadırlar ama buna mecbur olmaktadırlar. İster hüddem olsun, ister büyü olsun, her ikisi de şeytanın pisliklerindendir. Şeytan bu istikamette insanlara tesir ederek onları huzursuz hale getirmeyi diliyor. Neden olduğunu biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyen şeytan Allah-u Teala tarafından sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacağı kendisine bildirilince Allah-u Teala diyor ki bana kıyamet gününe kadar yetki ver, hayat ver ya Rabbi. Ben bu insanları yoldan çıkartayım. Kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa hep insanların huzursuzluğunu ister, mutsuzluğunu ister, birbirine zarar vermesini ister. Allah ise bütün insanların huzurunu ve mutluluğunu ister. Böylece iki ayrı cephede iki ayrı grup görüyoruz. İşte insanoğlu için söz konusu olan şey açık ve kesindir ki Rabbani bir yolda olması o kişinin mutluluğu için asıldır. İşte zulmani yolda olan bu insanlar bu ilmi nereden almışlar? Sualinin cevabı. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu olayı anlatıyor. Adem aleyhisselam üstün olunca, madem ki bütün melekler Adem aleyhisselama secde ettiler, Adem aleyhisselamın onlardan üstünlüğü kesindir. İşte bu üstünlük konusunda Allah-u Teala'ya soran iki tane melek var, Harut ve Marut. Bu iki melek diyorlar ki, ya Rabbi bu insanoğlu Adem aleyhisselam neden bizden daha üstün? Allah-u Teala buyuruyor, ona nefs verdim. Bu nefsiyle ciddi bir mücahede yapacaktır. Bu cihadın sonunda kazanan her insan sizden üstündür. Melekler de diyorlar ki, ya Rabbi bize de ver nefsi ve biz de ondan daha üstün olduğumu ispat edelim. Olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala siz bunu yapamazsınız dediyse de iki cin diliyorlar Allah-u Teala'dan. O da dileklerini kabul ediyor ve onlara nefs vererek onları birer insan gibi Babil şehrine indiriyor. Bu iki melek bir süre Babil şehrinde kalıyorlar. Yalnız iki ay. Bu iki ay zarfında bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da benim karımı nasıl böyle kötü bir muameleye maruz bırakırsınız diye onlara şikayeti geldiği zaman dayanamayıp adamı da öldürüyorlar. Ve bu sebeple iki melek tekrar yukarıya alınıyor. Ama orada kaldıkları süre içerisinde insanlara hüddamı, büyüyü, bütün zulmani ilimleri ne yazık ki öğretiyorlar. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu iki melek hiç kimseye bu zulmani ilimleri öğretmezlerdi. Bu zulmani ilimleri yaparsanız muhakkak cehenneme gidersiniz demedikçe. Demek ki Harut'la Marut herkese sakın bu büyüyü, hüddamı, zulmani ilimleri öğrenmeyin. Çünkü bunları yaparsanız muhakkak ki cehenneme gidersiniz diyorlardı. Buna rağmen insanların dayattığını görünce onlara diyorlardı ki peki öğrenin ama öğrenseniz de bunu sakın yapmayın. Çünkü yaparsanız kurtuluşunuz yok. İşte buna rağmen insanlardan binlercesi Harut'la Marut'tan bu zulmani ilimlerin hepsini ne yazık ki öğrenmişler. Ve zamanımıza kadar o öğreti gelmiş, ne yazık ki hala devam ediyor. Hala bir takım insanlar başka insanlara büyü yapmakla meşgul. Aynı insanlar bu büyüyü yaparak para aldıkları gibi çözerek de ayrıca para alıyorlar. Yani başka insanların hayatlarında huzursuz olmaları, hatta büyü yoluyla onları öldürmek, bu büyü yapan insanların bir kısmına hiçbir vicdan azabı, huzursuzluk vermiyor gibi görünüyor. Bu insanlar büyük bir fütursuzlukla başka insanların mutluluğuna mani olabiliyorlar. Ve televizyonlarda bu tarz insanları hep seyrediyoruz. Adama soruluyor, sen büyü yoluyla insan öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Kim bana müracaat eder de bunun bedelini öderse ben onun dilediği insanı öldürürüm. Peki bundan huzursuzluk duymaz mısın sualine? Hayır, duymam. Sizin mefhumlarınız beni hiç alakadar etmez. Vicdani mefhumlarınız. Ben kendime göre bir statünün sahibiyim. Dilediğimi yaparım. İnsanları da öldürürüm. İşte bu insanlar böyle konuşabilmekteler. Hedefleri ne? Hedefleri insanları onların rızaları olmadığı halde huzursuz etmek. İşte burada Allah-u Teala'nın indinde yasak edilen bir fiil işletmek, işlenmektedir. İnsanlara büyü yapılmaktadır. Büyü yaptırandan bu iş için para alınmaktadır. Ondan sonra kendisine büyü yapılan kişi huzursuzluğu duyduğu zaman gene büyücülere gitmektedir. Bu büyünün bozulması için bir gayrette bulunmaktadır ve karşılığında para ödemektedir. Bu sefer de büyüyü çözmek için bu kişiler para kazanmaktadır. Yani maksatları hep para kazanmak. Ve bu parayı kazanmak uğruna başkalarının ne kadar huzursuz olduğu, insanların ne kadar rahatsız edildiği konusu bu insanlara hiç alakadar etmemekte. İşte zulmani yolun prensipleri böyle çalışmakta. Rabbani yolda da fiziğin ötesine geçmek vardır. Allah'ın ihsanları vardır. Tayyi mekan ihsanı, yani bir anda bir mekandan bir başkasına Allah'ın evliyasının uçarak gidebilmesi. Bu aslında bunların kanunları var. Konumuz kısa olduğu için burada anlatmak mümkün değil. Ve Allah Teala bütün Rabbani dostlarına şöyle söyler. Bu kerametin sahibi benim. Sen liyakatini kaybettiğin zaman keramet de yok olur. Ancak ben keramet göstermene müsaade ettiğim sürece sen keramet gösterebilirsin. Halbuki iblis, yani şeytan, insanlara zulmani yoldaki becerilerinin yalnız kendilerine ait olduğu intibaını vermeye çalışmaktadır. Her zaman der ki, ben sana dualar öğretirim. Bu duaları okuduğun zaman mutlaka şu olay cereyan eder. İşte İnsanlar zannederler ki o okudukları dua her şeyi halleder. Halbuki o dua ile beraber iblis devreye girmekte ve o insanlara manevi zulmani yardımı yapmaktadır. Yapar ve böylece kişi zulmani bir fizik ötesi olay yaşar. İşte büyü ve hüddam da bu zulmani olaylardan iki tanesidir. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: altar.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz.

Bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şey tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinize

0: Kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın. Son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Aa, sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri? Niçin koymuş Allah Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabana zıt, iki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, vay, o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan, evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde, ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinle. Bizimki birkaç dakika beklemiş tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizimki gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraberce çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti o kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman, bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman, evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor, anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var. kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir, davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size, sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa, ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dileme stiline o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra da bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın elinde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. sevgili kardeşlerim. Herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının, iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı, oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar, sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Sabahleyin, sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor, tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki, yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki, eğer okuyup bitirseydin, son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor ben dakika dukka. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz, sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. Bir, yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor.

Düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Ya diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah Teala'dan, "Ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum," derse Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan Allah'a, "Ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz. Ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum. Beni mutlu kıl," tarzında bir dua ederse Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah Teala ne talep edecek? Diyecek ki, "Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır ya Rabbi." İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım." Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dilemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, "Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine. Men o kişiyi, yünip yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine
ulaştırır.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygamber indirdiğin son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ondan sonra ölürse kişi kıyamet günü mutlaka üçüncü kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen
kişiyi Allah Teala, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hadi koşun. Sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak, dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, o zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kendisinin ruhunu insana üfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Hepimizin içine Allah Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki sana ruhumdan üfürdüm ama onu geri istiyorum. Bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen, birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaşırım, ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek, benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı neyi satın aldınız?
Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek, bir dilek karşılığı cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma %50'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı, iç dünyasında dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade. Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu. Ve onların kullandığı akıl o alemdeki her alemde kullanılan akıl o alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından
o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup, 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. O zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan, o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir, Allah'a doğru yola çıkmıştır
Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır insanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah-u Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın, Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazıl yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır, vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık, %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah-u Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrolü altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sedd-i müntahadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattı vail burada başlar.
Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek üçüncü kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa, nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır, devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurla donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Nefsinin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetleri tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, haslet varken, fazilet varken, bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ve
ulul elbab olacaktır. Daha sonra mucize olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar. Mutluluk devamlı bir beteri olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız. Hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: maktubi aleyhim ve alin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, Allah Teala deyince aklımıza hemen mutluluk gelmeli. Çünkü mutluluk sadece Allah'ın yolunda yaşanabilir. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. İnsanların bazı olaylardan memnun olması mutluluğu ifade etmez. A olayında memnun olan kişi bir sürü derdin içinde çırpınıp durmaktadır. Ama mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hem Allah ile hemhal olması halinde gerçekleşebilir. Hiç kimse nefsin afetlerini tezkiye etmeden yarım mutluluğa ulaşamaz. Tasfiye etmeden tam mutluluğa ulaşamaz. Nefsin afetleri %51 azaldığı zaman tezkiye olmuştur kişi. %100 devre dışı kaldığı zaman tasfiye olmuştur. Tasfiye daimi zikrin dışında gerçekleşemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat mutluluğu her zaman yakalayabilecekleri bir hüviyet taşır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı denemişlerse mutlaka Allah-u Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Allah'ın kalplerine koyduğu o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldıklarında kendilerine gösterdiği mürşide ulaştıkları zaman tabiyetleri onları ruhun vücuttan ayrılması olayıyla kucaklar. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa hacet namazını kılıp Allah Teala ona mürşidini göstermişse o kişi o mürşide gitmek mecburiyetindedir. Onun içinde bulunduğu şartlara en uygun olan mürşidi Allah bilir. Öyleyse Allah Teala herkesin mizacına göre onda olan hasletler ve negatif faktörlerin hangi mürşitte en güzele bağlanabileceği Allah-u Teala tarafından bilinmektedir. Ve kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona, eğer sahiden Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Böyle bir standartta göstermemesi mümkün değildir. Bütün insanlar için
Sevgili kardeşlerim, mutluluk ve huzur Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şeydir. İster ki herkes mutlu olsun. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, İslam'ın 5 şartını yeterli gören bir insan, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet geçirmekten ibaret bir İslam muhtevasını yeterli gören bir insan bu hedefe hiçbir zaman ulaşamaz. Burada eksik olan nedir? Eksik olan Allah'tan mürşidini sorarak o mürşide tabi olmak. Bunun tabii neticesi olarak Allah'ın verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaşamak. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %51'inin 7 kademede tamamlanması, %7'lik sistemde Allah-u Teala'nın dizaynı budur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ne zaman başlar? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder ve o sırada o mürşidin Allah'a doğru yola çıkan kafilesinde yerini alır. Bu kafile göklere doğru yükselirken birinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. İkinci gök katında ikinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. Üçüncü gök katında üçüncü gök katına kadar çıkabilenleri bırakır. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında o kata kadar çıkabilenler yer alırlar. Sonra da hepsi tekrar geriye dönüp ait oldukları yere ulaşırlar. Ne zamana kadar? Ta ki onlardan bir tanesi yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sitetül Münteha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına ulaştın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında yok olma. Ruhu kim üfürüyor bize? Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu. Ve bizim görevimiz o Allah'ın bize üfürdüğü ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırıp teslim olmak. Ve bu ulaştırma ve teslimin başka bir yolu yok. Ruhun vücuttan ayrılması ancak kişinin Allah'tan mürşidini sorup o mürşidine tabi olduğu an gerçekleşmesi söz konusudur. Eğer kişi tabi olmamışsa ruhu vücudunu terk edemez. Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştiremez kişi. Her mürşidine tabi olan kişi, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak olan kişidir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve bu kafileye katılarak, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılarak, evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü kata kadar çıkabilecektir. Sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Yedinci katta soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecektir. Ve yedinci alemden sonra Sitetül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına
ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Serbest irade, seçim kararı kendisine ait olan bir irade demektir. Ve kişi dilerse Allah'a ulaşmayı, dilediği takdirde ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ne zaman? Hacet namazını kılacaktır. Allah-u Teala mürşidini mutlaka ona gösterecektir. Mürşidi nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, kişi mürşidine gidecek, tabi olacak ve tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru seyri sülük halinde olan, yolculuk halinde olan kafileye katılacaktır. Ve evvela birinci gök katına ulaşacaktır. Birinci gök katının muhtevası tamamlandıktan sonra ikinci gök katına ulaşacaktır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir soldan sağa. Ve oradan yedinci alemden dikir bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeli bir mahluk olarak yaratmıştır. Ve bütün o mahlukatın içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Ve ruh Allah'ın doğar doğmaz insana üfürdüğü ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın emri o ruhu dünya hayatını yaşarken kişinin Allah'a ulaştırıp teslim etmesidir. Öyleyse hedef nedir? Hedef Allah'ın ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Herkese doğduğu an Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürür. Bu ruh o kişi ölene kadar o kişi tarafından Allah-u Teala'ya ulaştırılmazsa o zaman kişinin ruhu öldüğünde onu mutlaka terk edecektir. Çünkü ölen bir fizik vücut artık o ruhu kendi bünyesinde barındırabilecek olan özelliği kaybetmiş olur. Bu sebeple ruhun o vücutta kalması mümkün değildir. Ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. O sırada yolda olan diğer ruhlarla birlikte yedi tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mürşidine ulaşması şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Çünkü ancak o mürşide ulaşıp da el öpüp o mürşitten cereyanı aldığı an ruh vücudu terk edecektir.
ve Allah'a doğru giden kafileye katılacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ve Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister, kaidelerini koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha oluşturur. Böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzurun bu 7-8 aylık devre zarfında o kişiyi bütünüyle kaplaması söz konusudur. İnsan hayatının en mutlu geçen devresi bu devredir. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç. O devre. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa Allah'ın yolunda olan bütün insanların yaptığı şeyi gerçekleştirmelidir. Allah'ın yolunda olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Bütün Kur'an-ı Kerim boyunca olduğu gibi 7'dir. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka gerekir. Çünkü ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetinde kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Ruhun Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ama Allah Teala teslimler dediğimiz zaman yalnız ruhun Allah'a teslimini öngörmüyor. Fizik vücudun da teslimini istiyor. Nefsin de teslimini istiyor. İradenin de teslimini istiyor. Peki kişi bunları teslim edemese ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse kendisini cehennemden kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Ama yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ne olacaktır? Kişi Allah'ın kendisine verdiği o mürşit sevgisiyle mürşidin nerede olursa olsun gidecektir, ona ulaşacaktır, dağları aşacaktır, tepeleri aşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Ne olur? Tabiiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru o sırada yola çıkan bir kafile başka başka yerlerde mürşidine tabi olmuş olan kişilerin vücudundan ayrılan ruhlar bir yolculuk yapmaktadırlar. Bir kafile halinde hareket ederler. İşte o kafileye o tabi olan kişinin de ruhu katılacaktır. Ve beraberce katları birinci katta olan kişi henüz birinci kattadır. Sonra ikinci kata çıkmak etkisini alacaktır. Zikrini artıracaktır. Ve ikinci kata yükselecektir. Sonra daha çok artıracaktır. Üçüncü kata yükselecektir.
dördüncü kata, beşinci kata zikir sayısını arttırarak ulaşacaktır. Neticede daimi zikrin sahibi olacaktır kişi. Ama ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi daimi zikrin sahibi değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi o zikrin, daimi zikrin bir bölümünü gerçekleştiren kişidir.

Başlangıçtaki nur %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhu 7. gök katına çıkmıştır. 7. gök katında 7 tane alemden soldan sağa doğru geçmiştir. Ve Sitet-i Münteha'ya ulaşmıştır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmıştır. O kişinin nefsinin kalbi %49 artı %2 yani %51 nurla kaplanmıştır. O kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir kişidir. Daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. Fizik vücudun tesliminde nurlar büyük ölçüde artacaktır. Nefsin tesliminde ise daimi zikir söz konusudur. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsin Allah'a tesliminden sonra son merhalede iradenin de Allah'a teslimi söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, yaratıcı olan Allah ile bir yaratık olan insanın münasebetini ifade eder, ilişkilerini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki mutluluk mutlaka kişiyi çatısı altına alacaktır. Ve de o kişi mutluluğu, belki de hayatının en büyük mutluluğunu bu ruhunun Allah'a ulaşması devresinde yaşayacaktır. Doyulmaz bir sevk ile geçen 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan etrafındaki insanlara mutluluk vermeye çalışan biri olur. Onlara mutluluk verdikçe kendi mutluluğunun arttığını tespit eden, bunu kesin olarak idrak eden kişi artık hayatını başka insanları mutlu etmeye adamak istikametinde kullanacaktır. Ne kadar çok insana mutluluk verebilirse o kadar çok mutluluğu kendisi yaşar. İşte ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanan insanlar için Allah Teala irşat makamını onlara teslim eder. İrşat makamının sahibi olan insan her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an emirler alabilir, derhal o emirleri tahakkuk ettirir. Her an Allah'tan bir şey sorabilir. Sorduğu takdirde Allah-u Teala'nın ona cevap vermemesi söz konusu değildir. İrşat makamına ulaşan kişi Allah'ın en çok sevdiklerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, irşat etmek demek, insanları kurtarmak demek. İrşat etmek demek, başka insanlara kendisinin Allah'tan aldığı cereyanı ulaştırmak demek. Allah'ın cereyanını
başka insanlara

0: ulaştırır İrşad makamı. Onların suallerini cevaplar. Her sualin cevabını bilmesi mümkün müdür? Hayır değildir. Ne yapacaktır? Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın kendisine ulaştırdığı cevabı o kişiye söyleyecek ve kişi böylece Allah'a mürşidi tarafından sorulan sualin cevabına ulaşmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile yakın olmak bir mazhariyettir. Bir büyük mutluluğu ifade eder. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim kademesidir. Ama safhalar dört tane değildir, yedi tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik vücudun teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak, altı, iradenin teslimi, yedi. İşte iradenin teslimi son kademedir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, bütün teslimlerin tamamlamış olan bir insandır. Onlar, irşad makamının sahipleridir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahipleridir. Her an Allah'tan sormak istediklerini sormak yetkisinin sahipleridir. Allah Teala'nın onlara cevap vermemesi söz konusu değildir. Allah Teala en çok irşad makamında olanları sever. Çünkü onlar başka insanların kurtarıcılarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep yükselmeyi gerçekleştirmek için çalışmalısınız. Bu zikrinizi arttırmanıza paralel bir olgudur. Mutluluğunuzun artışıyla zikrinizin artışı paralel bir seyir takip eder. Buna dayalı olarak da daimi zikrin sahipleri dünyadaki en mutlu insanlardır. Belki Allah Teala yolunda en çok çalışan insanlardır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, her an Allah ile konuşabilmek Allah Teala'nın son derece büyük bir lütfudur. O ister ki herkes kendisiyle konuşsun. İster ki herkes bu en büyük mutluluğa ulaşsın. Yolu bir mürşide tabiiyetle başlar. Bu mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidin sorulması gerekir. Allah'a göstermedi, tekrar hacet namazı kılınacaktır. Tekrar kılınacaktır. Eğer kişi bir mürşide ulaşmaya layıksa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen bir müessese var. Ve topluma baktığımız zaman insanların büyük çoğunluğunun mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında sadece Allah'a yaklaşamamak var. Allah'ın dostu olamamak var. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. 5 şartta mutlaka Allah'a ulaşmayı denemek ve teslimleri eklemek mecburiyetinde insanlar. Her teslim mutluluğun artışıdır. Ruhun tesliminde %51 mutlu olan insan, fizik vücudun tesliminde %81'e çıkar, nefsin tesliminde %100 mutluluğa ulaşır. İradenin teslimi aynı yüzdenin daha üst bir yaklaşım dizaynında devam etmesiyle oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Öyleyse Allah tarafından seviliyorsunuz. Sizler Allah-u Teala'nın bizi göstermiş olduğu kardeşlerimizsiniz. Ama birçok mürşit var. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Her tarafta mürşitler olmalı ki insanlar kendi çevrelerindeki mürşitlere rahat rahat ulaşabilsinler. Herkes bir mürşide ulaşabilsin. Allah Teala insanların hepsinin kurtuluşunu istiyor. Hepsinin mutlu olmasını istiyor. Hepsinin bir hedefe ulaşmasını istiyor. Bu hedef teslimlerdir. Onun için dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. İslam teslim olan demek. Öyleyse bir insanın bir Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bir de ruhunu, o ulaştırmak istediği ruhunu Allah'a ulaştırması var. Ulaştırdığı takdirde kişi ermiş veli olur. Veli kelimesi evliya kelimesinin tekilidir. Ama biz evliya kelimesini tekil olarak da kullanırız insanlar olarak. Hacı Bektaş Veli mi derler mesela? O evliyadır. Aslında velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi girmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, önemli olan ne? Önemli olan Allah-u Teala'nın bizden ne istediği. Allah-u Teala mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Mutlaka cennete girmemizi istiyor. Ve bunun için o kadar kolay şartlar koymuş ki sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi bir gerçekse, bu kişi gerçekten kalben Allah-u Teala'yı dinlemiş ve ölmüşse hiçbir şey yapamadan gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisi verecektir. Kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ölmesi halinde ikinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Yaşarsa ne olacaktır? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Ermiş bir veli olacaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Nesini teslim etti kişi? Ruhunu. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Fizik vücudun teslim eden kişi dördüncü kat cennetine sahip olacaktır. Sonra nefsin teslimi geliyor. Nefsin teslimini gerçekleştiren kişi beşinci kat cennetine sahip olacaktır. Sonra muhlis olmak geliyor. Muhlis olan kişi altıncı kat cennetine sahip olacaktır. Ve nihayet kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerimiz, hayat geçiyor. Her gün hayatımızdan bir gün eksiliyor. Allah Teala ne kadar ömür verirse hepimiz o kadar yaşayacağız. Marifet bu yaşantıyı mutlu bir halde devam ettirebilmek. Marifet bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek yaşamak. İşte Allah'ın dostlarının temel hedefi daima bu olmalıdır. Başka insanları mutlu etmek. O insanlar kendilerine kötü muamele etse bile Allah'ın dostları onlara kötü muamele edemez. Onlardan intikam almak suretiyle bir davranış biçimi sergileyemez. Böyle bir şey onun iç dünyasında oluşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl sizin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmanızı oluşturur. Ta ki daimi zikre ulaşırsınız. Ondan sonra o noktaya paralel bir mutluluk hayatı bir ömür boyu devam edecektir. Allah'ı seveceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman çok seveceksiniz. Başka insanları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu muhtevayı tamamlar. Ne ifade eder bu? Bu o kişinin tam teslim oluşunu ifade eder. Dünyadaki en mutlu insanlar Allah'a olan bütün emanetlerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu masariyete, bu muhteşem sonuca hepinizin Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını, gayretinizin daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde gene bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratma maksadına baktığımız zaman bir tek sonuç görüyoruz. Bu sonucun adı mutluluk. Yani hepiniz dünyada verilen bu gezegende mutlu olmak için hayata getirildiniz. Allah-u Teala hepinizin istisnasız olarak hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu maksada matuf olarak yaratıldınız. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu kılmak. Sizi yaratan Allah Teala sizi hanif fıtratıyla yarattı. Yani mutlu olmaya ehil bir yaratılış. Fıtratınız, yaratılışınız mutlu olmaya yönelik bir yaratılış. Mutluluğa dönük bir fıtratla yaratıldınız. Yapı ile, tabiatla yaratıldınız. Tabiatınız mutlu olabilme hassasını içeriyor. Ve her şeyiniz ona göre, o mutluluğa göre dizayn edilmiş. Hem fizik vücudunuzun yapısı, hem nefsinizin yapısı, hem ruhunuzun yapısı. Ve Allah Teala kainata bir tek din vaz etmiş. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber. Ondan itibaren Allah'ın dünya üzerinde vazifelendirdiği bütün peygamberleri, yani nebileri ve bütün resulleri hep insanlara bizim sizlere anlatmış olduğumuz mutluluğu anlatmakla ömür geçirdiler. Hepsi mutluluğun tabana yayılması istikametinde gayret gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resul beaz ederiz. Ve bütün kavimlerdeki bu resulleri ard arda göndeririz. Ard arda vazifeli kılarız. Yani hiçbir kavim o kavmin var olduğu noktadan yaşadığı bütün zaman parçalarının sona erdiği güne kadar hiçbir resulsüz devre geçirmemiştir. O kavmin diliyle konuşan bir resul mutlaka onların arasında mevcut. Niçin mevcut? Onlara mutluluğu anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, unutulmasın ki hepimiz netice itibariyle sadece mahlukuz. Birer yaratıkız. Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın yarattığı insan adı verilen bir mahlukuyuz. Bizden başka cinleri yaratmış. Bizden başka, bizlerden başka melekleri yaratmış. Hayvanları yaratmış, bitkileri yaratmış. Denizde balıkları yaratmış, havada kuşları yaratmış, her tarafta canlılar dolu. Hepsi birer yaratık. Sevgili kardeşlerim, biz insanları da hanif fıtratıyla yaratmış. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Şimdi bu dinin özellikleri ve insan yapısını karşılaştırdığımız zaman
insanın Allah'ı ne kadar çok sevmesi lazım geldiği neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalı. Allah'ın söylediklerini işitebilmek için, yani onun söylediği Resullerin sözlerini dinleyebilmek için kulağımız var. Ama kulaklarımızda bakra var. Allah'ın Resulü bize anlattığı zaman onun söylediklerini anlayamıyoruz, manasına varamıyoruz kulaklarımızdaki bakra sebebiyle. Başka bir açıdan şu demek bu, kulaklarımız sağır. Gözlerimizde hicab-ı mestüre var, irşat makamına Resul'e baktığımız zaman onun herhangi bir insandan bize farkı görünmüyor. Bizim gibi o da bir insan diyoruz. Gözlerimiz de kör. Ve onun söylediklerini kalbimize indiriyoruz, bakalım bir manası var mı diye. İdrak etmeye çalışıyoruz ama bize manalı gelmiyor. Çünkü kalbimizde ekinnet var. İdraki, irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini anlayabilme yeteneği, kendine mal edebilme yeteneği, nefsimizin kalbindeki o ekinnet var olduğu sürece kapalı. Ekinnet, anlayabilmeye, idrake kesin bir engel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece o kadar değil, kalbimizdeki Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği, nur kapısı Allah'a dönük değil, tam tersine şeytana dönük. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Kalbimizdeki kapı ters olduğu gibi, kapalı olduğu gibi, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Daha mı ötesi? Daha ötesi, nefsimizin kalbi mühürlü. Nurların girmesi mümkün değil. Hem nur yolu yok, yol açılmamış, hem de kalbimiz de mühürlü zaten. İşte ne görüyoruz? Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana açık olan kapı, zulmani kapı, karanlıkların nefsimizin kalbine girdiği kapı, o kapı açık. Yani şeytanın kapısı açık ama Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Böyle bir ortamda hayata başlıyoruz. Ve bütün bu kapalı dediğimiz kapıların hepsinin açılması lazım. Açılır mı? Evet, açılır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman açılır. İşte bir insanın demek ki doğuşunda, doğduğu anda Allah'la ilişki kurması lazım gelen bütün imkanları Allah-u Teala tarafından kapatılmış, önlenmiş. Şeytanla ilişki kuracağı kapı, hüccar kapısı, zulmani kapı, karanlıkların kapısı, o kapı açık. Yani şeytan devamlı olarak size tesir edebilecek olan imkanın sahibi. İçinizde hep bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya zorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Bir negatif faktör daha, şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Niçin sahibidir? Çünkü nefsinizin afetleri de zaten şeytanın istediklerini istiyor. Onun için sahibidir. Onun tesir etme yetkisi olmasaydı bile
Nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini ifade eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez, yerine getirmek istemez. Şeytan da Allah'ın emirlerini asla yerine getirmenizi istemez. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Şeytan da Allah neyi yasak etmişse sizlerin onu işlemenizi ister. Öyleyse her açıdan her şey negatif. Ve şeytan nefsinizin kalbine devamlı tesir ediyor. Nefsinizin kalbine şeytanın tesiri afetlere tesirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan onun üzerinde hükümrandır. Şeytanın bir sultası yoktur, zor kullanmak yetkisi yoktur. Ama nefsiniz zaten şeytan ne söylese onun emretme yaptırım gücü yoktur ama şeytanın söylediği her şey nefsinizin afetlerinin zaten istediği şeyler. Onun için şeytanın zorlayıcı bir etkisinin olması, yetkisinin olması gerekmiyor. Sultası yoksa da yaptıklarını mutlaka şeytanın istediği şeyler teşkil ediyor nefsinizin. Nefsinizin yaptığı her şey şeytanın istediği şeyler. Nefsinizin yapmadığı her şey şeytanın yapmanızı istemediği şeyler. Hem emirler cephesi Allah'ın emirlerine ters, hem nehiler cephesi Allah'ın nehilerine ters. Öyleyse Allah Teala diyor ki şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde bir sultası yoktur diyor. Onun sultası bundan evvel Allah'a ulaşmayı kişi dilemeden evvelki durumda geçerlidir diyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece şeytanın etkisine açıktır. Zaten o kişinin nefsinin istediği şeylerde şeytanın istediği şeyler olduğu için şeytanın o kişiye her şeyi yaptırabilmesi söz konusudur. Yani nefsiniz şeytan tarafından istediğinin dışında bir şeye zorlanmıyor. Zaten istediği şeyleri şeytan da biraz daha süsleyip mutlaka yapmasını gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytanın aslında fizik olarak sultası yok ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsindeki bütün afetler şeytanın emir ve nehilerine tam uygun olduğu için, Allah'ın emir ve nehilerine de tam karşı olduğu için iblis onlar üzerinde söz sahibi. Ama nefsin afetleri istiyor diye dediğini yaptırabilen iblis, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dediklerini yaptıramıyor. Allah o kişinin üzerine bir zırh, bir elbise giydiriyor. Bu elbise takva elbisesi. Ve takva elbisesi devam ettiği, var olduğu sürece şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti geçerli değil. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde etrafındaki olaylar ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ister. İstediği an bir defa cenneti kazanmıştır. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti bitmiştir. Artık şeytan onun afetlerine tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Allah bunu o kişiyi koruyan bir muhafız, başın üzerine bir devrin imamı mevcut olmamasına rağmen Allah Teala o kişiyi bizatihi koruyor. Allah koruyor. İblisin hiçbir tesirini almayacağı bir zırhı var kişinin. Bu Allah'ın rahim esmasının o kişi üzerindeki tecellisidir.
Allah'ın rahim esması kişi üzerinde tecelli ediyor. Tecelli ettiği andan itibaren şeytanın hakimiyeti sıfır. Evet, şeytan nefsinizin afetlerini söyleyecek ama sesini artık ulaştıramıyor. Yani sesi tesirli değil. Çünkü Allah'ın rahim esması o sesin, şeytanın ulaşmasının bütün negatif engellerini devre dışı bırakıyor. Onları önlüyor. Ve kişide garip şeyler oluyor. O kişi namazı sevmeye başlıyor. O kişi orucu sevmeye başlıyor. O kişi zekat vermeyi sevmeye başlıyor. O kişi zikir yapmayı sevmeye başlıyor. O kişi irşat makamını sevmeye başlıyor. Ve Allah-u Teala bunları neyle gerçekleştiriyor? Rahim esmasının o kişide vücuda getirdiği unsurlarla. Rahim esması ilk tesirini kulaklardaki vakrayı almakla gerçekleştiriyor. İlk tesirini gözlerdeki ekinleti almakla gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Kişinin gözündeki ekinlet alınmıştır. Gözündeki, affedersiniz, hicab-ı mestüre alınmıştır. O zaman o kişi eskiden irşat makamına, hidayet makamına sadece bakarken şimdi görüyor onu. O diyor hidayet makamının sahibi. Herhangi bir insan değil diyor. Sıradan bir insan değil, hidayet makamının sahibi diyor. Artık sadece bakmıyor, görüyor onu. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Onu söylediklerini kulaklarındaki vakrayı aldığın rahim esması aldığı zaman ki derhal alır, aldığı andan itibaren irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Şeytanın gösterdiği gösterge noktası o kişi için artık geçerli değildir. Hicab-ı mestureye tesir edebiliyordu iblis. Hicab-ı mestureyi aldı Allah-u Teala. Artık şeytanın engelleri kalktı. Kişi bakıyor, görmüyordu. Ama şimdi irşat makamını, o engel kalktığı için irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarında vakra vardı kişinin. Şeytanın adımlarını takip ediyordu bu sebeple. Gözlerdeki hicab-ı mestüre de, kulaklardaki vakra da, kalpteki ekinnet de şeytanın adımlarına tabi olmamız için Allah'ın bizim üzerimizde kıldığı engeller. Ve insanoğlu doğuştan itibaren şeytanın adımlarına, yani o kişinin üzerindeki tesirin adına heva diyor Allah-u Teala. O kişi hevasına tabi. O kişinin hevası şeytanın adımlarına uygun bir hareket tarzını ona benimseten düşünce yapısı. Heva. Nefsin afetlerinin bileşkesi. Nefsin afetleriyle şeytanın talepleri aynı paralelde ve şeytanın adımlarına kişiyi tabi kılıyor. Kalpteki ekinnet alıyor Allah-u Teala. Ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Niçin? İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu kişi idrak etsin ve kendisine mal etsin diye. Ve idrakimiz açılıyor. Ne oldu? Şeytanın hakimiyeti gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin alınmasıyla kalktı. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu işitmeye, manasına varmaya başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca
irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başladık. Ama kalbimizdeki ekinde talınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inandık, emin olduk. Öyleyse her bir faktör farklı bir açıdan geçerli. Hepsi de ayrı ayrı açıdan şeytanın üzerimizdeki nüfuzunu perdeledi, yok etti. Ne görme hastamız artık tesir edebiliyor, onu yönlendirebiliyor, şeytani bir istikamette yönlendirmesi artık mümkün değil, ne kulaklarımızın duyma hastasını engelleyebiliyor ve Allah'ın öğretisine paralel şeyleri artık işitebiliyoruz, duyabiliyoruz, manasına varabiliyoruz. Ve kalbimizdeki ekinnetle haktan inen şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İrşat makamının sözlerinin kalbimize ihbat bunun için konuluyor. O kadar mı? Hayır. O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor Allah Teala. O kişi zikir yaptığında kalbine nurların gelebilmesi, girebilmesi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarının kalbe girmesini teminen. Kişi zikir yapıyor, kalbine ulaşan rahmet ve faz kalbe kadar ulaşıyor. Göğüsten kalbe giren yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan bu kalbin içine rahmet nurları sızabiliyor. Fazıllar sızamıyor. Öyleyse burada da rahmetin nefsimizin kalbinin içine sızabilmesi yeni bir olayı başlatıyor. Nefsimizin kalbinde artık Allah'ın nurları karanlıkların yerine yer tutmaya başlayacak. Yerleştikleri yerden karanlıkları, nefsin afetlerini kovacaklar. Ve nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikiyor. Böylece huşu sahibi oluyoruz ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah irşat makamını gösteriyor bize. Ulaşıyoruz, önünde de çöküp tövbe ediyoruz. Ve şeytanın adımlarından bizi tamamen ayıracak yeni faktörler oluşuyor. Bu söylediklerimin her biri 5-10 dakika içerisinde gerçekleşmiş durumda eskiler. Nereye kadar? Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılmasına kadar. Arkasından da nefsimizin kalbinde %2'lik nur birikimi gerçekleşmesi. O da kısa süreli bir iş. Bundan sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi görmemiz ve ona ulaşıp tövbe etmemiz. Hangi kademedeki mürşit olursa olsun geçerlidir. Mürşidimiz kim olursa olsun devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kalbimize imanın yazılmasıyla noktalanacaktır. Bir dileğimiz sebebiyle kalbimize iman yazıldı. Allah'a ulaşmayı diledik ve artık kalbimiz kalbimize yazılan iman kelimesinin sahibi, yani Allah'a göre kalbimiz de mümin oldu. Kalbimizin mührü açılır. Küfür kelimesi dışarı alınır, kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve yaptığımız zikir üzerine Allah'ın katından rahmet faz ve salavat gelecektir. Ama bundan evvel Allah'ın başka hediyeleri var.
başka nimetleri var. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını temin ediyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz, zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsümüze, gözümüzden kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mühürse rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla zulmani kapıyı tamamen kapatıyor. Zikir yaptığımız süre içinde. Kapatmasa da nefsimizin kalbindeki afetlerin bizi kontrolleri altına alması artık kolay kolay mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü Allah'ın koruyucu zırhı üzerimizde. Allah'ın rahim esması ve o rahim esması bize bizde tecelli ediyor. Söylediğim bütün bu faktörleri vücuda getiren hep Allah'ın rahim esması. Ruhumuz vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamı ona sırat-ı müstakime ve böylece Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmasını emrettiği için. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz ise şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor.

Böylece üç vücudumuz da şeytanın tesirinden adım adım kurtulmuş oluyorlar. Ve nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde nurları biriktirdikçe ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor. Nefsimizin kalbinde ise bu 7 tane gök katını aşarken ruhumuz her seferinde %7 fazilet birikimiyle iman kelimesinin etrafında o kişinin nefsinin kalbi afetlerden, karanlıklardan %51 oranında kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, burası 3. kat cennettir. Burada Allah-u Teala'nın şeytanın adımlarından kişiyi nasıl kurtardığını görüyoruz. İşte dalalette olanlar için Allah-u Teala ne diyordu? Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Habibim, o kendilerine hevalarını ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmiyle, ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar hevalarına tabidirler diyor Allah-u Teala. Heva, şeytanın adımları demek. Şeytanın sultasına, şeytanın emirlerine uygun hareket etmek demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala bir kulunu o kul Allah'a ulaşmayı dilemeye görsün, dilediği takdirde o andan itibaren derhal muhafazası altına alıyor ve kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah Teala önlemiş oluyor. Yani hevasına tabi olmasını. Her açıdan, görme açısından önlüyor, işitme açısından önlüyor, kalbi idrak açısından önlüyor, kalbe nurların gelmesini temin ediyor ve kalpteki afetleri temizliyor, ruhu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Bütün bu sistemleri bir tek dileğimiz üzerine Allah-u Teala vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, o noktada takva sahibiyiz. Allah şeytanı takva sahiplerinin dostu kılmaz diyor Allah-u Teala. Şeytanın dostları takva sahibi olamayanlardır diyor Allah-u Teala. Takvanın başlangıç noktası amen olmaktır. O noktadan itibaren şeytanın üzerinizdeki sultası bitmiştir. Takva elbisesini giydiniz. Şeytanın sultası bitti. Peki ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Veliyullah oldunuz. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Dünya saadetinin de %50'sinden fazlası sizin oldu. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Allah'ın takva elbisesi üzerinizden alınıyor. Ve bir imtihandan geçiyorsunuz. Takva elbisesi üzerinizde olmadığı bir imtihan. Nereye kadar? Eğer bu noktada siz üzerinizdeki koruyucu zırh olmadan da Allah'ın emirlerine itaat edebiliyorsanız, yasaklarını çiğnemiyorsanız, o zaman fena fillah makamını mutlaka aşacaksınız. Bu otomatik bir aşmadır.
beka makamına geleceksiniz. Beka makamına geldiğiniz zaman takva elbisesi tekrar size giydirilir. Beka makamını, züht makamı, bunu da fizik vücudun teslimi makamı takip eder. İşte o takva elbisesinin üzerinizden alındığı noktada, hidayete erdiğiniz noktada, takva elbisesi üzerinizden alınınca o noktada bir imtihanınız var. Eğer o noktada takva elbisesi üzerinizden alındıktan sonra şeytan size tesir edebilirse, o zaman yeniden şeytanın adımlarına tabi oldunuz.

Ama eğer fena makamından sonra beka makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, züht makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, fizik vücudun teslim makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, takva elbisesiz bu yolu aşabilirseniz eğer, Allah-u Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Aşamayanlar tekrar şeytanın tesir alanı içerisine girerler. Ya irşat makamından şüpheye düşerek ya da Allah'tan şüpheye düşerek. Her ikisi de mutlaka kişiyi fıska düşürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fısktaydı ve dalaletteydi. Şeytanın adımlarına tabiydi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah söylediğimiz standartlarla onu bu şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtardı. Ve o kişi takva sahibi oldu. Fıstıktan kurtulduğu bu noktadan itibaren ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Şeytan ona asla tesir edemez. O kişi zikir yapmasa da rahim esması gözlerdeki ekinleti gözlerden almıştır. Tekrar geri dönmesi söz konusu değildir. Kulaklardaki vakranın geri dönmesi mümkün değildir. Kalpteki ekinetin geri dönmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra her an bunların hepsi mümkündür. Çünkü koruyucu zırh kalkmıştır. Öyleyse

Allah-u Teala'nın kişinin tekrar şeytanın adımlarına tabi olacağı, yani artık şeytanın sultasının tekrar oluştuğu yeni bir kademe söz konusu oluyor. Beka makamında bu başlıyor. Allah'ın evliyası oluyorsunuz ama aynı andan itibaren şeytan bütün gücüyle size çullanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'ın muhafazası altındasınız. Şeytanın size bir sultası yok. Allah Teala şeytanın sultasından bahsederken diyor ki Allah'ın amenü kulları için ve takva sahibi olan kulları için şeytanın sultası söz konusu değildir. Takva sahibi olan diyorum, affedersiniz. Amelü salihat yapan kulları için diyor Allah Teala. Amenü olan ve amelü salihat yapan kulları için şeytanın takvası, şeytanın fücuru geçerli değildir. Şeytanın sultası geçerli değildir diyor Allah Teala. Öyleyse amir olan kişi 14. basamağa kadar geliyor. Şeytanın sultası geçerli değil. Kişi amelü salihat yapıyor. 21. basamağa kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Şeytanın sultası gene geçerli değil. Ama kişi amelü salihat yapmaktan vazgeçerse ne olacak? Vazgeçerse sulta sadece amelü salihat yapan insanlara karşı geçerli değil. Nahl Suresi şeytanın sultasının geçerli olmadığı kademeyi açık bir şekilde ifade ediyor.

Diyor ki Nahl suresinin 99. ayet-i kerimesinde innehu leyse lehu sultanen alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Muhakkak ki o şeytan leyse lehu sultanun, onun bir sultası yoktur alellezine amenu, amenu olanların üzerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve ala rabbihim tevekkülüm ve Allah'a tevekkül edenlerin üzerine onun bir sultası yoktur. Peki kime sultası vardır? İnnemâ sultanühü alellezîne yetevellevnehu, onun sultası ona dönenlere ve müşrik olanlara onunla

dönenlerin üzerinde vardır. Yetevellevnehu diyor. Ki o kişiler diyor, şeytanı dost edinerek Allah'a şeytanla şirk koşarlar. Yani şeytanı ilah edinirler. İşte Nahl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada Allah Teala size mutluluğun bütün işaretlerini veriyor. Kim Allah'tan dönerse, yani Allah'a karşı şüphe duyarsa, kim mürşitten dönerse, o kişi ki ruhunu Allah'laştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur, bu noktadan sonra mürşitten şüphe, bu noktadan sonra Allah'tan şüphe, kişiyi döndürür. Vuslattan geriye döndürür. Buradaki yetevellevnehu ifadesi onu açıklıyor. Kişi geriye dönüyor. Allah'tan tekrar geriye dönüyor. Ruhu Allah'tan kişinin başının üzerine tekrar geri geliyor. Allah onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kişinin her şeyi başlangıç noktasına geri dönüyor. O kişi geri dönmüştür. Tevellev müessesesi, geriye dönme müessesesi işte budur. Geri dönenler üzerinde sultası vardır diyor Allah-u Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaştıktan sonra geriye dönenler üzerinde vardır. Şeytanın sultası sebebiyle onlar geriye dönmemişlerdir. Şeytan hayatı boyunca zaten buna çalışır. Ama kişi hangi sebeple olursa olsun geriye dönmüşse, Allah'tan şüphe etmişse, mürşidinden şüphe etmişse, bu onun mutlaka geri dönüşünü ifade eder. Şeytan onlar için dosttur, onlar için arkadaştır. İşte sevgili kardeşlerim, biliniz ki iblis, şeytan, sizin mutluluğunuzun kesinlikle baş düşmanıdır. İstediği tek şey, hepinizin şeytan gibi huzursuz ve mutsuz olmanızdır. O, kıyamete kadar geçireceği ömrünü hep mutsuz ve huzursuz geçirmek üzere şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve o korkunç kini, nefreti ve karamsarlığı bütün insanlara aşılamak için elinden gelen bütün gayretleri gösterir.

Demek ki şeytanın dostluğu o insanlarıdır ki onlar geriye dönüyorlar. Allah'a ulaştıktan sonra ruhları tekrar vücutlarına geri dönüyor. İşte böyle bir geri dönüş kararına ulaşan kişi şeytanın sultası altına girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği süreç içerisinde de şeytanın o kişi üzerinde tesiri vardır. Şeytanın sultası vardır. Şu açıdan vardır. Çünkü nefsin bütün afetleri şeytanın istekleriyle paraleldir. Yani nefs

istikamette hazırdır. Zaten şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti ancak nefsimizin afetlerine tesirle oluşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'a ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Rahim esması hep tecelli eder ve şeytanın hakimiyeti o kişi üzerinde sıfırdır. Sanki kişi daimi zikirdeymiş gibi. Ama vuslat olduktan sonra artık aynı durumda değilsiniz. Vuslattan sonra muhafaza kalkmıştır. Şeytanla birebir karşı karşıyasınız. Ve insanların bir kısmı ona yenilirler. Ya Allah'tan şüphe ederler, ya mürşitlerinden şüphe ederler. Ve Allah'ın kulu iken şeytanın kulu olurlar.

işte o insanlar, şeytanın sultası olan insanlar ya Allah-u Teala'ya ya ulaşmayı dilemeyenlerdir, yani bir ve ikinci basamaktakilerdir, ya da 22. basamaktan tekrar ikinci basamağa, sıfıra düşenlerdir, 22. basamaktan yere düşenlerdir. Tabiatıyla Allah-u Teala o kişilere bir tane daha hak tanır. Bu hak bir defa daha hidayet erdirebilir kullarını. Ama kim bir defa daha düşerse, Allah-u Teala'nın tevellev dediği olay, geri dönüşte hak ederse, ondan sonra o kişiyi Allah kurtarmıyor bir daha. Orada cehenneme gidecek hüviyette şeytanın uşağı olarak bırakıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ve daha kolay da bir şey yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sizi bırakması mümkün değil. Şeytanın da size tesir etmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı diledikten evvel, dilemeden, diledikten sonra. Ama dilemeden evvel bütün varlıklarınızla şeytana açıksınız. Şeytan size elinde oyuncak gibi oynatır, parmağında çevirir. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar, 3. basamaktan 22. basamağa kadar size bir şey yapamayan iblis, 22. basamaktan sonra koruyucu kalkan kalktığı için sizi yine tuzağına düşürmeye çalışacaktır. İşte bu noktada kim Allah'a tevekkül ederse, o şeytanın tuzağından kurtulmuştur. Zırh kalkmıştır ama yeni bir koruyucu perde gelmiştir. Bu tevekkül perdesi. Kul Allah'a tevekkül ediyor. Bu tevekkül onu mutlaka kurtarır. Öyleyse birçok kardeşimizin sorduğu, ben vaktiyle böyle değildim. Ben namazlarımı kılıyordum, oruçlarımı tutuyordum, zekatımı veriyordum. Ama şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Böyle diyen kardeşlerimiz bilsinler ki, onu yaptıkları sürece kendiliklerinden yapmıyorlardı. Allah'ın koruyucu zırhı üzerlerindeydi. O zaman yolculuktaydılar. Allah'a doğru seyri sürük ediyorlardı. Ve şeytan onları hiç tesir edemiyordu. Allah şeytanın tesirini seyri sürük boyunca bu söylediğimiz faktörler sebebiyle bütünüyle insanların üzerinden alır. Ve onlar mutludurlar o süreç içerisinde. Daimi zikrin sahiplerinin mutluluğu gibi olmasa bile, o kadar olmasa bile, onun gibi bir başlangıç, muhteşem bir başlangıç mutluluğu. Herkes bu güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki netice ne olur? Neticede kişi mürşidine ulaştıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşıncaya kadar bu güzellikler devam eder. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın koruyucu zırhı kalkar. Zırh kalktığı zaman Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kişi gene Allah'ı şeytandan öne geçirmiştir. Çünkü burada bir güven ortamının, Allah'a duyulan güvenin varlığı yeni bir kalkan oluşturur. Kişi, ben Allah'ınım diyorsa, Allah'a aitim diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, beni buraya ulaştıran Allah beni bırakmaz diyorsa, ifade ne? Beni buraya ulaştıran Allah, bir dileğim üzerine beni ulaştıran Allah beni buraya ulaştırdığına göre o beni bırakmaz. Bu bir güven duygusu. Sadece bu güven duygusunun sahipleri için geçerli. Ama bu güven duygusunun sahibi olmayanları o tehlike bekler.
güven duygusunun sahipleri irşada, irşattan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman ibadete daha çok bağlanırlar. Şeytan onları da tesir etmeye çalışır ama onlar Allah'a güvenmişlerdir. Yani Allah ile aralarında öyle sağlam bir bağlılık oluşmuştur ki şeytan ikisinin arasına giremez. Kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah o kişinin Allah'a karşı duyduğu güven sebebiyle önler. Şeytan o kişiye bir şey yapamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu sizin? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluk treniniz yola çıkar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Eğer ondan sonra da Allah'a tevekkül ederseniz, ona güvenirseniz, inanırsanız ki Allah sizi bırakmayacaktır. Dikkat edin, bunun sebebi sizin onu bırakmamanızdır. Eğer şeytana meyletseydiniz, siz Allah'a mütevekkil olamazdınız. Allah'a tevekkül eden kişi ancak şeytanı yenebilmiştir. Koruyucu perde kalkmasına rağmen kişi şeytanın tesiri altına gene girmez. Allah'a tevekkül ettiği için. Allah Teala onun için eğer Allah'a tevekkül ederseniz size yenecek yoktur da muradı şeytan da dahil olmak üzere yenecek yoktur. Düşmanlar da yenemez dünya üzerindeki, şeytan da yenemez çünkü siz Allah'a güveniyorsunuz. Biz Allah'a güveniyoruz. Öyleyse Allah'a güveniyorsak bizleri Mihr Vakfı'nın Allah'a güvenen mensuplarını yenecek yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın koruması altındasınız. Ayetler gayet net olarak söylüyor bunu. Öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun, kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Allah bizimle beraber. Biz Allah'a güveniyoruz. Allah da bize güveniyor. Tek başına bu bile mutluluğunuz için yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Onun ömür boyunca daimi muhafazası altındasınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a tevekkül ediyorsanız Allah sizi bırakmaz. Yanlışlıkları yaparsanız bir şeyler kaybedersiniz ama Allah'a tevekkül ediyorsanız tekrar Allah Teala sizi kurtarır. Hep kurtarır. Sevgili kardeşlerim, bir yerlere geldikten sonra sakın başkalarının sizi düşürecekleri tuzaklara düşmeyin. Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Sarsılmaz bir kale olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Esselamu El-Fatiha ve As

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha sizlerle Allah Teala bizi birlikte kıldı. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Ve aranızda kimler mutsuzsa o mutsuz olanlara hitap ediyoruz. Biliyoruz ki bizleri dinleyen herkes bizim aramızda değildir. Bir kısmı henüz Allah'ın yoluna adım atmamıştır. Biliniz ki mutsuzluk oradadır sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna adım atmayan insan, şeytanla ilişkisini devam ettiren kişidir. Unutmayın, şeytanla olan ilişkiniz sizin isteğiniz üzerine yok olmaz, sizin isteğiniz üzerine var olmaz. Yani bir kişi şeytanla ilişkisinin bitmesini istese, o istedi diye şeytan onu bırakmaz. Ama kim aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi şeytanın hegemonyasından mutlaka kurtulur. Şeytanın emretmesinden mutlaka kurtulur. Hadi gelin şu konuyu bir bakalım. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Unutmayın, sizlerin mutluluğunuz için varız. Mutsuzlara sesleniyorum. Bu konuşma sizlere. Neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasında şeytan var. Şeytan hiçbirinizin mutlu olmasını istemez. Şeytanı hiç tanımayanlar var. Zaten bütün mutsuzlar şeytanı başlangıçta tanımayanlardır. Tanıdıktan sonra ona esir olanlar çok daha üst seviyede mutsuzdurlar. Çünkü artık onlar bilerek isteyerek şeytan emrinde büyü yapan, hüddam yapan kötü niyetli insanlardır. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz konunun aslına ulaşalım. Allah Teala buyuruyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ne diyor Allah Teala? Emrolunur diyor. Açıkça şeytanın o kişiye münkerle, yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrediyor. Allah neyi söylüyorsa Allah'ın bütün doğrularını inkar etmesini emrediyor. Ve fuhuşla emrediyor. Fuhuş, nefsimizin afetlerine tabi olarak yaptığımız bütün işlevlerin adıdır. Eğer ruhumuzun hasletlerine tabi olarak işlevler yapıyorsak, ne yaparsak yapalım, onlar mutlaka Allah'ın amelüs salih, Allah'ın güzel amelleridir. Bu güzel amellerden hangileri bize derecat kazandırırsa onlar da amelüs salihattır. Nefsi tezkiye etmek istikametinde derecat kazandırırsa onlar amelüs salihattır. İki türlü olay yaşarız. Amelüs salihat, nefsi ıslah edici ameller. Bunlar muhtevasına sadece Allah'tan rahmetle farz veya rahmetle farzla birlikte rahmetle salavat da getiren amellerdir. Yani nefs tezkiyesine sebep olan ameller amelü salihattır.
ıslah edici ameller. Sadece nefs tezkiyesi nefsi ıslah edebilir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu. Onu, o bıraktığınız, o çirkin standartta, kirli standartta bırakırsanız, müdahale etmezseniz, onu ıslah etmeye uğraşmazsanız, nefsiniz asla ıslah olmaz. Siz de şeytanın kulu olmaktan hiçbir zaman kurtulamazsınız. Şeytanın kulu olmak ve şeytanın dostu olmak, her ikisi de şeytanın emirlerine itaat etmek demektir. Burada iki türlü insan vardır. Emirlerin şeytandan geldiğini fark etmeden şeytanın emirlerine, içindeki sese itaat edenler. İkincisi, özellikle şeytanla ilişki kurup da onun zülmani ilimlerini öğrenip başkalarını da dertten derde ulaştıranlar, insanların üzerine cinleri musallat edenler, insanların üzerine büyü yapmak suretiyle onları mutsuz edenler, bunlar şeytanın uşaklarıdır. Ama bunun ötesinde herkes devamlı olarak şeytandan emir alır ve onları uygular, zanneder ki kendi aklıyla onları uygulamaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilminde büyük noksanlıklarınız var. İçinizden gelen ses sadece iki türlü emir verebilir size. Bir, Allah'ın emrettiklerini yapmak. İki, yapmamak. Nehiler cephesinde de iki şekilde emir verebilir. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek veya işlememek. Bir emirler cephesi, bir de yasaklar yani nehiler. Nehyetmesi, Allah-u Teala'nın yasaklaması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman konu kolaylaşmıyor mu? Allah'ın neleri emrettiğini biliyor insanların çok büyük bir kısmı. Bunların tersine bir emir geliyorsa mutlaka o şeytandandır. Allah'ın neyi yasakladığını da biliyor insanlar. Allah'ın yasak ettiği bir fiile karşı bir emir geliyorsa içinizden, o zaman mutlaka o şeytandandır. Şeytan aslında onun söylediklerinin tersini yaptığınız takdirde şaşmaz bir kılavuzdur. Sizi hidayete götürmekte faydalı olabilir. Ne söylerse zıttını yapmanız kaydıyla. Namazın vakti girer, şeytan size bin bir türlü bahane uydurur namazı kılmamanız için. Namazın vakti geçtiği zaman da sevincinden uçar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yasak ettiği bir fiili size işletmek için de büyük gayretler sarf eder. İçinizden bir ses hep o yasak fiili işlemenizi ister. İnsanlar da zannederler ki bu nefsinin sesi, nefs kötülüğü emreder. Öyleyse nefsinin sesi ise kendi nefsi, o konuyu işlemekte bir mahsur görmez kişi. Oysa ki Allah'ın emirlerini işlediğimiz zaman, yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Allah'ın emretmesine rağmen o işi zamanında yerine getirmiyorsak, namazımızı kılmıyorsak, zikrimizi yapmıyorsak her gün, o zaman da derecat kaybederiz. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz derece arasındaki fark sebebiyle ya cennete gideceksiniz, yani kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olacak, ya da cehenneme gideceksiniz, yani kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olacak. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Mutsuz olan insanları mutlu kılmak üzere buradayız. Aranızda
En mutsuzlar kimse, kimlerse onlara sesleniyoruz. Mutsuzluğunuzun arkasında sakın ola ki A'yı, B'yi, C'yi aramayın. Mutsuz olmanızın arkasında başkasıları yok sevgili kardeşlerim. Sadece siz varsınız. Ve en büyük hatayı yaparak mutsuz oluyorsunuz. O en büyük hatayı hiçbiriniz fark edemezsiniz. Çünkü içinizden gelen sesi kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz. Oysa ki o düşüncelerinizin sesi değildir. Sizi kötülüğe çağıran, Allah'ın emirlerini yapmamaya çağıran, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye çağıran, işte o nefsinizin sesi değildir. O şeytanın sesidir. En kötüsü siz onu kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz. Sessiz sesle konuşur. Sessiz ses nedir? İçinizden dilinizi kımıldatmadan içinizden Allah deyin bakalım. Tekrar edin. Tekrar edin. Öyleyse dilinizi kımıldatmadığınız halde içinizden bir ses konuşabiliyor. Bunu siz konuştunuz. Bu sizin iç sesiniz. Ama şu anda namazın bitmesine 5 dakika kalmış ve de içinizden bir ses diyor ki namazını kılma. Eğer diyorsa o siz değilsiniz. Aynı şekilde konuşur. Sessiz sesinizle konuşur. Ama o siz değilsiniz. O iblis. Ve sizi mutlaka tuzağına düşürüp o konuda derecat kaybettirecektir. Bütün gayreti bu. Hem emirler cephesinde size mani olmaya çalışacak, hem de Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek konusunda size mutlaka işle diye içinizden bir ses emir verecek. O da siz değilsiniz. O da şeytan. Her birinizin etrafında mutlaka bir şeytan var sevgili kardeşlerim. Hiç vazgeçmez. Sizin ömrünüz başlar ve biter. O hayattadır. Siz öldükten sonra başka biriyle beraber olur. Ömür boyunca, o kişinin ömrü boyunca da onunla hayatta olur. Ta kıyamete kadar bu iblisler hep var olacaklardır. Ve insanların etrafında şeytanlar olarak onları Allah'ın yolundan vazgeçirmek için, Allah'ın yolundan saptırmak için her şeyi yapacaklardır. Öyleyse eğer mutsuzsanız o zaman bizi çok iyi dinleyin. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yani ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Çünkü sen diyorsun ki kim ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı isterse, dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Çünkü sen diyorsun ki ulaştırdığım zaman onu üçüncü kat cennetin sahibi yaparım. Ulaştırdığım zaman onu dünya saadetinin yarısıyla da mükafatlandırırım diyorsun. Ve de diyorsun ki ben onu kendime ulaştırırım. Ondan istediğim şey sadece bana ulaşmayı dilemesidir. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı ne demek istediğimi? Şu en mutsuz olanlar sizler, anladınız mı ne demek istediğimi? Mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok, siz varsınız. Eğer isteseydiniz Allah'a ulaşmayı dilemeyi, şu anda hayatının, her günkü hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirecek olan birisi olarak bulunacaktınız karşımızda. Evet, bu kadar kesin konuşuyorum. Hani şu, acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan olabilir mi? Muhakkak ki en mutsuz benimdir diye her şeyden ümidini kesen zavallılar, sizlere sesleniyorum. Hatayı başkalarında arayanlar, sizlere sesleniyorum. Hata başkalarında değil, sizde. Dilediğiniz an duruma hakim olabilirsiniz.
Dilediğiniz andan itibaren de en çok 6 aylık bir zaman parçasında 3. kat cennete ulaşabilirsiniz. Ve bütün bunlar için yapmanız lazım gelen şey inanılmayacak kadar basit bir şey. Bir dilek, bir talep Allah-u Teala'dan. Şuradan kalbinizden bir talep Allah'a ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bunu dilinizde söyleyeceksiniz ama kalbinizden gidecek talep. Kalbinizle talep edeceksiniz. Ne demek istiyoruz? Ben dilimle söylediğim zaman zaten kalbim istiyor ki dilimle söylüyorum. Diyorsanız hayır, yanlış bir bilgi bu. Kalbinizin talebi negatif olarak söyledikleriniz hiçbirini içermez. Kalbinizdeki talep pozitif istikamette bir talep olabilir. Kalp Allah ile daimi bir işbirliği içindedir ve nefsinizin kalbi sadece afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple hayata dengede başlarsınız. Ama şeytan size nefsinizin afetleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyecek olan, Allah'ın yasaklarını mutlaka işleyecek olan bir talepler dizisine göre yaratılmıştır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmamak ister. Asla yerine getirmek istemez. Allah'ın yasak ettiği her fiili de işlemek ister. Çünkü nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ve bu afetler sadece kötülüğü isterler. Ona göre programlanmışlardır. Değişecek olan nefsinizdir. Ruhunuz hiçbir değişiklik göstermez. Zaten tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecek olan bir yapı sergilerler. Unutmayın, vücudunuzun kumandanı aklınızdır. Ya nefsinizin talebine göre değerlendirecektir olayı ya da ruhunuzun talebine göre değerlendirecektir. Nefsinizin talebi ise hep şeytanın emrettiği istikamette akla ulaşır. Nefsiniz kalbindeki afetler sebebiyle hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Emirlerini de gerçekleştirmek istemeyecektir. Şeytan için bu zor bir şey değildir. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin zaten yasak edildiği, Allah'ın yasak ettiği her fiilinde rahatlıkla işlenebildiği bir ortamda eğer form kazanmışsa, şekillenmişse, hüviyet kazanmışsa, o zaman aklınız hep şeytanın nefsinize telkin ettiği, nefsinizden gelen taleplere ayak uyduracaktır. İşte nefsinizin talebi aklınıza mutlaka ulaşacaktır. Ama nefsinize o talebi yaptıran şeytandır. İçinizdeki ses, kararı sizi karara götüren ses, karar için ısrar eden ses, negatif istikamette o şeytanın sesidir. O sese dayalı olarak aklınıza ulaştırdığınız kumanda ise nefsiniz söyler. Öyleyse nefsinizin dizaynına baktığımız zaman daimi olarak şeytan tarafından emredildiğini görürsünüz. Ve de o sesi kendi sesiniz zannedersiniz. Düşünce yapınızda o ses sizin sesiniz değildir sevgili kardeşlerim. Şeytanın sesidir.
Ve bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın tesirinden kurtulamaz. Başlangıçta kişinin nefsi %100 afetlere doludur. Bu afetler %100 şeytanın bütün telkinlerine paraleldir. Onun için şeytan zorlanmaz size dediğini yaptırmakta. Çünkü nefsiniz zaten şeytanın dilekleriyle aynı paraleldedir. Mutlak onları kabul edecektir. Akla ulaştırdığı zaman, akıl da zaten sokaklarından çirkef akan bir ortalıkta, bir ortamda şekillendiği için, Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasakların da uygulandığı bir ortamda. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında bütün insanlar için güzellikler söz konusu olmalıdır. Ama biz sizlere bu güzellikleri söylediğimiz için televizyonlarımız kapandı, radyolarımız kapandı, kapatıldı. Yani bunlar yasak fiiller arasında. Size bu güzellikleri ancak uydudan seslenerek anlatabiliyoruz. Ve televizyonumuzu bir daha açmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sadece sizlere Allah'ın sizi nasıl mutlu edeceğini, nasıl Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele ulaştırabileceğinizi izah etmek için, sizi mutluluğa ulaştırmak için vazifelendirildik. Çok mutluluk verici bir görevimiz var. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Hem de mukaddes bir görev Allah-u Teala tarafından bize tebliğ edildi. Sizler için yaşıyoruz. Siz mutsuz insanlar için. Kim aranızdan bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın emirlerinden mutlaka kurtulur. İnsanla şeytan arasındaki ilişkilere baktığımız zaman şeytanın bir hedefi olduğunu görüyoruz. Diyor ki şeytan, olayı biliyorsunuz, Adem Aleyhisselam'la Allah ve şeytan arasındaki olayı. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, şekillendiriyor, ona hayat veriyor. Ruhundan da üfürüyor ve diyor ki etrafındaki bütün meleklere, cin tayfasına olan iblis de o sırada Allah Teala ile beraber diyor ki Allah Teala melekleri ve iblisi, şeytanları insanlardan daha evvel yarattı Allah Teala. Ve diyor ki şeytan secde etmiyor Allah Teala'ya. Allah Teala'nın da ya iblis, ben ona secde etmeni emrettiğim halde seni Adem'e secde etmekten men eden nedir diye soruyor Allah Teala. Şeytanın verdiği cevap, iblisin verdiği cevap, sen onu çamurdan yarattın, tıyından yarattın, salsalinden yarattın, balçık. Ama beni dumansız ateşten yarattın, yani enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki çok açık bir şekilde her zamanki gibi gene üçge açıldığını gösteriyor iblis burada. Fizik vücutları karşılaştırıyor, mukayese ediyor. Oysa ki mukayesenin ruhla ve nefsle yapılması lazım. Ne şeytanda, ne cinlerde, ne meleklerde ruh yok. Ruh sadece insanda var. Hayvanlarda da ruh yok. Kuşlarda da yok, balıklarda da yok. Denizde yaşayan hiçbir canlıda, ağaçlarda, canlı olan hiçbir şeyde insandan gayrı ruh yok. Sadece insan ruhun sahibi. Bu durumda Allah Teala diyor ki şeytana,
seni huzurumdan kovuyorum. Hadi oradan aşağı in ve burasını terk et. İblis diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, Adem Aleyhisselam'ın torunlarını senin yolundan ayıracağım ve pek azı hariç onları kendime bağlayacağım. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla onlara saldır, bağır, çağır, ne yapacaksan yap. Ama insanlardan da kim sana tabi olursa onları da mutlaka cehenneme seninle beraber koyacağım diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu muhtevaya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, çok acıklı bir tablo görüyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi tabloyu açıklıyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini, yani kendisine bağlama hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. Peki o fırkanın adı ne? Fırkayı Naciye. Kurtulanların fırkası. Necat bulanların, kurtuluşa erenlerin fırkası. Özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Özellikleri sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bakacağız ki kıyamet günü insanların çoğu, bütün fırkalar iblisle beraber cehenneme gidecek. Sadece bir tek fırka kalacak. 70 fırkanın içinde bir tek fırka, zaten o 70 fırkanın içinde yaşıyor. O fırkadakiler de 73. fırka bütün fırkalara dağılmış vaziyette, her toplumun içerisinde küçük bir grup insan Allah neyi söylüyorsa, neyi emrediyorsa onu yapıyor, yasak ettiklerinde işlememeyi hedef ittihaz edilmiş. İşte onlar fırkayı Naciye. Böyle bir hedefin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu olmaktan, tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Tağutun dostu olmaktan gerçekten bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an kurtulur mu? Bakınız ne kadar açık söylüyor Allah Teala, Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah Teala diyor ki, Allah amen olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini nefs tezkesi yoluyla nefslerinin kalbine rahmet, fazl ve salavat gönderip fazılları o kişinin nefsinde arttırarak zulmetten, karanlıktan nura çıkarır. Çünkü gönderdiği nurlar karanlığı yok eden faktörlerdir. Ve nefsin kalbine ne kadar nur girerse o kişi o kadar karanlıklardan kendisini kurtarmış olur. Şimdi böyle bir muhtevada bakıyoruz sevgili kardeşlerim olaya. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu oluyor. Ruhu da vücudunu hiçbir zaman terk etmiyor.
ömür boyu o kişinin iç dünyasında, nefsiyle ruhu arasında devamlı bir çatışma söz konusu. Kişiye şeytan hükmediyor ve bu kişi hep kavga halinde. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavga var. Çünkü ruh hayrı, nefs şerri emreder. Dış dünyalarla, dış dünyasında başkalarıyla kavgası var. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarına üstünlük taslıyor kişi ve de devamlı etrafındaki insanlarla geçimsiz bir tutum içerisinde. Nefsi sebebiyle durum çok sıkıntı verecek kişiye. Nefsinin afetleri sebebiyle devamlı insanlara üstün olduğunu ispatta çalışıyor. Onları kırıyor. Tek bir gayesi var. Onun üstünlüğü kabul edilsin. İnsanlar ona boyun eğsinler. Ama böyle bir dizaynda o kişi sadece kaybedenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefslerinizin kurbanı olmaktan ve dünyadaki en mutsuz insanlar arasına girmekten kendinizi men edeceksiniz? Gördük ki kişi ne diyor Allah-u Teala? İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar diyor Allah-u Teala onlara. Dikkat edin, amin olmak iman etmek demek, tamam. Ama her anlamı mümin olmak demek değil. Çünkü inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olabilirler. Geri kalanlar tağutun dostudur. Çünkü Allah Teala onlara kafir diyor. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostudurlar diyor. Ve diyor onlar tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmede götürülürler. Kalpleri nura ulaştıktan sonra, %51 nura ulaştıktan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. E kişi şeytanla gene karşı karşıya kalır. Eğer şeytan onu kandırabilirse Allah'ın yolundan saptırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi burada çok önemli bir noktaya ulaştık. Demek ki insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece tağutun dostu, kafir hüviyetinde. Neden kafir diyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki müminler Allah'ın cennetine girer. Öyleyse yukarıdaki aminu kelimesi inananlardan mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenleri ifade ediyor. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer asla cehennem olamaz. Ama Allah'a inandıkları halde cehenneme gidecek olanlar da var. Nereden biliyoruz? İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü kafirler zümre zümre toplanırlar. Cehennemin kapılarında. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Bugün buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Ve bununla sizi uyarmadılar mı? Yani Allah'ın ayetlerine göre siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Cevap. Bütün cehenneme girenler aynı şeyi söylüyor dediler. Bize bunu söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Birinci olay Allah'ın Resullerine inanmamak. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'ın kitaplarına inanmamak. Üç,
Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Allah'ın Resullerini dalalette görmek. Bütün Resullerin başına bu gelir sevgili kardeşlerim. Hepsi mutlaka inkar edilirler. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere ard arda birbirinin ardından mutlaka Resul göndeririz diyor. Ama diyor, hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Hiç inkar etmeyen olmamış. Çoğunluk hep bu tarzda insanlar. Şimdi özelliği ne konumuzun? Özelliği şu, o kişiler Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'ın kitap indirmesine inanmıyorlar. Allah'ın Resullerine inanmıyorlar. Öyleyse Allah'a inandığı halde ayetin kerimenin başında kafirler zümre zümre dizdiler diyor. Allah'a inanıyorlar kişiler. Allah'a inanıyorlar ki Allah hiçbir şey indirmemiştir diyorlar. Ama Allah'ın Resulüne inanmıyorlar, kitaplarına inanmıyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Öyleyse Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin olmak yetkisinin sahibi değildir. Mümin olmak şerefine eremez. Mümin olanlar, ameli olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, inananlardan, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sadece. İşte sevgili kardeşlerim, mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. Hayatınızı güllük gülistanlık edecek olan bir tek kararınız sadece, şu mutsuz dünyanızı size cennet haline getirecek olan sizin dileğiniz. Eğer mutsuzsanız, onun için diyoruz, arkasında başkasını aramayın. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kafirler zümresinden çıkacaksınız, müminler zümresinin içine gireceksiniz. Ve de Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi asla terk etmez. Çünkü sözü var.

Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah diyor ki ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura 13 Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah'a yönelmek demek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek ve Allah da onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde bir dileğiniz, bu dileğe ulaşamazsanız birinci ve ikinci basamaklarında kalırsınız. İslam merdiveninin birinci basamaktakiler olayları yaşarlar, ikinci basamaktakiler olayları değerlendirirler. Herkes yaşar, herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, diledikleri an Allah Teala o dileklerini kalplerinde görür, işitir ve bilir. Bildiği, gördüğü, işittiği ve bildiği anda da derhal rahim esmasını tecelli eder. Bu o kişinin kurtuluşudur. Ve Allah Teala bu tecellisiyle o kişiyi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten, bilen hale getirir. Daha sonra onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. O ruhu Allah'a ulaştırana kadar da Allah Teala o kişiyi terk etmez. O kişi namazı sevmeyen biriydi eskiden, Allah ona namazı sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan kudururdu. Ama Allah Teala ona açlığı hissettirmez. O kişi zikir falan hiç bilmezdi hayatında ve zikri hiç sevmezdi. Allah ona zikri sevdirir. Allah ona onu hedefe ulaştıracak her şeyi sevdirir. Çünkü Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah bu sözü vermiştir. Kişi zikir yapmazsa nefs tezkiyesi yapamaz. Ruhunu Allah'a ulaştırması da mümkün değildir. Çünkü ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde %7, %7 fazılların birikmesi lazım. Nefsinizin kalbinde fazıllar, sizi fazilet sahibi kılacak olan faziletler oluştukça her %7 oluşmasında ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükselir. 7 tane gök katını birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşar her %7 nur birikiminde. %2'de rahmet birikimi oluşmuştur başlangıçta nefsinizin kalbinde. Ne zaman nefsinizin kalbi %51 nura ulaşırsa ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Allah'ın sözü de buraya kadardır. Ama burası size dünya mutluluğunun yarısını sağlamıştır. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka Allah Teala size sağlamıştır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyete gelmiştir. Nefsinizin kalbinde nurlar karanlıklara galip olmuştur. Nefsinizin kalbine başlangıçta şeytan %100 kumanda ederken, sözünü geçirirken, çünkü nefsinizin kalbi %3 afetlerden oluşur.

İç dünyasında, dış dünyasında Allah ile olan ilişkilerinde bu kişi baştan aşağı mutsuz bir insan. İşte sizler onlarsınız. Şu dünyada benden daha fazla mutsuz bir insan olabilir mi diyenler. Ama değişebilirseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala'ya çok şükredenlerden biri olacaksınız. Ve ilk mutluluğu yaşadığınız andan itibaren de hemen bizi arayacaksınız. Şimdiye kadar binlerce kişinin aradığı gibi diyeceksiniz ki Allah senden razı olsun. Bize mutluluğun yolunu gösterdin. Sevgili kardeşlerim, biz bunu kendiliğimizden yapmıyoruz. Allah bize öğretiyor. Biz de onun bu konudaki görevlisi olarak size öğretiyoruz. Ve hayatımızı sizlerin mutluluğuna adamışız biz. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim mutlu olabilmeniz. İşte böyle bir ortamda Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın verdiği sözü mutlaka tutacağı için Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Nefsinin kalbini mutlaka %51 nurlarla dolduracaktır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Çünkü dilediğiniz an bütün günahlarınızı örter. Siz sevapları günahlarından fazla birisi olursunuz. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'ın cennetidir. Bu kadar çok lütuf sahibi bir Rabbiniz var, Allah Teala var. Beraberce ona hamd edelim, şükredelim. Sadece bir dileğinizle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete gidebilir misiniz, gidemez misiniz? Mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Çünkü diyor ki Furkan suresinin, Enfal suresinin affedersiniz 29. ayet-i kerimesinde, ey amin olanlar, takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve sizin bütün günahlarınızı örtsün. Daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz, bitti. Cehennem olayı sizin için bitti. Dünya henüz cehennem olmakta devam ediyor ama kıyametten sonra gideceğiniz yer artık Allah'ın cenneti. Çünkü sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu aşma olayı Allah için yeterlidir. Siz artık sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Gideceğiniz yer mutlaka cennet ama birinci kata gidebilirsiniz. 14. basamakta Allah Teala size mürşidinizi göstererek onu sevdirir. Gidip tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Çünkü nefsinizin kalbinde Allah Teala iman kelimesini yazar. Ruhunuz Allah Teala'ya doğru yola çıkar. Burası nefsinizin kalbinde daha henüz hiç nur olmamasına rağmen sizi ikinci kat cennete ulaştırır. Allah'ın sözü var. Mürşidine ulaşan kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve Allah Teala üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Bu noktadan itibaren ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, %2 rahmet nuru kalbinize girdikten sonra fazıllar, %7 nefsinizin kalbine yerleşmeye başlayacak. Bu yerleşmelerin her birinde ruhunuz bir gök katı yükselecek. Neticede ruhunuz emanetin sahibine, ruhunuz sizde bir emanettir. Emanetin sahibine geri dönüp ulaşacak. Ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacaktır. Yani nurlar karanlıkları aşacaktır. Başlangıçta şeytanın durumu neydi? Nefsinizin kalbinin bütününe hükmetmek. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doluydu. Şeytanın emirleriyle afetlerin hedefi aynı. Hiç zorluk çekmeyecekti şeytan bunun için. Emretmekte bir defa zorluk çekmiyor. Çünkü nefsinizin kalbi zaten şeytanın emirlerine tam uyum halinde. Uğraşması da gerekmiyor. Sadece emrediyor, emrini de yaptırıyor. Bunun için Allah Teala orada diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar.

İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağutun kul olmaktan kurtulacaktır. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki vellezine iştenebu tagute en yabuduha ve en avu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Yani şey tağuta kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular. Neyle? Sadece bir dilekle. Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Onları tağuta kul olmaktan kurtaran kim? Allah. Çünkü o anda Allah Teala kendisine şunu yapar. O kişiyle şeytanın arasına, insan ve cin şeytanların arasına, bütün onu Allah'ın yolundan ayırmak isteyenlerin arasına bir perde gerer Allah Teala. Şeytan asla o kişiye tesir edemez. O kişi artık Allah'ın koruması altındadır. Nereye kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ve bu noktadan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi sizin şu anda yaşamakta olduğunuz o korkunç huzursuzluk ve mutsuzluk halini aşmış olacaktır. Allah'ın indinde bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaktır. Adım adım ilerleyecektir mutluluğu. Ama ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman günün yarısından daha büyük bir kısmını mutlaka saadet içinde geçirecektir. Allah'ın emirlerini yaparak geçirecektir. Yasakları işlediği, Allah'ın emirlerini yerine getirmediği ve yasaklarını işlediği olaylarsa onun her günkü hayatının yarısından daha aşağı düşecektir muhakkak. Bu yarı yarıya mutluluktur, dünya mutluluğu. Ama o kişi üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledi, üçüncü basamak birinci kat cennetin sahibi. Yedinci basamağa hemen ulaşır kişi. 14. basamakta mürşidine ulaşır, ikinci kat cennetin sahibi. Dünya mutluluğu eskisi gibi. Ama şeytanın ilişkisi olmadığı için o kişi dünya mutluluğunu üst seviyede yaşayan birisi. Ne zaman ki ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırır, o kişinin nefsinin kalbindeki denge kurulmuştur. Kazandıkları kaybettiklerinden daha fazla olacaktır. Her gün bu kişi bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah'ın koruyucu şemsiyesi burada kalkacaktır. Ve o kişi bu istikamette bir negatif faktörün sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde hepiniz için mutluluk mutlaka vardır. Öyleyse en mutsuzlar, sizlere sesleniyorum, sakın üzülmeyin. Mutluluğun ne olduğunu Allah'a ulaşmayı dileyin, yaşayın. O zaman göreceksiniz ki neyi söylüyorsak Kur'an-ı Kerim'de her söylenen sizin mutluluğunuz için söylenmiştir. Mutluluğu yaşadığınız zaman her şeyi beraberce inşallah çözmüş olacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutsuz kardeşlerim benim. Unutmayın ki hepiniz için Allah'ın kucağında bir yer vardır. Unutmayın ki Allah Teala verdiği sözü mutlaka yerine getirir. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünya saadetinin yarısına kadar olan devre mutlaka Allah Teala tarafından size yaşatılır. Cennetin ise üçüncü katına mutlaka Allah Teala sizi ulaştırır. Ondan sonrası sizin gayretinize bağlıdır. Öyleyse mutsuzluk girdaplarından, mutsuzluk mağaralarından çıkın dışarıya. Şeytanın esir olmaktan kurtarın, açın kapıları. Yırtın şeytanın etrafınıza ördüğü o ağı, yırtın. Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyün.
hiçbir şey karşılığı değil. Sadece bir tek dileğiniz söz konusu. O bir tek dileğinize karşı dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennet size Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetimiz daha burada tamamlandı. Bir yarenlik burada sona erdi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir sohbette bir araya getirdi. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki hepiniz mutlulukları yaşayasınız. İstiyoruz ki dışımızdaki insanlar da mutluluğu öğrensinler, yaşasınlar. Her şeyden evvel şu bilinmeli ki Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. İnsanlar mutlu olmak için zengin olmak isterler. Olurlar. Zengin olurlar. Ama bakarlar ki mutluluk zengin olmakla kazanılan bir imkan değildir. Mutluluk farklı muhtevayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalbinizi nefsinizin afetlerinden ne kadar çok temizleyebilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir insanın mutsuzluğunu oluşturan faktör nefsin afetleridir. Çünkü afetler şeytana uca kaçarlar. Şeytan da onları istediği gibi kullanır. Sevgili kardeşlerim, insanların sevgi üzerine kurdukları bir dünya olmalı. İşte hepiniz böyle bir imkanın sahibisiniz. Başkaları size kötü davranıyormuş. Olabilir. Ama bu onların problemi. Her kötülük yapan, her yaptığı kötülüğün arkasından vicdan azabı denen bir azabı mutlaka yaşamak mecburiyetindedir. Şartlar ne olursa olsun. Bu vicdan azabı denilen azabı yaşamamak mümkün mü? Evet, mümkün. Başkalarını incitecek olan, onları huzursuz edecek olan bir şey, bir haksız muamele yapmadığınız sürece böyle bir olayla karşılaşmazsınız. Yani vicdan azabı olayıyla. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık başkalarını sevindirecek olan hangi olayı vücuda getirirseniz getirin, mutlaka arkasından huzuru ve mutluluğu siz de yaşarsınız. Onun için atalarımız demişler, iyilik yaptığınızı at, balık bilmezse halık bilir diye. İnsanları mutlu edersek sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Bir defa zamanımızı başkalarının mutluluğu istikametinde harcıyorsak, bu boşa harcanmış bir zaman asla olamaz. Allah Teala'nın bizden istediği şey ne? Etrafımızdaki insanları mutlu etmek suretiyle bizim de mutluluğu yaşamamız. Bunun arkasında
Diğergâmlık var. Bunun arkasında etrafımızdaki insanlara saygı var. Bunun arkasında en büyük faktör olarak sevgi var sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun anahtarı. Sevmeyen bir insan mutlu olamaz. Sevmeyen bir insan sevgi denilen o güzelliği yaşayamaz. Yaşayamaz ve onun daima nefret tarafı sevgi kanadı mevcut olmadığı için nefret kanadı onu hep huzursuz, mutsuz, sıkıntılı bir insan olarak yaşatır. Sevgili kardeşlerim ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları saçmayan bir insan, etrafındaki insanlara sevgiyle davranmayan bir insan, demek ki sevgisiz bir davranışın içinde. Etraftaki insanlar da bundan rahatsızlığı her zaman hissedebilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat, Allah Teala'nın mutluluk hedefine yönelik olarak vardır. O ister ki hepiniz mutlu olun. Allah Teala ister ki saadeti yaşayın. Bunun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Olay aslında bu kadar basit, bu kadar rahat bir şekilde gerçekleştirilebilecek olan bir şey. İnsanlar hep nefslerinin afetlerine yenik düşerler. Nefsin afeti üstünlük duygusunun içindedir. Üstün olmak ister. Başkaları tarafından sayılmak ister. Onlara hükmetmek ister. Bunun negatif tarafı kuvvet olursa, kuvvetli bir hüviyet kazanırsa, o kişi etrafındakilere zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Allah Teala nefret etmeyiniz diyor. Allah Teala insanları kendinizden nefret ettirmeyiniz diyor. Eğer seversek seviliriz. Ama nefret edersek sevilmeye hakkımız olmaz. Nefretin karşılığı nefretle ödenir. Yani bir insan başkalarından nefret ediyorsa, davranış biçimleri bunu sergiliyorsa, ona verilecek olan cevaplar her zaman o nefretin karşılığı olan cevaplardır. Bu cevaplarda sevgi okunmaz. Sevgi, sevginin karşılığıdır. Kim başkaları tarafından sevilmek istiyorsa, bu sevginin muhtevasında mutlaka sevgi ulaştırmak söz konusudur. Kim başka insanlara sevgiyle yaklaşıyorsa, onları seviyorsa ve sevgisini belirtiyorsa, bu sevgi belirtmesi karşı taraftan ona bir sevgi akışını mutlaka sağlar. Onun için atalarımız seven sevilir diyor. Sevgili kardeşlerim, bizim size anlatmak istediğim şey o kadar basit değil. Biz size diyoruz ki, sizi sevenleri zaten seversiniz.
Sizi sevmeyenleri sevin. Sizi sevenleri zaten sevmektesiniz. Onlara ilaveten sizi sevenleri de, sizden nefret edenleri de sevmeniz şeklinde tecelli etmeli. Öyleyse madem ki eşyanın tabiatına uygun olan sonuç sevenlerin sevilmesidir, bu olayı zaten hepiniz otomatik olarak yaşarsınız. Biz sizlerden onu değil, onun daha ötesini istiyoruz. Niçin istiyoruz? Siz mutlu olasınız diye istiyoruz. Seviniz diyoruz. Şimdi bunun normal statüsüne baktığımız zaman, kalbiniz sizi seven insanları otomatik olarak sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz diyoruz ki bununla kalmayın. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Eğer başarabilirseniz o sizi sevmeyenlerin de sizi sevebileceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için dünyada verilen bu gezegende hayat var. Kimileri daha kaç bin gezegende hayat var. Sevgili kardeşlerim, Allah sonsuzluğun sahibidir. Kainatta ne kadar sayıda gezegen olduğu konusunda kesin bir fikre kimse sahip olamaz. Kainat bir sonsuzluktur. Ve Allah kainatın sahibidir. Bu demektir ki sonsuzluğun da sahibidir. Nerede ne mevcutsa hepsi Allah'a aittir. O yaratmıştır. Dünyada gelen, verilen bir gezegende yaşıyorsak, bu gezegen Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Kim bilir daha kaç bin, belki kaç yüz bin gezegende hayat var. Sevgili kardeşlerimiz, İnsanları sevmekle kimse hiçbir şey kaybetmez. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Nefret de mutsuzluğun kapısıdır. Allah için yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman seveceksiniz. İşte burada bir düğüm var. Sizi sevenleri zaten iç dünyanız otomatik olarak sevmektedir. Sevenler sevilir. Allah'ın kanunu budur. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi. Daha öteye geçelim mi? Sizden nefret edenleri de sevmenizi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela biliniz ki en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar Allah-u Teala insanları sever. Allah-u Teala için nefret meselesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. O yaratandır. Allah Teala'nın vücuda getirdiği bütün olaylarda haksızlık asla tahakkuk edemez. O Allah'tır. O yaratmıştır her şeyi. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Mahluk. Halk edilmiş, yaratılmış.
Öyleyse hepimiz için bir yaşam biçimi mutlaka biz ölene kadar devam edecektir. O zaman neden bu hayatı kendimize zindan edelim ki? Kim başkalarına kötü davranmayı usul edinmişse, başkalarından da kendisine kötülük geleceğini görecektir. Kendisine kötülükler ulaştıkça başkalarının kötü davranışları hep başkalarını suçlayacaktır. Bana şöyle kötü davrandı, bana böyle kötü davrandı diye bir suçlama dizaynı ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, arkasında yine kendisinden başka kimse yoktur. Etrafındaki kişilerin kendisine negatif davranışları, onu üzecek davranışları başka şekilde vücut bulmaz. Biz kime kötü davranmışsak ondan da kötülük gelmesi karşı tarafın hakkıdır. Peki o bize kötülük yaptığı zaman derecat kaybetmiyor mu? Kaybediyor. Ama sevgili kardeşlerim, siz ona kötülük yaptığınız zaman onun kazandığı dereceler onun karşılığıdır. Öyleyse bütün insanlar için mutluluğun sadece bir tek yolu var. İnsanları sevmek. Onlara en güzel davranışlarla davranmak. Ve arkasından onların da bize güzel davranmasına şahit olmak. İşte yaşam dediğimiz, hayat dediğimiz muhteva bu standartlar içinde döner durur. Sevgili kardeşlerim, kendi kendimize sormalıyız. Biz etrafımızdaki insanlara güzel davranıyor muyuz ki? Onları mutlu edecek davranışlarda bulunuyor muyuz ki? Onlardan bizi mutlu edecek davranışlar beklemek hakkına sahip olalım. Herkes bu konuyu düşünmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, hak denilen bir müessese var Allah'ın katında. Bu hak, hak etmek suretiyle tahakkuk eder. Kim etrafındaki insanlara güzel davranışlarda bulunuyorsa, bir başka ifade kullanalım daha açık manada, başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsa, hedefi buysa, etrafındakilerin de ona karşı davranışı bu istikamette olacaktır, normal statüde. Ama bu normal statünün ötesinde bir takım insanlar vardır. Çeşitli sebeplerle başkalarına kötü davranırlar. Karşısındaki bunu hak etmiştir ya da hak etmemiştir. Kötüler onlardır ki kendilerine kötü davranmayanlara da kötü davranırlar. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Allah Teala kısası olabilir diyor. Bu istikamette bize yapılan bir kötülüğe, bir kötülükle karşılık verdiğimiz zaman netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Bize bir tokat atana biz de bir tokat attığımız zaman sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Ne olmuştur? O kişi bize tokat atınca A kadar derecat kaybetmiştir.
Biz de o ana kadar dereceyi kazanmışızdır. Bir tokat haksız yere bir tokat yediğimiz için. Ama mümkün olan, kullandığımız takdirde kullanma hakkına sahip olduğumuz o karşılık verme yetkisini kullandığımız zaman ne olur sevgili kardeşlerim? Kazandığımızı kaybederiz. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Peki bizim tavsiyemiz ne bu konuda? Bizim tavsiyemiz asla kısas uygulamayın. Size kötülük eden insanlara da güzel davranışlarla yaklaşabiliyor musunuz? İşte Allah'ın istediği budur. O ister ki herkesi mutlu edin. Sizi mutsuz edenleri de mutlu edin ki her mutlu ettiğiniz kişinin mutluluğu kadar mutluluğu siz yaşıyorsunuz. Ne kadar güzel şartlar koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala? Herkesin mutlu edebilmesi demek ki karşısındaki insanları mutlu edebilmesine bağlı. İşte bütün insanlar için mutlu olmak, mutluluk kalesini sonuna kadar zapt etmek, hep bu güzel davranışların sahibi olmak da mümkün. Bize kötü davrananlar vardır, nötr davrananlar vardır, ne kötü ne iyi, bir de iyi davrananlar vardır. Sevgili kardeşlerim, biz istersek eğer, Allah'ın kanunlarını yerine getirirsek eğer, herkesin bize iyi davrandığını görmek imkanının sahibi oluruz. Bize hiç mi kötü davranan olmaz? Bizi tanımayanlar kötü davranışlarda gene bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, başkalarının yapısına, düşünce sistemine başka insanların müdahale etmesi mümkün değildir. Ancak Allah dilerse bunu yapar. Şeytan bile yapamaz. O kadar milyarlarca insanı yoldan çıkaran şeytan bile bunu yapamaz. Şeytan ikna etmek mecburiyetindedir kişiyi. Negatif istikamette son derece zeki bir mahluk, negatif istikamette çok mantıklı gibi görünen şeyleri o kişinin zihnine sokarak onu negatif istikamette etkilemeye çalışır. Başarabilirse bu kişi başkalarına kötü davranabilir. Kötü davranırsa ne olur? Karşıdan da kötülükler gelecektir ona. Bu bir kişinin bir başkasına kötü davranması, başkasının kendisine kötü davranmasının kapısını açması manasına gelir. Ne olur? O kişi de size kötülük yapmak hakkını kendisine görür ve intikamını alabilir. Allah Teala kısas adı altında bu imkanı herkese vermiş. Ne olur? Kişi başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceleri kendisi de ona aynı kötülüğü yaptığı için kaybeder. Ama her kötülük gören kişi mutlaka derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi de mutlaka derecat kaybeder. Önemli mi? Bize göre çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olmadıkça Allah'ın cennetine giremez. Onun gireceği yer cehennemdir. O zaman dikkat edelim sevgili kardeşlerimiz.
Kazandığımız dereceler mutlaka kaybettiklerimizden fazla olmalı ki cennet ehli olabilelim. Her an kiramen katimin melekleri hayatımızı kontrol altında tutar. Her an iki kiramen katimin meleği bir insanı daima takip eder. Ve her an o kişi derecat ya kazanır ya da kaybeder. Hayatınız boyunca her an derecat kaybetmekte veya kazanmaktasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin zikri farz kılıyor? Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Daimi zikrin farz kılınmasının arkasında ne var? Kişi daima zikir yapsın da her an derecat kazansın. Her an daha üst kat cennetlere girmenin kapısı ona da açılsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir tek son vardır. Ya cennet ya da cehennem. Terazi elinizde ya iyilik tartıları ağır gelir terazinizde, Allah'ın cennetine girersiniz. İyilik tartıları demekle kazandığınız dereceleri kastediyoruz. Her an bir insan derecat kazanmak hakkının sahibidir. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Allah Teala zikri farz kılıyor. Bir, çok zikri de farz kılıyor. İki, daimi zikri de farz kılıyor. Üç, bunlardan en çok kazananlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri için her an derecat kazanmak söz konusudur. Hata işlemezler mi? İşlerler. İşlemeleri her zaman mümkündür. Çünkü insana aklı kumanda eder. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça kötü davranış biçimleriniz ona paralel olarak azalacaktır. Daimi zikre ulaşır da nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederseniz, ki mutlaka yok olurlar, yerlerini Allah'ın güzellikleri doldurur. Böyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sevgili kardeşlerim, onun düşmanı yoktur. Ne demek istiyoruz? O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Başka insanların her birinin kendisine göre bir ölçüsü vardır. Bu ölçüye göre insanları dereceye koyarlar. Severler veya nefret ederler veya ne severler ne de nefret ederler. Orta yerde bir görüşleri vardır. Sevgili kardeşlerim, işte bu standartlar içinde bizim yapmamız lazım gelen şey ne? Bütün kapılar ardına kadar açık. Etrafımızda bir sürü insan var. Her an birileriyle beraberiz. İşte elinizde fırsat. Bu birileriyle beraber olduğunuz zaman o beraber olduğunuz kişileri mutlu etmeye çalışarak devamlı derecat kazanmak imkanının sahibisiniz. Daima güler yüzle davranın.
Başkalarına yardımı kendiniz için bir imkan sayın. Derecat kazanma imkanı. Kime, hangi ölçüde yardım edebilirseniz o kadar derecat kazanırsınız. Bir insanın yardım etmeyi düşünmesi ama bunu gerçekleştirmemesi ona hiçbir şey kazandırmaz. Bir insanın kötülük düşünmesi ama bunu gerçekleştirmemesi ona da hiçbir şey kaybettirmez. Düşünce standartları insanların suç unsurunu teşkil edemez. İnsanlar düşünebilirler. Ama bu düşündükleri başkalarına zarar verecek olan davranış biçimini gerçekleştirmedikleri sürece düşünceleri sebebiyle derecat kaybetmezler. Sevgili kardeşlerim, her insan sizin için bir imkandır. Ona hangi şekilde iyilik edebilirsiniz? Hep onu düşünün. Hangi şekilde etrafınızdaki insanların hepsini mutlu edebilirsiniz? Onu düşünün. Onları mutlu ettikçe, onlara mutluluk verdikçe, onlara verdiğiniz mutluluk kadar derecatı kazanırsınız. Herkes bir imkandır sizin için. Öyleyse bütün insanlar, etrafınızda mevcut olan bütün insanlar derecat kaybetmeniz için de bir sebeptir. Derecat kazanmanız için de. Ne olur gözlerinizi derecat kaybedilmesi söz konusu olaylara kapattığınızda onları gerçekleştirmeseniz ama başka insanları mutlu etmeye çalışsanız, onlara yardım etmeye çalışsanız, onlara huzur vermeye çalışsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız, o zaman siz hep kazanan birisi olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, hayat böyle geçer. İsteseniz de istemeseniz de her 24 saat bir günü daha sizden alacaktır, hayatınızdan alacaktır. İşte ne mutlu onları ki o bir gün içinde başka insanlara yardım etmek için her şeyi yapmışlardır. Ve bu istikamette içleri huzur içindedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, ne zaman başka insanları mutlu kılacak bir davranışı başarırsanız bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız. Ne zaman başka birine kötü bir davranışta bulunursanız bunun mutsuzluğunu Allah Teala size yaşatır, huzursuzluğunu yaşatır. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak hedef olmalı. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışları sergilemeye çalışmak. İşte yaşamak budur sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın istediği istikamette yaşamak. Şeytan da sizden bir şeyler ister her zaman. Ve onları yaptırmak için de elinden gelen bütün desiseleri, hileleri kullanır. Bu başkalarına zarar vermenizdir. Başkalarını mutsuz etmenizdir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bir başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz aynı mutsuzluğu Allah Teala ona verdiğiniz zaman size de yaşatır. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz ona verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. Öyleyse bir olaylar dizisinde başkalarını mutlu etmek ve her mutlu ettiğiniz insanın mutluluğu kadar mutluluğu sizin de yaşamanız söz konusu. Diğerinde ise
başkalarını mutsuz etmek ama her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğun toplamını, mutsuzluğun toplamını sizin de yaşamanız. Öyleyse yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? Başkalarına mutluluk vermeye kendimizi adasak, görevimiz tehlike olsa, görevimiz tehlike, yani görevimiz başka insanları mutlu etmek. Hani bir film vardı görevimiz tehlike diye, o film size hep bunu aklınıza getirsin. Görevimiz tehlike, yani görevimiz başka insanlara mutluluk vermek. Her ne kadar tehlike kelimesiyle mutluluk vermek birbiriyle hiç alakası olmayan iki muhtevaysa, aslında size bir hatırlatma olarak bunu söylediğimiz için, o filmi seyrettiyseniz, bu size daima onu hatırlatacağı için önemli. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu fani dünyada? Orhan Veli'nin bir şiiri var. Ne ettik, ne bulduk diyor şu fani dünyada kötülüklerden gayrı. Sevgili kardeşlerim, bu onun felsefesi. Ama Allah'ın koyduğu kanunlara bakarsanız çok farklı bir dizayn göreceksiniz. Allah Teala siz başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz aynı miktardaki mutluluğu sizin yaşamanızı garanti ediyor. Kim? A'ya ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. B'ye ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. C'ye ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. Ve D'ye ne kadar mutsuzluk vermişse aynı mutsuzluğu kendisi de yaşar. E'ye ne kadar mutsuzluk vermişse, huzursuzluk vermişse o mutsuzluğu ve huzursuzluğu kendisi de yaşar. F'ye ne kadar mutsuzluk vermişse, huzursuzluk vermişse onu aynen o da yaşar. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları değişmiyor. Kanunları koymuş. Emirlerim diyor Allah Teala başka insanları mutlu etmek istikametindedir. Bunu yaparsanız etrafınızda birçok insan olacağı cennetle onların toplamına hepsine birden verebildiğiniz bütün mutlulukların toplamı kadar siz diyor mutlu olursunuz. Bu büyük bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Bu daha çok sevilmenizi sağlayan ve asıl önemli konu daha çok mutlu olmanızı sağlayan Allah'ın dizaynıdır. Onun için Allah Teala'nın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri söylemesi, bütün insanların başkalarını mutlu edecek davranışları kendilerine hedef edinmeleri boşuna bir olgu değildir. Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de, Kur'an-ı Kerim de. Üç kitapta 7 safa ve 4 teslimi ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Öyleyse yapacağınız şey belli değil mi? Etrafınızda her zaman insanlar var. Onları mutlu etmek her zaman elinizde. Ne kadar mutlu ederseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Ne kadar küfte oka ekmek. Allah Teala hepinizi mutlu kılmak istiyor. Ve bunu kanunlaştırmış. Siz
başkalarına mutluluk verin ve mutlu olun diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek hedefe ulaşmamız bu minval üzere gerçekleşti. Mutlu edin, mutlu olun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret, sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevginin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa, bizi bugünlere neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, İşte biz oyuz ki hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an
beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir. Bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu.

namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin o manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır. Dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel hafif serin rüzgarlara dönüşür.

Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içine hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, İnsanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Bir söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz
mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır. Altı yağımda üç asıl, üç karşıt, altı alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, o mutluluğun kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse, işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek, mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa, o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden. Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız.
hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak o yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. O'nu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi, ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, eşilikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki,
sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, yüce Rabbimiz Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütala ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Hislendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Bu hayat yaşanmaya değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, %98 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. O mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmazsanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları
huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tanzim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler. Unutmayın. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız, aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuz da nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen
mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlatabilsem, ama gelin görün ki kelimeler onları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül gülüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bizler öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı? Bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: padere chiate.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze Deniz Zaferi gelsin. Kendisinin 3 katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının 3 katı, hem de içindeki askerler 3 katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor: Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz.
Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece O var. Dünyada sadece O'nun için var olan, kendisini O'nun iradesine terk etmiş olan, sadece O'nun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. O'nun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında O vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi bileniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık.

yıllar sonra, ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse. Her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi, onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz 6 alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 6'da 1'dir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 6'da 5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 6'da 5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standart

birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah, Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş, hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız.
Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat
kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür edelim ki bizleri insan olarak yaratmış, kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhare lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri
normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz. Sonra nefsiniz. En sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah-u Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

0: bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hanif fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercümerş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizle ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu." Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk. Arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.
1: Nasıl toprak nebatları oluşturuyorsa Adem Aleyhisselam'ı da toprak oluşturmuş oluyor. Bu sebeple Allah Teala ben sizi nebat olarak vücuda getirdim diyor. Ona geleceğim biraz sonra. En'am suresi, pardon, Tarık suresi 8 ve 9. Elbette Allah öldürdükten sonra yeniden diriltmeye kadirdir. Ne zaman? Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Elbette Allah öldürdükten sonra sizi yeniden diriltmeye kadirdir. Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Demek ki Allah-u Teala'nın yeniden diriltmesi ancak kıyamet günü gerçekleşecek olan bir olay. En'am suresi 36. ayet-i kerime. Muhakkak ki davete ancak işitenler, kulaklarındaki makra alınmış olanlar icabet eder. Ve ölüleri Allah diriltir kıyamet günü. Sonra ona Allah'a döndürürler. İşte diriltilen bütün ölülerin tekrar Allah'a dönüşleri söz konusu oluyor. Öyleyse Allah Teala bu konuları açık ve kesin olarak söylüyor. Nuh 14. Andolsun ki o sizi türlü türlü hallere soktu, türlü türlü hallerde yarattı. İşte bu hallerin hepsini gördünüz. İlk yedi kademe, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ondan sonra da velayetin yedi kademesi. Nuh 15. Allah Teala sizi yedi kat nasıl, Allah Teala nasıl yedi kat tabaka yarattı göklerde. Nuh 16 ve Nuh ve ayı orada bir nur kıldı ve güneşi de şemsi de bir siraç kıldı. Nuh 17 o sizi topraktan imbat etti. Nuh 18 sonra sizi oraya tekrar iade edecek ve oradan tekrar sizi ihraç edecek. Bu Nuh 17 ve 18 bunların dinlediklerine çok doladıkları iki tane ayet-i kerime. Burada Allah Teala vallahi ebbeteküm minel ardi nebatan diyor. Sizi topraktan nebat olarak imbat ederek vücuda getirdi. İşte biz toprağa buğdayı atıyoruz. Sonra kendimizi kenara çekiyoruz. Ne yaparsa Allah yapıyor. Yani toprak nebatı vücuda getiriyor, oluşturuyor ve bitiriyor. Bir süre sonra bir buğdaydan 70 tane buğday tanesi oluşuyor, 60 tane buğday tanesi oluşuyor. Kim oluşturdu bunu? Toprak oluşturdu. Allah öyle olması için emir verdi. Toprak da emrin gereğini yerine getirdi. Peki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı nasıl yarattı? Bir topraktan yarattım diyor, salsalinden. Ve bu salsalinden Allah Teala topraktan Adem Aleyhisselam'ı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan madde ne? Toprak. İşte toprak Adem Aleyhisselam'ı bitiriyor. Bir nebat gibi onu toprak oluşturuyor. Tıpkı nebatların oluşması gibi. Allah Teala'nın buradan biz sizi bir nebat olarak imbat ettik. Biz sizi topraktan imbat ettik demesi nebat olarak vücuda getirdik. Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk ettik. Onu nasıl toprak nebatları oluşturursa biz de Adem Aleyhisselam'ı topraktan oluşturduk anlamında kullanıyor. Vakıa Suresi 57. ayet-i kerime. Biz sizi yaratırız, sonra da size tasarruf ederiz. Vakıa 58. Şimdi gördünüz mü döktüğünüz şeyi? Vakıa 59. Ondan, o meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Vakıa 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz. Yani vadesi gelenleri zamanı geldiğinde mutlaka öldürürüz diyor Allah Teala. Vakıa 61. Sizi değiştirmeye ve bilmediğiniz bir şekilde sizi inşa etmeye aciz değiliz. Biliyorsunuz ki ölümden sonra Allah Teala Rabbika Hazretleri bütün insanları onların düşünemeyeceği şekilde hangi yaşta olurlarsa olsun hepsini artık hücre yenilenmesi olmayacak bir şekilde bir İç organları değiştirilmiş şekilde ki insanların asla bilmeyecekleri bir şekilde ama hepsini aynı yaşta kıyamet günü Allah Teala yeniden yaratıyor. Vakıa 62 ve andolsun ki ilk çıkışınızı biliyorsunuz. O halde düşünmez misiniz? Bakınız burada bir atıf var. Nereye atıf var? Biz sizi topraktan bir nebat olarak çıkardık. Burada da diyor ki Allah Teala ilk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Hala düşünmüyor musunuz? Yani biz Adem Aleyhisselam'ı toprak nasıl nebat oluşturursa Adem Aleyhisselam'ı topraktan bir nebat gibi oluşturduk. Bu ilk çıkışınızdır diyor. Burada da işaretini koymuş. İlk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse düşünmez misiniz? İdrak etmez misiniz? İşte reenkarnasyon konusunda bugüne kadar oralarda söylenen bütün ayet-i kerimelerle bugün sizlerin huzuruna çıktık. Ve onların bütün reenkarnasyoncuların söylediği bu ayet-i kerimelerin hepsini huzurunuzda birer birer izah ettik. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bir ruhun bir bedene bir defa girip ondan sonra birçok bedenlerde devamlı yaşamasından hiç bahsetmiyor. Bir iddiaları daha var reenkarnasyoncuların. Ne yazık ki birçok profesör bunların arasında. Diyorlar ki ilahi adalet için mutlaka bunun oluşması lazım. İlahi adalet için oluşması lazımmış. Nedenmiş? Çünkü sebebi şuymuş, bir takım insanlar sakat doğarmış. Bir takım insanlar hasta doğarmış. Bir takım insanlar da daha 3 yaşında, 1 yaşında daha doğarken ölürlermiş. Bunlara da yaşama hakkı vermeliymiş Allah-u Teala. Vermeyince bu zavallı insanlar ne olurmuş? Ne olacaklar? Doğru olsa cennete gidiyorlar. Yani 15 yaşın altında ölen insanlar henüz akil ve bali olmadıkları için, sorumlulukları olmadıkları için onlara Allah-u Teala'nın teklifi yok. Teklif yoksa o insanlar büyük günahları işlemedikleri sürece kesin bir şekilde gidecekleri yer cennet. Bu insanlar ilahi adaleti bu dünya üzerinde düşünüyorlar. İlahi adalet bir bütünlüğün ifadesidir. Bütün ilahi adaletin tahakkuku dünya hayatının ve cennet veya cehennem hayatının bütünleşmesiyle tahakkuk eder. Bu dünyada cennet hayatı veya cehennem hayatı bu dünya hayatıyla birleştirildiği zaman ilahi adaletin nasıl teşekkür ettiğini göreceksiniz. Her yaptığınız şeyin bedeli size ödenir. Mükafatı hak etmişseniz mükafatı alırsınız. Cezayı hak etmişseniz cezayı alırsınız. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu dünya ve cennet veya cehennem hayatıyla bütünleşen bir ilahi adalet mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse ilahi adaletin bu dünya üzerinde tecelli etmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o topal olan, hasta olan, gözleri görmeyen insanları Allah-u Teala bir defa daha yaratsa, onlar öyle olmasalar, onların mutlu olacağına inanıyor musunuz? Öyleyse siz niye mutlu değilsiniz? Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu bir mutluluk olayı var. Bu olayı tahakkuk için mutlaka nefsinizi önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilahi adaletinin bir bütün olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu dünya hayatıyla ilahi adaletin sağlanması mümkün değildir. Burada reenkarnasyonu inşallah tamamlamış oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sualler varsa yazın efendim, verin bana. Derdiniz mi? Tamam.
2: Hocam ara verelim mi? Sonra 4.5.
1: 4.5. 10 dakika. 5 dakika. Ondan
2: sonra 2.5.
1: Evet. Ama reenkarnasyonu bitireyim o zaman kısaca. Reenkarnasyon konusunda bitireyim. Pardon. Transandantal meditasyon. Çok kısa anlatacağım. Çünkü sualleriniz var. Suallerde var biraz. 5 dakikacık ara verip kitapların imzasını atmak istiyorum. Ondan sonra geleceğim yalnız suallerine cevap vermek için. Ama bu arada transandantal meditasyon eksik kaldı. Onu da kısaca anlatıp geçeyim. Transandantal meditasyon konusu size verilen bir mantra ile başlar. Bir kelime veriliyor. Diyorlar ki 20 dakikalık bir seans içerisinde bu kelimeyi kafanda düşüneceksin. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. Bu kelimenin üzerine konsantre olacaksın. Ne olacak? O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Bir gerçek payı var mı? Evet var. Bir insan eğer bir tek bunun üzerine konsantre olabilirse düğümlerin atılması söz konusudur. Açılan düğümler o konsantre olduğunuz tek konu üzerinde devam ettiğiniz sürece açık kalır. O konudan ayrıldığınız zaman kafanızdaki düğümlerin tekrar alanlarını göreceksiniz. Transandantal meditasyonun bir insana sağlayacağı fayda işte bu kadar. Ama onun arkasında acaba neler var beraberce bakalım. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bugün dünya üzerinde Maharishi, Lord Mentley'nin en yakın adamı olarak dünya üzerinde zulmani ilimleri yaymakta vazifeli olan en üstteki kişiler biridir. Iowa'da bir üniversite kurdular ve insanları transandantal meditasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar, reenkarnasyona inandırmaya çalışıyorlar, bütün zulmani ilimleri onlara öğretmeye çalışıyorlar. Oradaki bunların üniversiteyi kurdukları kasabadaki birçok insan onların okuluna girdi. Sonunda onlardan birçoğu bunları mahkemeye verdi. Mahkeme sebebi şu, siz bize transandantal meditasyonla mutluluğu vaat etmiştiniz. biz huzur içinde insanlar olacaktık. Ama transandantal meditasyon bizi huzura ulaştırmadı. Öyleyse bizi bu kadar para alarak huzura ulaştırmayı vaat eden sizleri bu sebeple mahkemeye veriyoruz. Sizden tazminat talep ediyoruz. İşte dikkat edin, transandantal meditasyon bizim söylediklerimizin dışında orada, Iowa'da, üniversite camiasının bulunduğu kasabadaki insanların bir kısmının onlara mahkeme açmasına sebebiyet vermiştir.

Ayaktayken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Öyleyse zikir deyince Allah'ın ismini tekrar size Allah'ın katından rahmet ve faz olmak üzere iki tane nurun göğsümüze gelmesini sağlar. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını zikirle ikişer ikişer indirir diyor kitaba müteşabih olarak. Sonra bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, sizi huşu sahibi yapar. Allah'ın zikriyle de bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, nefsinizin kalbini ısıtır, ısınatır, yumuşatır ve aydınlatır. Öyleyse siz zikir yapacaksınız, Allah'ın nurları inecek. Bir çift. İşte bu nurlar göğsünüze gelecek, göğsünüzden kalbinize gelecek. Ve siz kalbinize Allah'ın nurlarının dolduğunu hissedeceksiniz. Bunun için dört tane kalp şartına ihtiyacımız var. 8. basamakta Allah'a giden 28 basamağın 8.sinde Allah kalbinize hidayet koyar. Tekamül suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِهِ قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet olur. 9. basamakta bu hidayet kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime وَجَاهَ بِالْقَلْبِ مِنِمْ Allah'ın huzuruna onlar kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa onun göğsünü teslimi açar. Bu teslimi açıcılsa o kişinin göğsünden kalbine yol açmak olduğunu görüyoruz. Zümer 22. Sadece Allah'ın göğüslerini teslimi alıştığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Demek ki 8. basamakta Allah kalbinize hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayet nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur kapısını, nur yolunu açıyor ve Allah'a dönen nur kapısıyla birleştiriyor. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor, kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine ancak rahmet sızabiliyor, fazla hiç giremiyor. Ve sızan rahmet yüzdeki çevresinde oluştuğu zaman huşu sahibi oluyorsunuz. O zaman hacet namazını kılıp mürşidinizi istiyorsunuz Allah-u Teala'dan. Allah'ın sözü var, huşu sahibi olan herkese mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman ona ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Allah'ın kalbinizdeki yeni bir olgusuyla karşı karşıyasınız. Kalbinizin Allah-u Teala bu noktada içine imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda yetim görmüş bir ruh yerleştiririz diyor. Ondan sonra da onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu kalbinizin içine yazılan iman sebebiyle zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat ismindeki üç tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizdeki mühürü kalbinizin alt boyutuna kadar iter ve Allah'ın rahmeti de fazlı da salavatı da nefsinizin kalbinden içeri girip kalbinizin içinde yoğunlaşmaya başlar. İşte bu zikir birikimidir ki sizin Allah'a yaklaşmanızı ve hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Öyleyse burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de fazla da salavatına girmektedir. Allah-u Teala nefsinizin temizlenmesini, nurlara dolmasını ifade eden sistemi şöyle açıklıyor. Nur 21. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye girmezse içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi temizleyebilmeniz Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine gelmesi için mutlaka buraya ulaşmanız lazım. İşte burada 14. basamakta zikir yapacaksınız. Allah'ın rahmeti de fazla da nefsinizin kalbinden içeri girecek ve orada birikime başlayacak. Evvelce söyledik. 7 tane kademede %51 nur birikimine ulaşırsınız. Şimdi zikir yapan bir insan 20 dakika yapsın o da. Transandantal meditasyon yapan bir kişi de 20 dakika yapsın. 20 dakikanın sonunda zikir yapan bir insanın kalbinde A kadar nur varsa mutlaka bu nur 20 dakikanın sonunda A artı B kadar olacaktır. Kaldı ki Allah Teala daimi zikretmiştir.
sonsuz zikir nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmasın.

0: Mutlak saadete sizi ulaştırsın diye. Suallerinize cevap verirken mutlak saadeti anlatırım. Öyleyse zikrin sonucu, zikrin sonucunda kalbinizdeki nurlar mutlaka artar. A kadar nur varsa zikrin sonunda mutlaka A artı B kadar nur oluşmuştur. Ferahlayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Şimdi aksini düşünün, transandantal meditasyon yapıyorsunuz, inandınız. Netice mi? Kalbinizde C kadar karanlık varsa o transandantal meditasyon da kalbinizde yeni karanlıkları ulaştıracaktır şeytanda ve C artı D kadar karanlıkla transandantal meditasyonu bitireceksiniz. Sadece o süre içerisinde o düğümlerin çözülmesi sebebiyle bir geçici rahatlamayı belki hissedebilirsiniz. Buna şeytan bu hususu çok iyi bildiği için bütün insanları Allah'ın evliyası yapacak olan, mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan zikirden bütün insanları ayırabilmek için transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Bu bütün insanlar için korkunç bir olgu. Şeytan tuzağını kurmuş ve bu tuzağın içerisinde ne yazık ki insanlar gelip kavruluyor bugün. İşte kısaca transandantal meditasyon olayı da bu. Burada inşallah sözlerimi tamamlıyorum. Suallerinize cevap verirken karanlık kalmış olan bütün hususları yeniden aydınlatabileceğime inanarak Allah Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, zikirden boş kalmamanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimi inşallah tamamlamış oluyorum. El Fatiha ve as salavat. Allah razı
1: olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ondan, Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, acaba herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz? İşte öyle bir dünya şu anda bir hayal dünyası gibi görünüyor. Ama mümkün sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşayanlar arasında bu çok zorluk çekmeden ulaşılacak olan bir hedeftir. Tasavvufun dışında olanlara sesleniyorum. Herkesin mutlu olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mürşit ihtiyacı duyacaksınız. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bir defa da göremezseniz birkaç defa hacet namazını kılıp mürşidinizi soracaksınız. Sorun da mutlaka Allah Teala gösterecektir. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Ulaşamıyorsanız ona tabi olanlardan tabiyet veren birine tabi olabilirsiniz. Sonuç mu? Sonuç mutluluk sevgili kardeşlerim. Kim Allah'ın yoluna girerse nefs tezkiyesi onun için bir kesin hüviyet taşır. Yani o kişi nefsindeki afetleri yok etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de bunun bir tek ilacı vardır. Nefsin kalbindeki afetleri yok etmenin bir tek ilacı vardır. O ilaç zikirdir. Bu zikir zikrullah'tır. Yani Allah ismiyle zikretmektedir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde ya böyle diye sessiz bir şekilde veya dilinizi bile kımıldatmadan, ağzınızı bile kımıldatmadan iç dünyanızdaki bir sesle sevgili kardeşlerim, mutluluğun temel yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu odur ki, kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kime ne kadar mutluluk sağlayabilirseniz, sizin gayretiniz bu mutluluğu ne kadar oluşturursa, siz de aynı mutluluğu o kişinin paralelinde yaşarsınız. Allah size yaşattır, yaşattırır. Öyleyse Allah'ın mutluluğu yaşatması bizim gayretimize bağlıdır. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere yola çıkarsak, gayemiz bu olursa ve bunda ne kadar başarı sağlayabiliyorsak, kendimiz o kadar mutlu oluruz. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, yapmamız lazım gelen şey, başkalarını mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak, bunun için yaşasak, ki Allah'ın herkesin istediği budur, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir kurtuluş yolu doğuyor. Kim başkasına mutluluk vermek üzere bir gayretin içinde olursa, o kişi mutluluk vermek istediği kişiden daha fazla mutlu olur. Çünkü Allah Teala kim başkasına mutluluk vermek üzere yola çıktıysa onu mutlu eder. Mutluluk vermeye çalışmak bir mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar arasında ahenk, fikir beraberliği ve ruh beraberliği oluşur. İnsanlar birbirini sever. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk adımı atmıştır. Hacet namazını kıldığı zaman, boy abdestini alıp da hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğunda zikir onun için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelir. Ve o zikirdir ki o kişi zikrettikçe Allah'ın katından nurları onun göğsüne, göğsünden kalbine taşır. Ve kalbindeki çekim kuvveti gelen nurları, rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat isimli başlangıç nurları o kişinin kalbine ulaşır ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Nefsimizin kalbi bu fazıllarla doldukça mutluluğumuz hangi seviyede nurlar kalbimize dolmuşsa yüzde o kadar gelişecektir ve mutluluğumuz devamlı olarak zikrimizi arttırdıkça daha çok artacaktır. Günde 12 saat zikir yapan bir kişi mutluluğun %50'sini yaşar. 18 saat zikir yapan bir kişi %75'ini yaşar. Ama kim zikirle uyur ve zikirle uyanırsa o uykudaki devreyi de zikirle geçirmiş olan birisidir. O asıl büyük mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan zikrin size sağladığı bu şaşmaz, mutlak hedefine ulaşan mutluluğun yanı başında sizin kendi gayretinizle elde edeceğiniz bir başka mutluluk daha mevcut. Başka insanları mutlu etmek. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Bir başka ifadeyle başkalarını mutlu etmek mutluluğun ta kendisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolumuz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmekten geçmeli. Ne kaybederiz? Zamanı pozitif istikamette harcadığımız için devamlı derecat kazanan birisi oluruz. Kaybetmeyiz, kazanırız. Eğer başka bir şeyle meşgul olmuş olsaydık, zikrin dışında herhangi bir şey bize derecat kazandırmayacaktı. Ama Allah'ın emirleri var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek, bunların her birisi Allah'ın emirleridir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan tek bir faktör var. O Allah'ın ismini bir kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devamlı tekrar etmesi halidir. Bu onun manevi tekamülünün işaretini taşır. Çünkü mürşidine tabi olduğu anda onun ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh mutlaka Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a ruh ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi gene evliyadandır ama artık ermiş evliyadandır. Sevgili kardeşlerim, bazen evliyalardan diyoruz, bazen evliyadan diyoruz ama gramer kaidelerine göre doğrusu evliya kelimesinin çoğul oluşudur. Veli kelimesi dost demektir. Veliullah Allah'ın dostu demek. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hüviyeti Allah'ın dostu olmaktır. Mürşidine ulaşır, dostluk güçlenir. Ruh vücudu terk eder. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre içinde o kişi manevi tekamülünün vuslat noktasına kadar ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte o kişi ermiş bir veli. Hadi normal standartlarda kullandığımız kelimeyi kullanalım. Ermiş bir evliya olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için inanılmaz kolaylıklar getirmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin sadece "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve bunu kalpten dilemesi halinde o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Böyle bir insana Allah Teala mutlaka mürşit aşkı verecektir, mürşit sevgisi verecektir. Kişi mürşidini, hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. sorarsa böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterince o kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyet velayetin ikinci adımıdır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ruhlar kafilesine katılır. Ve kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Evvela birinci gök katına çıkacaktır ruhu. Diğer ruhlarla birlikte bir yolculuktur bu. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılacaktır. Bu yedi safhanın geçilmesi o kişinin ruhunun dikey bir yolculukla o noktaya ulaşmış olan ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o sadece bir geri dönüştür. Sahibine geri dönüş. Ne demek istiyoruz? Herkes doğduğu zaman Allah Teala herkese mutlaka ruhundan üfürür. Allah Teala herkese ruhundan mutlaka üfürür. İşte o üfürdüğü ruh bizler için bir emanettir. O emaneti onun sahibi olan Allah'a iade etmekle, başka bir ifadeyle teslim etmekle mükellefiz. İşte ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Kişi normal standartlarda bunu mürşidine tabiiyetten sonra gerçekleştirebilir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an, tabiyet gerçekleştiği an ruh vücudu terk eder. O mürşid hangi dergahın mürşidi ise o dergaha o ruh ulaşır. Artık orada eğitimini devam ettirecektir. Ve sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat gök katlarını aşacaktır ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Öyleyse bunu yaşamak herkes için mümkün müdür? Evet, kesintisiz. Herkes için mümkündür. Kim Allah'a hacet namazını kılıp da Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ifadesini kullanırsa, boy abdest alıp hayyat namazını kıldığı zaman bunu yaparsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişinin yapacağı şey mürşide ulaşıp tabiiyettir. Mürşid neredeyse oraya gidip ona tabi olacaktır. Kişi mürşidinin kim olduğundan emin olmak istikametinde daha derin bir emniyete sahip olmak istiyorsa tekrar hacet namazı kılar, tekrar sorar Allah'tan ve Allah Teala'nın mutlaka aynı kişiyi gösterir. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içerisinde kişi mürşidine ulaşacaktır, tabiiyetini el öperek gerçekleştirecektir. El öpme niçin önemlidir? Çünkü eller birbirine değdiği anda mürşitteki Allah'ın cereyanı mutlaka müride Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye ulaşacaktır. O mürşidi 1000 kişi talep etse, el öptükleri anda hepsine Allah'ın cereyanı mutlaka ulaşır. Bu cereyan kesintisizdir. Binlerce kişi tabi olabilir, hepsine cereyan mutlaka ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. O mutluluğun nefsin kalbindeki afetlerden arınmakla paralel bir seyir takip ettiğini hiç unutmamalıyız. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala dengeyle yaratmıştır insanı. Ona bir de ruhundan üfürmüştür. Ruh ise %100 hasletlerle doludur. Ne var ki Allah Teala bizlere emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Diyor ki dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Üzerinize bunu farz kılıyorum. Kim olursa olsun, bu dünyada yaşayan herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah Teala bunu defaatle üzerimize farz kılmış.

Allah'ı veliyyünezzine aminu diyor. Allah amin olanların velisidir, dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları zulmetten, onları, onların kalplerini yani zulmetten nura çıkarır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu bedavadan mı yapıyor? Hayır. Onun istediği şey dileğin, talebin bizlerden gelmesidir. Böyle bir talebin sahibi değilsek Allah Teala bizim ruhumuzu, Allah'ın ruhunu bize, bizim ruhumuzu kendine ulaştırmaz. Ulaştırmazsa kimse ermiş evliya olamaz. Evliya biliyorsunuz veli kelimesi dosttur. Evliya kelimesi onun çoğuludur. Aslında veliler demek ama evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz hepimiz. Ve Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey bu mutluluğu yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar buna muhtaçtır. Böyle bir dilekte bulunmadan ölen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösterecek ve o mürşidi sevdirecektir Allah-u Teala. Kişi Çin'de, Yemen'de olsa o mürşide ulaşmak ihtiyacını kalben öyle büyük bir şekilde hissedecektir ki nerede olursa olsun ona mutlaka ulaşmaya çalışacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte tabiyetini gerçekleştirdikten sonra bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetle ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılır. O ruh 7 tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşacaktır. Ve 7. katta 7 tane soldan sağa doğru alemden geçecektir. Ve ruhu sitrin mintaya ulaşacak. Zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitrin mintaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, bir yücelmek sistemidir. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğu söz konusu olacaktır. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, fani olacaktır, yok olacaktır. İşte bu fani olmak sebebiyle, Allah'ın zatında fani olmak sebebiyle bu noktadaki işleme fenafillah deniyor. Fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın zatının içinde fani olmak, yok olmak. Kim üfürdü bize ruhunu? Allah üfürdü. Ruh nereye döndü? Gerçek sahibi olan Allah'a döndü. Ve kişinin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başladı. Zikir, bu noktada kişinin kalbine devamlı olarak Allah'ın nurlarını taşır. Rahmet, faz ve başlangıçtaki %2 salavat nuru. Bu muhtevanın anahtarlarıdır. Allah Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah Teala bütün insanlardan onlara emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Bu isteme o insanları 3. kat cennete kadar ulaştıracaktır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse 1. kat cennetin sahibidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay, bu kadar Allah-u Teala'nın herkese nasip kıldığı bir muhteşem dizayn. Kişi sadece, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir talep bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine girmesi için yeterlidir. Bir talep. Ama Allah-u Teala talebe karşı kayıtsız kalmaz. O talebi mutlaka gerçekleştirecektir. Onun için böyle bir talepte bulunan kişiye Allah-u Teala derhal mürşid sevgisi verecektir. Mürşidi Allah tayin eder. Ve kişi hacet namazını kılar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. O gece ona Allah-u Teala mürşidini gösterir. Göstermemişse o kişinin tekrar tekrar bu davete devam etmesi lazım. Neticede mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen nedir? Mürşide tabi olmaktır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru Seyri-Sülük ismindeki seferini gerçekleştirmesi ve Allah'a ruhun ulaşması ancak bununla mümkündür. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine o kişiyi Allah'ın dostu yapmak üzere vücuttan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Peki o kişinin ruhu hep kendisini mi kalır?
Hayatta olduğu sürece kendisinde kalır. Ancak öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri döner. Bu dönüş, ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Ruh Allah'tan üfürülmüştür ve Allah'a, sahibine Allah'ın ruhu geri dönmüştür. İşte ne mutlu onlara ki onlar şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun teslimi bir son değildir. Ama üçüncü kat cenneti mutlaka sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölse birinci kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölmüş olsun. O birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilir. Eğer kişi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşide tabiyet bu kişiyi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Ruh da vücuttan ayrılır. Arkası üçüncü kat cennettir. O kişinin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişiye mürşid sevgisini veren, mürşidine ulaşmasını sağlayan ve tabiyetten sonra kişiye zikir zevkini veren hep Allah'tır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de herkes mürşidine ulaşsın. Böylece o tabiyet sırasında herkesin ruhu vücudundan ayrılsın. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın. Ve neticede o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o ruh Allah'a ulaşsın. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? İnsanların cennete girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, daha o kişi hiçbir şey yapmasa Allah'a ulaşmayı dileyip daha o zaman diledikten sonra ölse bu kişinin gideceği yer cehennem değildir. Hiçbir şey yapmamıştır ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dileyenler mutlaka birinci katın anahtarını elde ederler. Mutlaka birinci kat cennete girerler. Bu kişi yaşasaydı Allah ona mürşit sevgisi verecekti. Onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetle beraber kişi ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Yaşarsa tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı ruh yolculuğu, seyri sülük adını alır bu yolculuk. Böyle insanlara da salik denir. Yani sülükte olan, Allah'a ulaşmakta olan insanlar, onların ruhu mutlaka, onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ve Allah o kişiyi sanki o kişinin kendi gayretiyle bu iş gerçekleşmiş gibi Allah onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde bu sözü vermiş. Böyle bir vaadi var. Allah'ın vaadini tutmaması hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için bir kişinin vuslata ulaşması, Allah'a ulaşması, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması o kişinin gayretiyle mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala için zorluk olabilir mi? O her şeye kadirdir.
İster ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın ve üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Gayret sahiplerinin ise dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olmasını sağlar Allah Teala. Davetten sonra ruh mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücut teslim olur. Sonra nefs teslim olur. Sonra kişi muhlis olur. En sonunda da iradesini Allah'a teslim eder. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş destanıdır. Her seferinde bunu sizlere en açık şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın bundan muradı ne? Duymayanların da duyması. Ve mutlaka kendilerini cennete ulaştıracak olan bir talepte bulunması. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, bu talep kalptense mutlaka o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Kişi yaşıyor, kalpten olup olmadığını anlayacaktır. Çünkü Allah Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Eğer gerçekten dilemişse, kişi o mürşide ulaşmak için büyük bir gayretin içine girecektir. Başka bir mürşid onu hiç alakadar etmeyecektir. Allah kimi kendisi için tayin etmişse hacet namazını kılıp, zaten gösterir Allah Teala ona, kılıp Allah'tan sorarsa bu noktada mutlaka Allah Teala ona hacet namazını kılıp bu suali sorduktan sonra kişi ya o gece ya da birkaç gece içerisinde kısa bir devre içinde mürşidini mutlaka görür. Gören kişi o mürşide karşı bir sevgi duyduğunu otomatik olarak hissedecektir. Bu sevgi o kişinin kendisinin vücuda getirdiği bir sevgi değildir. Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşid sevgisidir. Sonuç mu? Sonuçta o kişi mutlaka mürşidine ulaşacak, tabi olacak, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Yeter mi? Yetmez. 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin bu noktadan sonra Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve o kişiyi sanki kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kalarak. Dünya mutluluğunda yarısını mutlaka o kişiye vererek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için mutluluk vardır. Hiç kimse ben niye mutsuzum, Allah beni neden mutlu etmiyor diye serzenişte bulunamaz. Eğer o da Allah'a ulaşmayı dileseydi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileseydi, mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktı. Ve o ruhu Allah kendisine ulaştıracak. Ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin, yaşıyor da mürşidine tabi olup ondan sonra ölmüş olsa ikinci kat cennetin, yaşıyorsa ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölse üçüncü kat cennetin, mutlaka Allah Teala sahibi kılacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bütün dünya insanları için bu saha açıktır, hedef bellidir. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, öteki teslimler daha sonra gelecektir. Ama bunu gerçekleştiren bir insan mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur.
Allah Teala'nın hepinizi 3. kat cennetin değil 7. kat cennetin sahibi kılmasını, 4., 5., 6., 7. kat cennetlerin sahibi kılmasını Allah'tan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o Allah sizleri çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Yalnız Allah'ı sevmekle kalmayın. Herkesi sevin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı istiyorsanız sevmeyi usul edinmelisiniz. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Bu dünya hayatını gerçek anlamda yaşayanlar sevenlerdir. Evvela şunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Onlar beni severse ben de onları severim tarzında bir düşünce bütünüyle yanlıştır. Sizi hiçbir zaman huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. Ama onlar beni sevmese de ben onları mutlaka sevmeliyim diye insanları sevmeye başlarsanız bu felsefe sizi en güzeli ulaştırır. Felsefe kelimesi genellikle başka anlamlarda da kullanılıyor. Bu düşünce tarzı diyelim. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Herkes mutlu olmayı ister diye düşünüyoruz. Eğer siz de istiyorsanız ikinci bir yol yok. Sevginin yolu mutluluk yoludur. Mutluluk yolu sevmekten geçer. Nefret içinde hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi ruhun hasletlerinin en önemlisidir. En büyüğüdür. Mutluluğun anahtarıdır. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Belki birçok kişi bize diyecek ki iyi ama bizim başkalarını sevmemiz onların bize karşı olan davranışlarına bağlı değil mi? Hayır, değil. Tam aksine sizin onlara karşı olan davranışlarına bağlı. Yani ne demek istiyorum? Yani sevgiyi onlardan beklemeyeceksiniz. O beni sevsin de ben onu seveyim demeyeceksiniz. Ben onu seveceğim. O beni sevse de seveceğim, sevmese de seveceğim. İşte hayatınızın ana felsefesi bu olmalı. Sevgi bağında üzüm yemek. Bu ancak sevgiyle oluşur sevgili kardeşlerim. Unutmayın. Sadece sevenler sevilir. Onun için o beni sevdiği takdirde
ben de onu severim diye bir düşünce tarzı bütünüyle hatalıdır. O zaman topu şeytana attınız demektir. Allah'a atın topu, siz sevin. Kim severse o mutlaka sevilenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda olan herkesi sevseniz ne kaybedersiniz ki? Sevginizi onlara belli etseniz ne kaybedersiniz ki? Sık sık onlara sevdiğinizi söyleseniz, davranışlarınız da aynı şeyi haykırsa, her davranışınızdan o etrafınızdakiler sizin onları sevdiğinizi anlamalılar. Yani gözlerinizden, konuşmalarınızdan, mimiklerinizden, davranış biçimlerinizden bir tek ana görüntü neşredilmeli. O görüntü sevgiyi terennüm etmek, sevginin şarkısını söylemek. Her davranışınız etrafınızdaki insanları sevdiğinizi ifade etmeli. İnsanlara karanlık nefret penceresinden değil, nurla dolmuş olan sevgi penceresinden bakın. Sohbete oradan girin. Karşınızdaki kim olursa olsun, size kötülük yapan birisi olsun, ama onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Yanlışlık yapan, size kötü davranan, bunu hak etmediğiniz halde kötü davranan bir kişiyi de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman size düşeni yapmış olursunuz. Kalbiniz ne diyor? Önemli olan o. Kalbiniz, ben onu seviyorum demeli. Ne kaybedersiniz ki? Nefret etmek yerine sevseniz. Herkes için bunu gerçekleştirdiğiniz gün başka bir dünyada yaşayacaksınız. Nefrete yer olmayan bir sevgi dünyasında. Sevgili kardeşlerim, sevilmenin anahtarı sevmektir. Unutmayın, sadece sevenler sevinir. Sevenler sevilmeye en çok layık olanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevmenin görüntüsü, sevdiğinizi en güzel davranışlara muhatap kılmaktır. Bu güzel davranışlar onlardan size gelen bir güzel davranışın karşılığı olarak değil, onlardan size kötü davranış da gelse, siz o yanlış davranışa en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Sanki o kişi size bir kötülük değil de size üzüntü veren bir davranışta bulunmamış da sizi sevindiren bir davranışta bulunmuş gibi davranmayı hedef ittihaz etmelisiniz. Bir anda buna ulaşamayabilirsiniz. Ama yılmadan devam ederseniz sevgili kardeşlerim, o zaman başarabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada sizi sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir.
Hatta sizden nefret edenler olabilir. Bu onların dünyalarına bağlıdır. Dünyaları nefslerindeki afetler yüzünden kapkaranlık olan insanlar her şeyi en kötü standartlarda değerlendirirler. Bunun tabii neticesi olarak herkese kızarlar. Herkese karşı öfke doldururlar. Kin ve nefret saçarlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah ile değil, şeytanla işbirliği yapanlardır. Kim başkalarına kötülük saçıyorsa, öfke saçıyorsa, kin kusuyorsa, o Allah'ın yolunda değildir. O şeytanın yolundadır. Şeytan insanlara nefreti öğretir ve tatbik ettirir. Allah da insanlara sevgiyi öğretir ve tatbik ettirir. Öyleyse sevgi müessesesi bütün insanlar için temel hedefi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz ki? Eğer severseniz, madde bir, ve bu sevginizi ishar ederseniz, yani açığa koyarsanız, açık bir şekilde davranışlarınızdan etrafınızdaki insanları sevdiğiniz buram buram yükselirse, ne olursunuz? Sevilenlerden olursunuz. Unutmayın, kanun, Allah'ın kanunu sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. Ama siz siz olun, sizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarmaya çalışın.

Sevmenin kanatlarıyla uçarsınız. Sevgi kanatları. Sevenler uçarlar. Nefret edenler düşerler. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Nefret ediyorsunuz. A'dan nefret ediyorsunuz. Onun sizi sevmesini bekleyebilir misiniz? Nefret ediyorsanız, elinizde olmadan nefretiniz ona sizin tarafınızdan belli edilir. Davranış biçimleriniz bunun göstergesidir. Her nefret ettiğiniz kişinin sizden nefret etmesi kadar tabii bir şey olamaz. Kim başkalarına nefret saçıyorsa, başkaları da ondan nefret edecektir. Kim başkalarına sevgiyle yaklaşıyorsa, sevgi dolu davranışların sahibi ise başkalarına karşı, o zaman o kişi de sevilmeye liyakat kesbetmiştir. Layık olmuştur. Mutlaka sevilir. Hani atalarımıza demişler, iyilik yap denize at, balık bilmezse Haluk bilir. Öyleyse herkese karşı en güzel davranışlarda bulunmalısınız ki onlardan size güzel bir davranışın dönüşünü beklemeye hak kazanasınız. Sevgili kardeşlerim, ya böyle yaparsanız sevinirsiniz, mutlu olursunuz ya da böyle yapmazsınız. Nefret edenlerden siz de nefret edersiniz. Ve o kişiyi ebediyen kaybedersiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilseniz, sizi sevmeyenlerin kalbine sıçıcık bir sevgi tohumu ekersiniz. Sıcacık bir sevgi. Size nefret eden kişi, ona karşı gösterdiğiniz nefret dolu davranışlara eğer sevgiyle cevap veriyorsa, nefretiniz ona nefreti kabul ettiremiyorsa, o sizden nefret etmiyorsa, siz ondan nefretinizi bütün boyutlarıyla göstermenize rağmen, bütün bunlara rağmen o sizden nefret etmiyorsa, aranızda nefretin sahibi olanlar vardır. Onlara sesleniyorum. Ne hissedersiniz? Sevgili kardeşlerim, neden onları sevmeye gitmiyorsunuz? Sevmek yoluna gitmiyorsunuz. Yollardan bir tanesi sevgi doludur, Allah'a tırmanır. İkincisi nefret doludur, şeytana ulaşır. Birisi yedi kat göklere, öteki yedi kat yerlere, cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'ın kanunu seven sevilir şeklindedir. Onu ise seveceksiniz. Seveceksiniz ve sevileceksiniz. Sevgi varken neden nefret? Güneş varken neden karanlık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi neden bu kadar çok sevdiğimizi anladınız mı? Allah bize sevgiyi öğretti.

Biz de size öğretmeye çalışıyoruz. Eğer idrak ederseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşayacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu olacaksınız. Sevgi kervanı, mutluluk şehrine götürür. Nefret kervanı da mutsuzluk. Kapkara bir dünya içinde insanlardan nefret ederek yaşarsınız. Ve de onların düşmanca davranışları aslında belki sizin düşmanca davranışınıza bağlıdır. Bir noktadan itibaren başlar. Ya biri size kötü davranmıştır, siz de ona kötü davranırsınız. Arkadan o size gene kötü davranır. Arkadan siz de ona gene kötü davranırsınız. Böylece kötülük spirali yükselir. Ama başka birisi size kötü davranıp da o spiral yükselmeye başlayınca siz ona sanki yaptığından, o kötü davranışından hiç haberdar değilmişsiniz gibi, hiç etkilenmemişsiniz gibi en güzel bir davranışla karşılık verirseniz, o kişi yaptığı hatadan dolayı sadece hüzün duyar sevgili kardeşlerim. Başkalarını en güzele davet etmeniz, onlara en güzel davranışlarda bulunmanıza bağlı, öyle değil mi? En güzel davranışlar hepinizi en güzele götürür. En güzel davranışlar, en güzel davranışları oluşturur. Karşı tarafın da size güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarda bulunmasını, sizin onlara olan o sevginin vücuda getirdiği güzel davranışlar sağlar. Sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret varsa mutsuzluk ve huzursuzluk. Neden dünyanızı karartıyorsunuz? Dünyanızı sevgi güneşinin aydınlığıyla aydınlatın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdiğiniz zaman daha çok sevilirsiniz. Ve bu spiral devamlı sevgi muhtevası içerisinde yücelir, yücelir, yücelir. Allah'a yakın olanlar nefret edenler değildir. Sevenlerdir. Nefret edenler şeytana yakın olanlardır. Birisi sevgi dünyasını yaşıyor. Allah'ın emirlerinden en önemlisi. Diğeri nefret dünyasında yaşıyor. Şeytanın emirlerinden en önemlisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgi varken, mutluluk varken neden nefret, neden mutsuzluk? Hep mutluluk reçetesinin ilaçlarını kullanın. Nedir o ilaçlar? Güler yüz, tatlı dil, sevmenin belirtilmesi. Size kötü davranan birisine de güzel davranabilecek misiniz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman farklı bir boyuta ulaşırsınız. Size kötü davranan birisine en güzel davranışlarla cevap verebiliyor musunuz? Onun sizden nefret ediyor,
haline bakarak siz de ondan nefret mi edeceksiniz? Böyle yaparsanız şeytanın elinde bir esir olmayacak mısınız? Onun düştüğü hataya siz de düşmüş olmayacak mısınız? Şeytan ona tesir etmiş, o sizden nefret ediyor. Marifet sizi sevenleri sevmekte değildir. Marifet sizi sevmeyenleri, hatta nefret edenleri de o sevgi selinin içinde yeni bir hayata ulaştırmaktır. Dikkat edin, deneyin. Sizden nefret eden birisini hedef alın ve onu sevdiğinizi her vesileyle ispat edin. Mesela ona bir hediye verin. Mesela onu mutlu edecek olan şeyler nelerse araştırın, gerçekleştirmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman kalbi nefretle dolu olan kişi birdenbire duracaktır. Yahu diyecektir, ben bu adama bu kadar kötülük ettim. Zorla değil ya, bu adamdan nefret ediyorum ben. Ama o benim nefretime ve bunca kötülüğüme rağmen bana hala en güzel davranışlarla mukabele ediyor. Nasıl bir insan bir sevdiğine davranırsa, nasıl bir davranışsa bu, o da ben onu sevmeme rağmen, ondan nefret etmeme rağmen, bu nefreti bütün boyutlarıyla göstermeme rağmen, o hala her davranışıyla beni sevdiğini ispat ediyor. O zaman ben bundan utanç duymalıyım. İş dönüp dolaşıp buraya gelir sevgili kardeşlerim. Bu sonuca ulaşabilmek, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden bir kişiyi sevebilmek kapasitenize bağlıdır. Bu bir kapasite meselesidir. İnsanlar kendilerini sevmeyenleri, hatta nefret edenleri kolay kolay sevemezler. Bu sevgi hedefi Allah'ın reçetesinde yazar. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluk reçetesi ise nefrete karşı sevgi paralelinde gelişir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Ne kaybedersiniz ki? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama sizden nefret eden birisini de sevebilecek misiniz? Bunu başardığınız gün hedefe ulaştınız demektir. O zaman başka bir dünyada bir yeni dünyada masmavi bir gök altında sağda solda oluşan bembeyaz bulutlarda yaşarsınız. Günlük güneşlik bir gün ve küçük küçük bulutlar. %90 aydınlık, %10 bulutlu. Bu parlak bir dünyadır. Tamamen bulutsuz bir gökyüzü. Orada da güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. İşte o güneşi, sevgi güneşi olarak düşünün. Ne kadar çok severseniz, sizin sevgi güneşiniz o kadar parlak olur. Sevgili kardeşlerim, sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılırsa, onlar için sizden nefret etmek asla söz konusu olamaz. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu onların ellerinde değildir.
Kalpleri sevgiye karşı sevgiyi mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Nefret edenler hep mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Her şeyden rahatsızlık duyan insanlardır. Onlar bir mutsuzluk dünyasında yaşamaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, dünya sevgiyi unutan insanlarla dolu. İnsanların çoğu Allah'ı unuttukları için sevgi yerine nefretle dolu kalplerin sahipleri olmuşlar. Böyle olmuşlar çünkü etrafındaki insanlar onların nefreti aşılamış, onlardan nefret ederek. Onlar da o nefret dolu dünyada nefreti kabul etmişler. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her gün bir gün daha yaşlanırsınız. Her gün hayat tecrübeniz artar. Günler geçtikçe başka insanların kalbini yanlışlıkla da olsa kırdığınız zamanlar oluşursa bundan hüzün duymaya başlarsınız. Neden derseniz ben onun kalbini kırdım. Sevgili kardeşlerim, başkaları size kötü davranabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Onun problemidir. O Allah'a hesap verecektir. Sizin kalbinizi haksız yere kırdığı için vicdan azabını o yaşayacaktır. Sizse, kalbi kırılan sizse, ona kalbinizin kırılmadığını, davranışlarınızla ispat eden birisi olmalısınız. Ona kırılmadığınızı, onu çok sevdiğinizi, bir öfke anında söylenen bir sözün sizi fazla üzmediğini ve üzüntünüzün geçtiğini huzur içinde o kişiye anlatabilirseniz, bu kişi eskiden dostunuz değilse, bunu söylediğiniz zaman dostunuz olacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Bütün kalpler birbirinden etkilenirler. Öyleyse siz etrafınızdaki insanları severseniz, onların kalplerine sevgi tohumları ekmiş olursunuz. Onlar da sizi mutlaka seveceklerdir sevgili kardeşlerim. İşte sevgi üzerine bir dünyada yaşamış olmak, herkesi mutlu etmek sonucunu doğurur. İnsanları severseniz, onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. İnsanlardan nefret ederseniz, onların da sizden nefret ettiğini göreceksiniz. Öyleyse top sizde. O topu Allah'ın emrettiği istikamette kullanın. Sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılsın. Onlar sizin kendilerini sevdiğini, sevdiğinizi daima anlamalılar. Her an sizden etrafınıza sevgi haleleri yayılmalı.
Herkes sizden böyle bir izlenim aldıktan sonra size karşı sevgi duyacaklardır. Sevginin karşılığı sevgi, nefretin karşılığı nefrettir. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa o sevmelidir. Sevgisini açıklamalıdır. Ve her davranışından buram buram o sevgi dışa vurmalıdır. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Kalbi kapkaranlık, kilitlenmiş bir insanın kalbindeki pasları, kirlilikleri, karanlığı yok edebilen, diğer insanların ona karşı olan sevecen davranışlarıdır. Sevmek bütün kapıları açar sevgili kardeşlerim. Kalplere o kapılardan girilir. İnsanlar sizi denerler. Kötü davranırlar. Sizin onlara nasıl davranacağınıza bakarlar. Kötü davrananları da sevebilmelisiniz. Sevgiyle dolu olan insanlar zaten size karşı davranışlarıyla her an sizin tarafınızdadırlar. Sizden yanadırlar. Kim severse sevdiğinden yana olur. Kendisinden yana olmaz. İşte bu kendinden yana olmak veya başkalarından yana olmak sevginin belirgin ayırıcıdır. Öyleyse sevin, sevdiğinizden yana olun, kendinizden yana olmayın. Kendisinden yana olan bir kişi her an menfaatini üstün bir hedef ittihaz eden bir insandır. Oysa ki üstün olan tevazu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz bütün bunların ilacının sizde olduğunu anlayacaksınız. Ve sizden nefret eden bir insanı da sevebilirseniz, onunla haşır neşir olabilirseniz, onunla beraber olabilirseniz, onda da mutlaka sevgi tohumları sizin tarafınızdan ekilmiş olur. Ve bu tohumlar mutlaka meyve verir. Sevgi tohumları sevgi çiçeklerini açar, sevgi ağaçlarını açar, hazırlık çınarlar gibi sevgi kalbinizde gelişir, gelişir, gelişir. İşte hepinizin yaşamanız lazım gelen hayatın ana boyutları hep sevgi çerçevesi içindedir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Seveceksiniz. Kim mutsuz olmayı istiyorsa o da kolay. Nefret eder. Nefret eden bir kişi her an huzursuzdur. Her an sıkıntılıdır. O başkalarına düşmanlık yapmaya çalıştığı için başkalarından da ona düşmanlık gelecektir. Bu gelenlere mani olmak ister ama kendisi de düşmanlığını yapmaya devam etmek ister. İşte burada paradoks oluşur. Nefrete karşı sevgi kazanamazsınız.

ki davete ancak işitenler, kulaklarındaki makra alınmış olanlar icabet eder. Ve ümitleri Allah'a diriltir kıyamet günü, sonra ona Allah'a döndürürler. İşte diriltilen bütün ölülerin tekrar Allah'a dönüşleri söz konusu oluyor. Öyleyse Allah Teala bu konuları açık bir kesin olarak söylüyor. Nuh 14. Andolsun ki o sizi türlü türlü hallere soktu, türlü türlü hallerde yarattı. İşte bu hallerin hepsini gördünüz. İlk 7 kademe, emmare, levare, milkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ondan sonra da velayetin 7 kademesi. Nuh 15. Allah Teala sizi 7 kat nasıl, Allah Teala nasıl 7 kat tabaka yarattı göklerde. Nuh 16 ve Nuh ve ayı orada bir nur kıldı ve güneşi de şemsi de bir siraç kıldı. Nuh 17 o sizi topraktan inbat etti. Nuh 18 sonra sizi oraya tekrar iade edecek ve oradan tekrar sizi ihraç edecek. Bu Nuh 17 ve 18 bunların dinlediklerini çok doladıkları iki tane ayet-i kerime. Burada Allah Teala vallahi ebbeteküm minel ardi nebatan diyor. Sizi topraktan nebat olarak inbat ederek vücuda getirdi. İşte biz toprağa buğdayı atıyoruz. Sonra kendimizi kenara çekiyoruz. Ne yaparsa Allah yapıyor. Yani toprak nebatı vücuda getiriyor, oluşturuyor ve bitiriyor. Bir süre sonra bir buğdaydan 70 tane buğday tanesi oluşuyor, 60 tane buğday tanesi oluşuyor. Kim oluşturdu bunu? Toprak oluşturdu. Allah öyle olması için emir verdi. Toprak da emrin gereğini yerine getirdi. Peki Allah Teala Adem Aleyhisselam nasıl yarattı? Bir topraktan yarattım diyor, salsalinden. Ve bu salsalinden Allah Teala topraktan Adem Aleyhisselam'ı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan madde ne? Toprak. İşte toprak Adem Aleyhisselam'ı bitiriyor. Bir nebat gibi onu toprak oluşturuyor. Tıpkı nebatların oluşması gibi. Allah Teala'nın buradan biz sizi bir nebat olarak inbat ettik. Biz sizi topraktan inbat ettik demesi, nebat olarak vücuda getirdik. Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk ettik. Onu nasıl toprak nebatları oluşturursa biz de Adem Aleyhisselam'ı topraktan oluşturduk anlamında kullanıyor. Vakıa Suresi 57. ayet-i kerime. Biz sizi yaratırız, sonra da size tasarruf ederiz. Vakıa 58. Şimdi gördünüz mü döktüğünüz şeyi? Vakıa 59. Ondan, o meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Vakıa 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz. Yani vadesi gelenleri zamanı geldiğinde mutlaka öldürürüz diyor Allah Teala. Vakıa 61. Sizi değiştirmeye ve bilmediğiniz bir şekilde sizi inşa etmeye aciz değiliz. Biliyorsunuz ki öğleden sonra Allah Teala melek adamları bütün insanları onların düşünemeyeceği bir şekilde hangi yaşta olurlarsa olsun hepsini artık yüce yenilenmesi olmayacak bir şekilde bir iç organları değiştirilmiş şekilde ki insanların asla bilmeyecekleri bir şekilde ama hepsini aynı yaşta kıyamet günü Allah Teala yeniden yaratıyor. Vakıa 62 ve andolsun ki ilk çıkışınızı biliyorsunuz. O halde düşünmez misiniz? Bakınız burada bir atıf var. Nereye atıf var? Biz sizi topraktan bir nebat olarak çıkardık. Burada da diyor ki Allah Teala ilk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Hala düşünmüyor musunuz? Yani biz Adem Aleyhisselam'ı toprak nasıl nebat oluşturursa Adem Aleyhisselam'ı topraktan bir nebat gibi oluşturduk. Bu ilk çıkışınızdır diyor. Burada da işaretini koymuşum.

0: İlk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse düşünmez misiniz, idrak etmez misiniz? İşte reenkarnasyon konusunda bugüne kadar oralarda söylenen bütün ayet-i kerimelerle bugün sizlerin huzuruna çıktık. Ve onların bütün reenkarnasyoncuların söylediği bu ayet-i kerimelerin hepsini huzurunuzda birer birer izah ettik. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bir ruhun bir bedene bir defa girip ondan sonra birçok bedenlerde devamlı yaşamasından hiç bahsetmiyor. Bir iddiaları daha var reenkarnasyoncuların. Ne yazık ki birçok profesör bunların arasında. Diyorlar ki ilahi adalet için mutlaka bunun oluşması lazım. İlahi adalet için oluşması lazımmış. Nedenmiş? Çünkü sebebi şuymuş, bir takım insanlar sakat doğarmış. Bir takım insanlar hasta doğarmış. Bir takım insanlar da daha 3 yaşında, 1 yaşında daha doğarken ölürlermiş. Bunlara da yaşama hakkı vermeliymiş Allah-u Teala. Vermeyince bu zavallı insanlar ne olurmuş? Ne olacaklar? Doğru olsa cennete gidiyorlar. Yani 15 yaşın altında ölen insanlar henüz akil ve bali olmadıkları için, sorumlulukları olmadıkları için onlara Allah-u Teala'nın teklifi yok. Teklif yoksa o insanlar büyük günahları işlemedikleri sürece kesin bir şekilde gidecekleri yer cennet. Bu insanlar ilahi adaleti bu dünya üzerinde düşünüyorlar. İlahi adalet bir bütünlüğün ifadesidir. Bütün ilahi adaletin tahakkuku dünya hayatının ve cennet veya cehennem hayatının bütünleşmesiyle tahakkuk eder. Bu dünyada cennet hayatı veya cehennem hayatı bu dünya hayatıyla birleştirildiği zaman ilahi adaletin nasıl teşekkür ettiğini göreceksiniz. Her yaptığınız şeyin bedeli size ödenir. Mükafatı hak etmişseniz mükafatı alırsınız. Cezayı hak etmişseniz cezayı alırsınız. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu dünya ve cennet veya cehennem hayatıyla bütünleşen bir ilahi adalet mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse ilahi adaletin bu dünya üzerinde tecelli etmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o topal olan, hasta olan, gözleri görmeyen insanları Allah Teala bir defa daha yaratsa, onlar öyle olmasalar, onların mutlu olacağına inanıyor musunuz? Öyleyse siz niye mutlu değilsiniz? Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu bir mutluluk olayı var. Bu olayı tahakkuk için mutlaka nefsinizi önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilahi adaletinin bir bütün olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu dünya hayatıyla ilahi adaletin sağlanması mümkün değildir. Burada reenkarnasyonu inşallah tamamlamış oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sualler varsa yazın efendim, verin bana. Derdiniz mi? Tamam.
1: Hocam ara verelim mi? Sorun 4.5. Kitap satışı için.
0: 10 dakika, 5 dakika başladı. Evet. Ama reenkarnasyonu bitireyim o zaman kısaca. Reenkarnasyon konusunda bitireyim. Pardon. Transandantal meditasyon çok kısa anlatacağım. Çünkü sualleriniz var. Suallerde var biraz. 5 dakikacık ara verip kitapların imzasını atmak istiyorum. Ondan sonra geleceğim. Yalnız suallerinize cevap vermek için. Ama bu arada transandantal meditasyon eksik kaldı. Onu da kısaca anlatıp geçeyim. Transandantal meditasyon konusu size verilen bir mantra ile başlar. Bir kelime veriliyor. Diyorlar ki 20 dakikalık bir seans içerisinde bu kelimeyi kafanda düşüneceksin. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. Bu kelimenin üzerine konsantre olacaksın. Ne olacak? O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Bir gerçek payı var mı? Evet var. Bir insan eğer bir tek bunun üzerine konsantre olabilirse düğümlerin atılması söz konusudur. Açılan düğümler o konsantre olduğunuz tek konu üzerinde devam ettiğiniz sürece açık kalır. O konudan ayrıldığınız zaman kafanızdaki düğümlerin tekrar alanlarını göreceksiniz. Transandantal meditasyonun bir insana sağlayacağı fayda işte bu kadar. Ama onun arkasında acaba neler var beraberce bakalım. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bugün dünya üzerinde Maharishi, Lord Mentley'nin en yakın adamı olarak dünya üzerinde zulmani ilimleri yaymakta vazifeli olan en üstteki kişiden biridir. Iowa'da bir üniversite kurdular ve insanları transandantal meditasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar, reenkarnasyona inandırmaya çalışıyorlar. Bütün zulmani ilimleri onlara öğretmeye çalışıyorlar. Oradaki bunların üniversiteyi kurdukları kasabadaki birçok insan onların okuluna girdi. Sonunda onlardan birçoğu bunları mahkemeye verdi. Mahkeme sebebi şu, siz bize transandantal meditasyonla mutluluğu vaat etmiştiniz. Biz huzur içinde insanlar olacaktık. Ama transandantal meditasyon bizi huzura ulaştırmadı. Öyleyse bizi bu kadar para alarak huzura ulaştırmayı vaat eden sizleri bu sebeple mahkemeye veriyoruz, sizden tazminat talep ediyoruz. İşte dikkat edin, transandantal meditasyon bizim söylediklerimizin dışında orada, Iowa'da üniversite camiasının bulunduğu kasabadaki insanların bir kısmının onlara mahkeme açmasının sebebiyet vermiştir. Deccal hayatta mı? Evet. Adam o işte. Tibet'te şu anda yaşıyor. Amerika'da bir üst seviye rahipti. Bir skandalı adı karıştı ve kaçtı oradan. Maharishi deyince onun sağ kolu ve dünya üzerinde okült kültür deyince orada durun. Bu zülmani ilimler demektir. Onlar size 7 tane şuur kademesinden bahsederler. Kozmik şuur kademeleri. Onlara sorduğunuz zaman bu kozmik şuur kademeleri nedir diye açık açık söylüyorlar. Kozmik şuur kademeleri yukarıdan aşağı doğru inen kademelerdir. Ve biz yaşadıkça bu transandantal meditasyonla bu kozmik şuur kademelerini yaşarız. Yaşadıkça daha derine gireriz. Ve daha derinde daha çok sırlar görürüz. Peki bu yolunuz sizi aşağı doğru inen bu yol aydınlığa mı götürüyor yoksa karanlığa mı sualin? Cevabı da kesin, karanlığa götürüyor. Hem karanlığa gidiyorlar, hem aşağı doğru yolları, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği sırat-ı cehime, cehenneme götürecek olan, şeytana ulaştıracak olan yola %100 uygun. Allah'ın irşat yolu zemin kattan başlar, Allah'a doğru gider. Şeytanın gay yolu zemin kattan başlar, aşağı doğru iner, şeytana ve cehenneme ulaştırır insanı. Öyleyse kozmik şuur kademeleri deyince kim böyle bir şeyi müdafaa ediyorsa ne yazık ki aramızda birçok profesör de var. Onlara deyin ki bu İskender Hoca diye birisi var, ukala bir adam, böyle söylüyor size. Ne haber deyin? Allah Teala ve Tekat Hazretleri açık ve kesin bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay diyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları cehenneme götürecek olan yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor. İşte bu ayrılan yollardan bir tanesi sizi cehenneme götürür, şeytana götürür, kozmik şuur kademeleriyle. Bir tanesi de sizi Allah'a götürür, Allah'ın mürşidiyle. Ve yolunuz yukarıya doğru çıkar, bir, Allah'a götürür sizi, iki, ve yolunuz daha üstte çıktıkça devamlı Allah'ın nurlarıyla daha çok daha çok aydınlanacaktır. Sonunda sonsuz bir aydınlığa ulaşacaksınız. Öyleyse onlara soruyoruz, peki aranızda Allah'a ulaşan var mı? Elbette var diyorlar. Biz 7. kata indiğimiz zaman 7. kat seferi karanlıktır, orası sonsuzluktur, Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz okyanusların dibinde nasıl insanlar sırları keşfediyorsa, biz 7 kat aşağı inip o zifiri karanlıkta sırları keşfetmeye çalışırız ve Allah'a ulaşırız. İyi mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyorsa bu adamlar tam tersini söylüyorlar. Bundan da hiçbir tür falan getirdikleri yok. Üstelik diyorlar biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Tamam kardeşim. Öyleyse Allah'a inanan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu transandantal meditasyon sizi nereye götürür? Bunun cevabını verebilmek için zikri göstermem lazım size. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin arkasından tekrarından oluşan bir olgudur. Ve Allah bütün insanlara daim zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَمَنْ قُعُدًا وَعَلَى جُنُوبِهِ Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. 14 asır sonra her ne kadar hiçbir din öğreten kurumdan daimi zikrin değil, zikrin bile farz olduğuna dair hiçbir işaret gelmemesine rağmen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri farz kılmış, yetmez. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Zümer 18 hepsinin ulul elbab olduğunu söylüyor. Âl-i İmrân 190 ve 191 o ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Öyleyse zikir deyince Allah'ın ismini tekrar ne size? Allah'ın katından rahmet ve faz olmak üzere iki tane nurun göğsümüze gelmesini sağlar. Zümer suresinin 23. ayet kelimesi gereğince. Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını zikirle ikişer ikişer indirir diyor kitaba müteşabih olarak. Sonra bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, sizi huşu sahibi yapar. Allah'ın zikriyle de bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, nefsinizin kalbini ısıtır, ınlatır, yumuşatır ve aydınlatır. Öyleyse siz zikir yapacaksınız, Allah'ın nurları inecek. Bir çift. İşte bu nurlar göğsünüze gelecek, göğsünüzden kalbinize gelecek. Ve siz kalbinize Allah'ın nurlarının dolduğunu hissedeceksiniz. Bunun için dört tane kalp şartına ihtiyacımız var. 8. basamakta Allah'a giden 28 basamağın 8.sinde Allah kalbinize hidayet koyar. Tekamül suresinin 11. ayet-i kerimesi gelince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet bulunur. 9. basamakta bu hidayet kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime وَجَاهَ بِقَلْبِ مُنِمْ Allah'ın huzuruna onlar kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gelince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa onun göğsünü teslimi açar. Bu teslimi açıcılsa o kişinin göğsünden kalbine yol açmak olduğunu görüyoruz. Zümer 22. Sadece Allah'ın göğsünlerini teslimi alıştığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Demek ki 8. basamakta Allah kalbinize hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayet nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur kapısını, nur yolunu açıyor ve Allah'a dönen nur kapısıyla birleştiriyor. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor, kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine ancak rahmet sızabiliyor, fazla hiç giremiyor. Ve sizden rahmet yüzdeki çevresinde oluştuğu zaman huşu sahibi oluyorsunuz. O zaman hacet namazını kılıp mürşidinizi istiyorsunuz Allah-u Teala'dan. Allah'ın sözü var, huşu sahibi olan herkese mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman ona ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Allah'ın kalbinizdeki yeni bir olgusuyla karşı karşıyasınız. Kalbinizin Allah-u Teala bu noktada içine imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başları üzerine katımızda yetim görmüş bir ruh yerleştiririz diyor. Ondan sonra da onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu kalbinizin içine yazılan iman sebebiyle zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat ismindeki 3 tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizdeki mühürü kalbinizin alt boyutuna kadar iter. Ve Allah'ın rahmeti de, fazlı da, salavatı da nefsinizin kalbinden içeri girip kalbinizin içinde yoğunlaşmaya başlar. İşte bu zikir birikimidir ki sizin Allah'a yaklaşmanızı ve hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Öyleyse burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de fazla da salavatı da girmektedir. Allah-u Teala nefsinizin temizlenmesini, nurlara dolmasını ifade eden sistemi şöyle açıklıyor. Nur 21. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye girmezse içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi temizleyebilmeniz Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine gelmesi için mutlaka buraya ulaşmanız lazım. İşte burada 14. basamakta zikir yapacaksınız. Allah'ın rahmeti de fazla da nefsinizin kalbinden içeri girecek ve orada birikime başlayacak. Evvelce söyledik. 7 tane kademede %51 nur birikimine ulaşırsınız. Şimdi zikir yapan bir insan 20 dakika yapsın o da. Transandantan meditasyon yapan bir kişi de 20 dakika yapsın. 20 dakikanın sonunda zikir yapan bir insanın kalbinde A kadar nur varsa mutlaka bu nur 20 dakikanın sonunda A artı B kadar olacaktır. Kaldı ki Allah Teala daimi zikremetmiştir. Sonsuz zikir nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmasın, mutlak saadete sizi ulaştırsın diye. Suallerinize cevap verirken mutlak saadeti anlatırım. Öyleyse zikrin sonucu, zikrin sonucunda kalbinizdeki nurlar mutlaka artar. A kadar nur varsa zikrin sonunda mutlaka A artı B kadar nur oluşmuştur. Ferahlayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Şimdi aksini düşünün, transandantal meditasyon yapıyorsunuz, inandınız. Netice mi? Kalbinizde C kadar karanlık varsa, o transandantal meditasyon da kalbinizde yeni karanlıkları ulaştıracaktır şeytanda. Ve C artı D kadar karanlıkla transandantal meditasyonu bitireceksiniz. Sadece o süre içerisinde o düğümlerin çözülmesi sebebiyle bir geçici rahatlamayı belki hissedebilirsiniz. Buna şeytan bu hususu çok iyi bildiği için bütün insanları Allah'ın evliyası yapacak olan, mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan zikirden bütün insanları ayırabilmek için transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Bu bütün insanlar için korkunç bir olgu. Şeytan tuzağını kurmuş ve bu tuzağın içerisinde ne yazık ki insanlar yenip kavruluyor bugün. İşte kısaca transandantal meditasyon olayı da bu. Burada inşallah sözlerimi tamamlıyorum. Sorularınıza cevap verirken karanlık kalmış olan bütün hususları yeniden aydınlatabileceğime inanarak Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, zikirden boş kalmamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi inşallah tamamlamış oluyorum. El-Fatiha me'az salavat. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam da sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Nasılsınız? Hayata nasıl bakıyorsunuz? Allah hayatınızda nerede bir yer işgal ediyor? Ne kadar yer işgal ediyor? Mutlu musunuz? Sevgili kardeşlerim, bunlar sizin için sorulan sualler. Asıl olan sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, sizin hayata bakış açınız. Hangi açıdan hayata bakıyorsunuz? Allah'la bütünleşerek mi? Allah hayatınızda önemli bir yer mi işgal ediyor? Yoksa onu hiçe mi sayıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği kıyısından köşesinden bir yakalayabilseniz, bir daha vazgeçemezsiniz. İnsanlar güzelliği yaşamak için her şeylerini verirlerdi. Allah Teala kıyamet günü cehenneme gidecekler için dünya kadar malları olsaydı, bir o kadar daha malları olsaydı hepsini o cehennemden kurtulmak için verirlerdi diyor. Allah Teala'nın sizleri yaratmasına dikkatle bakın. Her şeye bedavadan sahip olmuşsunuz. Gözleriniz, kulaklarınız görüyor, duyuyor. Bütün uzuvlarınızın çalışmakta olması söz konusu. Ve bir dostluk halesi içinde, hadi gelin sizinle konuşalım, Allah'tan bahsedelim. Aranızda Allah'a inanmayanlar mı var? Onlara suallerimiz var. O inanmayan kardeşlerimize bir küçücük bir kıssa anlatmak istiyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile Allah'a inanmayan birisi, bir ateist, bir camide konuşmak üzere sözleşmişler. Ama vakit geldiği halde ateist orada Allah'ın varlığını ispat edecek olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ise ortalıkta yok. 15 dakika beklemişler, yarım saat beklemişler ve ateist konuşmaya başlamış. Gördünüz mü demiş güvendiğiniz kişiyi? İşte böyle onlar korkarlar demiş, meydanı boş bırakırlar bizlere. Gelebilseydi şimdiye kadar çoktan gelmiş olması lazımdı diye başlayan ateist uzun uzun konuşmuş. Konuşması da çok normal. Muhatabı gelmiyor, yani korkuyor bu durumda.
Sevgili kardeşlerim, aradan geçmiş yarım saat değil, 2 saat geçmiş, daha fazla zaman geçmiş. En sonunda İmam-ı Azam kapıdan içeri kanter içinde girmiş. Ateist de onu sormuş, nerede kaldın demiş şimdiye kadar. Allah'a ispat edemeyeceğinden korktun, o yüzden buradasın değil mi? Bu kadar geç kaldın, belki de hiç gelmeyecektin de arkandan kötü konuşulmasın diye korkundan geldin. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri demiş ki, herkes tahminlerde bulunabilir, sen de bulunabilirsin, çok güzel. Ama çok ciddi olaylar yaşadım demiş ben. Son yağan yağmurlar bizim köprüyü götürmüş. Ben nehrin kenarına geldiğim zaman bir de baktım ki köprü yok. Ama sonra çok güzel bir olay yaşadım. Bir de baktım hemen karşı sahildeki ormanda görünmeyen eller bir takım baltalarla ağaçları kesmeye başladılar. Baltalar boşlukta hareket halinde, ağaçların dalları budanıyor, ağaçlar kesiliyor ve kereste oluşturuluyor. Düz ağaçlar kesilerek, yontularak kereste haline getiriliyor. O keresteler adım adım bir köprünün yapımında kullanıldı diyor. Ve köprü vücuda geldi diyor. Ben de diyor o köprünün üzerinden aşarak buraya geldim. Diyor ki ateist, çocuk mu kandırıyorsun diyor. Görünmeyen eller baltalarla ağaçları kesmişler. Kereste yapmışlar. Keresteler de görünmeyen eller tarafından köprü haline getirilmiş. Sen de o köprünün üzerinden geçip buraya gelmişsin. Bu yalanları diyor sen başkasına yuttur. Hiç diyor kendi kendine ağaç kesilir mi? Hiç kendi kendine köprü vücuda gelebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki etraftakilere, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Kendi kendine baltalar ağaç kesebilir mi? Kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? Diyor demiş. Ben demiş çok insaflıyım demiş. Sadece bir köprüden bahsettim demiş kendi kendine oldu diye. Ve ateiste dönmüş. Sen demiş bütün bu kainatın kendi kendine olduğunu iddia ediyorsun demiş. Bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, bir ağaçtan, bir ormandan ağaçların kesilmesinin dahi kendi kendine olamayacağını söyleyen sen diyor. Bu kainatın sen de dahil olmak üzere her şeyin kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun diyor. Sevgili kardeşlerim, inançsız olmak bir bahtsızlıktır. Hep o insanlara acımışımdır. Rüzgarda savrulan sonbahar yaprakları gibi hiçbir hedefleri olmadan yaşarlar dünyanın ötesine ait. Yalnızca dünya ile meşguldürler ve zannederler ki eğer akıllarını kullanırlarsa dünyada mutlu olacaklardır. Hiç kimse hiçbir ateistin mutlu olduğunu göremez, görmemiştir, göremeyecektir. Onun için onlara
Acıyorum o zavallı kardeşlerimize. Hayır, küçümsediğimden değil. Zeki insanlar, mesleklerinde başarılılar, çok mesafeler kat etmişler dünya hayatında. Ama bir küçücük noksanları var, mutsuzlar. Ve arkasında, mutsuzluklarının arkasında hep başkalarını arıyorlar. Oysa ki mutsuzluklarının arkasında sadece inançsızlıkları var. Bunlardan en çok hangi meslekte olanlara acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? En çok doktorlara acıyorum. Tıp doktorlarına, tabiplere. Bu insanlar biliyorlar 70 trilyon hücreden oluşturulduklarını. Bu insanlar biliyorlar her hücrelerinde 23 çift kromozom olduğunu. Bu insanlar biliyorlar her kromozomlarının kendilerine ait bütün özellikleri taşıdığını ve Allah'ın kesrette vahdet kaidesinin standartları içinde kendilerini aynada bir tek görüyorlar. Ama aslında 46 çarpı 70 trilyon olarak varlar. Her kromozom onların ayrıcalığını net olarak bir defa daha ispat ediyor.

Sevgili kardeşlerim, aramızda nano standartları, yani milimetrenin milyonda birinden küçük alemi, mikro alemi en iyi doktorlar bilir. Özellikle incelemedeyseler. O zaman o küçültülmüş dünya nizamı içerisinde hücrelerin, proteinlerin, antikorların, vücudun immün sisteminin nasıl çalıştığına ibretle bakmıyorlar mı? Bir bebeğin dünyaya gelmesinin bir mucize olduğunun farkında değiller mi? Ya kendilerinin varoluşunun? Dünyadaki bütün ilimlerin Allah'tan kopyalandığını bilmiyorlar mı? Allah-u Teala gözleri yaratmasaydı insanlar optiği keşfedebilir miydi? Kulaklarımızın etrafında sesler olduğunu, dünyanın neresinde konuşulursa konuşulsun, onları duyabileceğimizi radyo icat edilmeden evvel bilmiyordu insanlar. Sevgili kardeşlerim, insanın vücudunun her zerresi ayrı bir ibrettir bütün insanlığa. Ve bütün bunları gördükten sonra o iç dünyanızdaki hücreler arasındaki alışverişi, vücudu koruyan sistemi, binlerce tip proteini, her birinin vazifesi ayrı ayrı olan binlerce tip protein. Hakikatlerin her yeni keşfettiğimiz alanda %5'ine kadar ulaşabiliyoruz. Daha ötesi bilinmiyor. Yani her yeni bulgu bilinmeyen alanını %95 genişletirken bilinen alanı %5 ilave yapıyor. Bu kendi kendine olan bir dünyada var olabilir mi?

Öyleyse sisteme dikkatle bakın. Genlerin haritası çıkarılıyor derken realitelere parmak basamıyoruz. Allah Teala dilediği kadarını açıyor. Geri kalanını kapalı tutuyor. O mikro sahada mikropların, bakterilerin, onların karşısındaki koruyucu sistemin çalışmasında o yüce yaratıcının neleri nasıl koruduğunu, acaba o ateist doktorlar bilmiyorlar mı? Farkına varmamışlar mı? Sistemleri çökerten düşmanlar da var. O düşmanları yok eden muhafızlar da var. Allah Teala ayrı ayrı proteinlerle koruyucu, muhafaza edici ve aynı zamanda mahvedici iki ayrı sistemde binlerce faktörü bir arada değerlendirmiş. İnsanlar adım adım keşfediyorlar. Daha vücudumuzu yeni yeni tanıyoruz. Bu sadece fizik alem için geçerli. Şu fizik vücudumuzun dünyası. Ya onun ötesi nefsimiz, ya onun daha ötesi ruhumuz. O konuda hiçbir şey bilmiyor ilim adamları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bize ilmi Allah öğretti. Öyleyse şu doğumda atılan plasentanın yani bebeğin etrafını saran o zarın bebeğin oluşmasında hangi sinyalleri vererek nasıl rol oynadığını tıp alemi henüz gerekli pozisyonda bilmiyor. Ama onu da öğrenecekler. Her şeyin insan aklının insanın kendisine verilen kesimiyle değerlendirildiğinde ne kadar insan ötesi bir idrak ötesi bir sistemden oluşturulduğu, bu kainatı yoktan yaratan bir kuvvetin varlığını tıp fakültesini bitirebilen bir insan nasıl anlayamaz? Hiç aklım ermez sevgili kardeşlerim buna. Her şey öylesine muhteşem ki Allah Teala düşmanlarla dostları birbirinden ayırmış ve insana da verilen bu varlığı koruyucu sistemi gene insana armağan etmiş. Hücre seviyesinde ve hücrenin iç dünyası seviyesinde. Eğer vücudumuzdaki her hücrelerimizdeki bulunan, bütün hücrelerimizde bulunan mitokondrilerde elektrik enerjisi üretilmeseydi, hiçbir insan yaşayamazdı. Elektrik enerjisi bile tek başına manyetik alanda onun değişmiş şeklidir. Elektrik enerjisi manyetik alandan elde edilir ve manyetik alandan da elektrik enerjisi her zaman elde edilebilir.
elektrik enerjisi manyetik alanı, manyetik alan elektrik enerjisini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, elektrik enerjisi tek başına insanlık için bir Allah'ın büyük bir hediyesi değil midir? Her şeyi emrimize vermiş. Ve Darwin Efendi çıkıyor, diyor ki insan maymundan türemiştir. Herkes de buna inanmak istiyor. Öyle bir noktaya gelmişiz ki ilimle inanç birbirinin karşısında olmuş. Oysa ki ilim inancın meyvasıdır. Öyleyse inançtan yola çıktığınız zaman ilmin ötesine ulaşırsınız. Allah Teala bizi oraya ulaştırdı. Şu anda bizim dünyamızda yaşayan insanlar ışık hızının ötesindeki bir hıza nasıl ulaşacağını, nasıl ulaşılacağını bilmiyorlar. Ama biz biliyoruz. Öyleyse adına ilim diyorsanız, onun sahibi de siz değilsiniz. Onun sahibi de o. İlimden ne kadarını yakalayabilirseniz, o kadarınla Allah'a karşı çıkmaya çalışmayın. Bu sizi her zaman hüzne ulaştırır. İşte Darwin isminde birisi çıkıyor. Diyor ki insan maymundan türemiştir. Ve deliller. Maymun nesillerinin incelenmesi süreci içerisinde 19 çift kromozomdan başlayan bir dizayn görüyoruz. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 çift kromozom. Bunlar şimdiye kadar bilinen maymun türlerinin kromozom sayıları. En çok insana benzeyen kuyruğu sıfırlanmış bir maymun türüne bakıyoruz. Ayakları hala el şeklinde. Bütün vücudu kıllarla kaplı. Belli hecelerden başkasını konuşamıyor. Ve beyninin fizik vücuduna oranı insanın beyninin fizik vücuduna oranının 1/5 kadar. Herhangi bir insanın beyniyle herhangi bir maymunun beynini karşılaştırmıyorum. Her maymunun kendi vücuduna göre olan beyninin ağırlığından bahsediyorum. Ki insanla mukayese edildiğinde gerçek bir mukayese olsun. Hem maymunlarda 1/5 oranında. Sonra mı? Sonra kromozomlara geliyoruz tabii. İnsan 23 çift kromozom sahibi. 23 çift kromozomda bir maymun türü yaşıyor. Ama 21 çift kromozomda da maymun türü var. 25 çift kromozomda da maymun türü var. 27, 29, 31, 33 çift kromozomlarda da hep maymun türleri var. Öyleyse insan bu maymun gelişiminin sonunda evreye girmiş olsaydı, son halkasını teşkil etseydi bu gelişimin, 35 çift kromozomlu olması gerekirdi. Ama değil. 23 çift kromozomlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ı görmezlikten gelemezsiniz. O sizi de, kainatı da yaratandır. Kendinize neden bu dünyayı zindan ediyorsunuz? Allah'ı dikkate almadıkça, kale almadıkça, onun sırf sizleri mutlu etmek için din oluşturduğunu hiçbir zaman idrak edemezsiniz. Ve dinin fuzuli bir şey olduğunu, inancın fuzuli bir şey olduğunu, etik değerlerin dinsiz de kazanılabileceğini zannedersiniz. Ama gelin görün ki kazın ayağı öyle değil. Nereye ulaştık? Bir Darwin'den bahsettiğimiz zaman Darwin'in bugün yaşamış olması söz konusu olsaydı, genetik kodların şifrelerinin bugünkü ölçüde çözüldüğü bir ortamda Darwin hiç insanın maymundan türediğini iddia edebilir miydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her şey ayan beyan ortadayken her şey muhteşem. Her uzvunuzun hangi maksata matuf olarak nasıl yaratıldığına dikkatle bakın. Daha mükemmelinin olamayacağı neticesine varacaksınız. Bir Allah-u Teala tarafından yaratılan bir yaratık düşünün ki bu yaratılan yaratık öyle muhteşem bir dizaynın içerisinde yaratılmış ki hayatını yediği yemeklerle idame ettirebiliyor. Yedikleri vücudunun hayat bulmasını, hayatını devam ettirmesini sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her aldığınız nefeste havadan aldığınız oksijen, akciğerlerinizin her hücresinde al yuvarlarınızı temizliyor. Kanınızı temizliyor. Ve orada biriken karbonu alıyor, karbondioksit olarak vücudunuzun dışına atıyor. Bu temizlik ameliyesini yapan oksijendir. Havadaki oksijen bu görevi görüyor. Yani Allah-u Teala insanın yaşaması için atmosferi yaratıp da oksijen vermeseydi bugün hiçbiriniz hayatta olamazdınız. Yeter mi? Yetmez. Bitki sistemi klorofil özümlenmesi yaparak fotosentez yoluyla eğer havadaki bizim artık maddemiz olan havaya bıraktığımız karbondioksiti almasalar, karbondioksit bulunmasa havada bitkiler yaşayamaz. Çünkü bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi, köklerinden aldıkları suyu söylediğimiz fotosentez yoluyla karbonhidratlara çevirirler ve gıdalarını oradan alırlar. Eğer karbondioksit olmazsa hayatlarını devam ettiremezler. Karbondioksit ise insanlar devamlı vücuda getirirler. Artık madde olarak havaya, boşluğa bırakırlar.
Peki bitki sistemi bu dizayn içerisinde aldıkları bu muhtevayı karbonhidratları oluştururken bir artık madde çıkarıyorlar mı? Elbette çıkarıyorlar. Bizim hayati maddemiz olan oksijeni çıkartıyorlar. Oksijen olmazsa biz insanlar yaşayamayız, hayvanlar da yaşayamaz. Hangi hayvan türü olursa olsun yaşayamaz. Öyleyse insanların ve hayvanların artık maddesi bitkilerin hayati ihtiyaç maddesidir. Oksijen. Galiba ters söyledim. İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmasa yaşayamazlar. Bitkilerin artık maddesi olan oksijen ise insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Oksijen olmazsa insanlar yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zannediyor musunuz ki insanlar maymundan türediler de mağara devirlerini, bilmem ne taş devirlerini geçirerek sonradan konuşmayı öğrendiler, sonradan bir şeyler yaptılar. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman onun ve evlatlarının 1200 sene yaşamıştır Adem Aleyhisselam. 1200 seneden de fazla. Bizim gibi normal standartlarda konuştuklarını biliyor muydunuz? Allah'ı yakından tanıdıklarını, bir kısmının Allah'a ibadet ettiklerini, Allah'ın sevgilileri olduğunu, bir kısmınınsa gururları ve kibirleri sebebiyle Allah'ın yolunu seçmediklerini, buğdayı bildiklerini, unu bildiklerini, ekmeği bildiklerini, ateşi bildiklerini, kerpiçten evlerde yaşadıklarını biliyor muydunuz? İnsanı maymundan türedip de mağara devirlerine sokanlar, medeniyetin ondan sonra oluştuğunu zannedenler, bir zavallılığı simgeliyorlar. Evet, mağara devirleri gerçekten yaşanmıştır. Ama ilk insanlar tarafından değil. Dünyamız 10 defadan daha fazla atom harbi geçirmiştir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir atom harbinden sonra eğer iki tarafta atom silahını kullanırsa ne olur? İnsanların çok çok büyük bir kısmı yok olur. Ama bu yok olanların içerisinde atom savaşında bir atom bombasının muhatabı olmalarına rağmen ölmeyenler de olabilir. Ama beyin hücreleri de dahil bütün sistemler zedelenmiştir. Onlar konuşamayan, beyinleri hasara uğramış bir zavallılar grubunu oluştururlar. İşte ondan sonra mağara devirlerine sıra gelir. Medeniyetlerden sonra sevgili kardeşlerim. Öyleyse şu kainatta dünya adı verilen bu gezegenden
çok daha üst seviyede teknik sahibi olan birçok gezegen var. O gezegenler ışık hızını çoktan aşmışlar. Işık hızının çok ötesinde sonsuz hızla hareket etmenin imkanına kavuşmuşlar. Acaba nasıl bir dizayn bu? Sevgili kardeşlerim, sadece şöyle bir farklılığımız var o dünyalardaki insanlardan. Onlardaki atom harbi, son atom harbi, bizdeki son atom harbinden çok daha evvel oluşmuş ve ondan sonra akıllarını başlarına toplamışlar. İnsan nesillerini yok etmemek istikametinde artık atom bombasını veya ondan daha mütekamil olan bombaları kullanmamışlar. Ve medeniyet, ondan sonra başlayan medeniyet bir daha hasara uğramamış. Bütün insanlık ilim adına neyi buldularsa hep Allah'ın yardımıyla bulmuşlardır. Allah'ın ilmiyle bulmuşlardır. Dünya ilmi hala bir karşıt elektronun elektron ağırlığının yarısı kadar ağırlığa sahip olduğunu, devir sayısının da yarısı kadar olduğunu bilmiyor. Elektron ağırlığının pozitif ağırlık olduğunu, karşıt elektron ağırlığının negatif ağırlık olduğunu bilmiyor.